0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmektedir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmaları ile ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapabilmesi için gerekli adımlar atılıyor, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları reddediyor, kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonların bölgede gerilimi daha da körüklediğini, barış ve istikrar çabalarını baltaladığını bir kez daha ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El-Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mütabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeyi mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın tümüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabileceği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz açıklamasını yaptı. Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın Hal Eylim şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Şarkıcının 6 aydan 3 yıla kadar hapis sistemiyle cezalandırılması talep edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, savunma sanayi için proje üreten girişimcilere davette bulunarak şunları söyledi.
2: Ben diyorum ki bütün sanayici arkadaşlarıma, bütün girişimci arkadaşlarıma, sadece savunma sanayi değil, herhangi bir konuda arkadaşların projelerini hazırlasınlar, çalışsınlar, konuşsunlar, görüşsünler. Benim şu kadar param var, şu kadar personelim var, şu kadar uzmanım var. Bunun mevzuatı şudur, buna göre de bu budur de. Projelerin altına gelsinler, o proje için savaşmak bizim oyunumuzun borcu.
1: Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yeni yasama döneminin başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Evet, yeni parti grubu olarak 28. dönem 5. yasama yılının ben ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve ayrıca da özellikle Kayseri milletvekili olarak şehrime Kayseri hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok yoğun bir yıl bizi bekliyor. Bildiğiniz gibi Türkiye büyük bir ülke. Sorunları büyük, problemleri büyük. Dolayısıyla bu yılda çok yoğun bir gündemle çalışacağız, öyle görünüyor. Ama her zaman olduğu gibi enerjimizi şehrimize vereceğiz, ülkemize vereceğiz. Elimizden gelen en iyisini yapacağız yine.
1: Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafaza amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir hafta içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur, dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşılarının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
4: Mevzuatsal bazı girişimlerin, değişimlerin olması, hemen akabinde belli bir eğitim ve özel bölgelerin ayarlanması şeklinde çeşitli düzenlemelerle biz de grip aşılarını eczaneden aslında yapabiliriz. Bununla ilgili de Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 bin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim.
1: Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Altınoluk Mahallesi'nde ortaokul ve lise olmak üzere iki yeni okul kazandırılıyor. Kayseri'de tüp fiyatlarına gelen zamla birlikte büyük tüpün fiyatı 1550 TL'den, küçük tüp ise 350 TL'den satılıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
6: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Siz için özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim. Yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmektedir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmaları ile ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapabilmesi için gerekli adımlar atılıyor, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları reddediyor, kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonların bölgede gerilimi daha da körüklediğini, barış ve istikrar çabalarını baltaladığını bir kez daha ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El-Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeyi mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın tümüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabileceği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz açıklamasını yaptı. Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın Hal Eylim şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Şarkıcının 6 aydan 3 yıla kadar hapis sistemiyle cezalandırılması talep edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, savunma sanayi için proje üreten girişimcilere davette bulunarak şunları söyledi.
2: Ben diyorum ki bütün sanayici arkadaşlarıma, bütün girişimci arkadaşlarıma, sadece savunma sanayi değil, herhangi bir konuda arkadaşların projelerini hazırlasınlar, çalışsınlar, konuşsunlar, görüşsünler. Benim şu kadar param var, şu kadar personelim var, şu kadar uzmanım var. Bunun mevzuatı şudur, buna göre de bu budur de. Projelerini alsınlar, gelsinler. O proje için savaşmak bizim oyunumuzun borcu.
1: Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yeni yasama döneminin başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Evet, yeni parti grubu olarak 28. dönem 5. yasama yılının ben ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve ayrıca da özellikle Kayseri milletvekili olarak şehrime Kayseri hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok yoğun bir yıl bizi bekliyor. Bildiğiniz gibi Türkiye büyük bir ülke, sorunları büyük, problemleri büyük. Dolayısıyla bu yılda çok yoğun bir gündemle çalışacağız, öyle görünüyor. Ama her zaman olduğu gibi enerjimizi şehrimize vereceğiz, ülkemize vereceğiz. Elimizden gelen en iyisini yapacağız yine.
1: Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafaza amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir hafta içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur, dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşılarının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
4: Mevzuatsal bazı girişimlerin, değişimlerin olması, hemen akabinde belli bir eğitim ve özel bölgelerin ayarlanması şeklinde çeşitli düzenlemelerle biz de grip aşılarını eczaneden aslında yapabiliriz. Bununla ilgili de Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim.
1: Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Altınoluk Mahallesi'nde ortaokul ve lise olmak üzere iki yeni okul kazandırılıyor. Kayseri'de tüp fiyatlarına gelen zamla birlikte büyük tüpün fiyatı 1550 TL'den, küçük tüp ise 350 TL'den satılıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
6: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi. Yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmektedir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmalarıyla ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapabilmesi için gerekli adımlar atılıyor, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları reddediyor, kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonların bölgede gerilimi daha da körüklediğini, barış ve istikrar çabalarını baltaladığını bir kez daha ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El-Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mütabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeyi mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın tümüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabileceği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz açıklamasını yaptı. Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın Hal Eylim şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Şarkıcının 6 aydan 3 yıla kadar hapis sistemiyle cezalandırılması talep edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, savunma sanayi için proje üreten girişimcilere davette bulunarak şunları söyledi.
2: Ben diyorum ki bütün sanayici arkadaşlarıma, bütün girişimci arkadaşlarıma, sadece savunma sanayi değil, herhangi bir konuda arkadaşların projelerini hazırlasınlar, çalışsınlar, konuşsunlar, görüşsünler. Benim şu kadar param var, şu kadar personelim var, şu kadar uzmanım var. Bunun mevzuatı şudur, buna göre de bu budur de. Projelerin altına gelsinler, o proje için savaşmak bizim oyunumuzun borcu.
1: Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yeni yasama döneminin başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Evet, yeni parti grubu olarak 28. dönem 5. yasama yılının ben ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve ayrıca da özellikle Kayseri milletvekili olarak şehrime Kayseri hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok yoğun bir yıl bizi bekliyor. Bildiğiniz gibi Türkiye büyük bir ülke, sorunları büyük, problemleri büyük. Dolayısıyla bu yılda çok yoğun bir gündemle çalışacağız, öyle görünüyor. Ama her zaman olduğu gibi enerjimizi şehrimize vereceğiz, ülkemize vereceğiz. Elimizden gelen en iyisini yapacağız yine.
1: Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafaza amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir hafta içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur, dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşılarının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
4: Mevzuatsal bazı girişimlerin, değişimlerin olması, hemen akabinde belli bir eğitim ve özel bölgelerin ayarlanması şeklinde çeşitli düzenlemelerle biz de grip aşılarını eczanelerden aslında yapabiliriz. Bununla ilgili de Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim.
1: Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Altınoluk Mahallesi'nde ortaokul ve lise olmak üzere iki yeni okul kazandırılıyor. Kayseri'de tüp fiyatlarına gelen zamla birlikte büyük tüpün fiyatı 1550 TL'den, küçük tüp ise 350 TL'den satılıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
6: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmektedir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmaları ile ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapabilmesi için gerekli adımlar atılıyor, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları reddediyor, kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonların bölgede gerilimi daha da körüklediğini, barış ve istikrar çabalarını baltaladığını bir kez daha ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El-Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mütabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeyi mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın tümüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabileceği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz açıklamasını yaptı. Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın Hal Eylim şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Şarkıcının 6 aydan 3 yıla kadar hapis sistemiyle cezalandırılması talep edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, savunma sanayi için proje üreten girişimcilere davette bulunarak şunları söyledi.
2: Ben diyorum ki bütün sanayici arkadaşlarıma, bütün girişimci arkadaşlarıma, sadece savunma sanayi değil, herhangi bir konuda arkadaşların projelerini hazırlasınlar, çalışsınlar, konuşsunlar, görüşsünler. Benim şu kadar param var, şu kadar personelim var, şu kadar uzmanım var. Bunun mevzuatı şudur, buna göre de bu budur de. Projelerin altına gelsinler, o proje için savaşmak bizim oyunumuzun borcu.
1: Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yeni yasama döneminin başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Evet, yeni parti grubu olarak 28. dönem 5. yasama yılının ben ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve ayrıca da özellikle Kayseri milletvekili olarak şehrime Kayseri hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok yoğun bir yıl bizi bekliyor. Bildiğiniz gibi Türkiye büyük bir ülke, sorunları büyük, problemleri büyük. Dolayısıyla bu yılda çok yoğun bir gündemle çalışacağız, öyle görünüyor. Ama her zaman olduğu gibi enerjimizi şehrimize vereceğiz, ülkemize vereceğiz. Elimizden gelen en iyisini yapacağız yine.
1: Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafaza amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir hafta içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur, dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşılarının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
4: Mevzuatsal bazı girişimlerin, değişimlerin olması, hemen akabinde belli bir eğitim ve özel bölgelerin ayarlanması şeklinde çeşitli düzenlemelerle biz de grip aşılarını eczaneden aslında yapabiliriz. Bununla ilgili de Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim.
1: Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Altınoluk Mahallesi'nde ortaokul ve lise olmak üzere iki yeni okul kazandırılıyor. Kayseri'de tüp fiyatlarına gelen zamla birlikte büyük tüpün fiyatı 1550 TL'den, küçük tüp ise 350 TL'den satılıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
6: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmektedir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmaları ile ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapabilmesi için gerekli adımlar atılıyor, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları reddediyor, kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonların bölgede gerilimi daha da körüklediğini, barış ve istikrar çabalarını baltaladığını bir kez daha ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El-Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mütabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeyi mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın tümüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabileceği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz açıklamasını yaptı. Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın Hal Eylim şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Şarkıcının 6 aydan 3 yıla kadar hapis sistemiyle cezalandırılması talep edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, savunma sanayi için proje üreten girişimcilere davette bulunarak şunları söyledi.
2: Ben diyorum ki bütün sanayici arkadaşlarıma, bütün girişimci arkadaşlarıma, sadece savunma sanayi değil, herhangi bir konuda arkadaşların projelerini hazırlasınlar, çalışsınlar, konuşsunlar, görüşsünler. Benim şu kadar param var, şu kadar personelim var, şu kadar uzmanım var, bunun mevzuatı şudur, buna göre de bu budur de. Projelerin altına gelsinler, o proje için savaşmak bizim oyunumuzun borcu.
1: Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yeni yasama döneminin başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Evet, Yeni Parti grubu olarak 28. dönem 5. yasama yılının ben ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve ayrıca da özellikle Kayseri milletvekili olarak şehrime Kayseri hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok yoğun bir yıl bizi bekliyor. Bildiğiniz gibi Türkiye büyük bir ülke, sorunları büyük, problemleri büyük. Dolayısıyla bu yılda çok yoğun bir gündemle çalışacağız, öyle görünüyor. Ama her zaman olduğu gibi enerjimizi şehrimize vereceğiz, ülkemize vereceğiz. Elimizden gelen en iyisini yapacağız yine.
1: Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğ Amiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafaza amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir hafta içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur, dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nur Yakın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşılarının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
4: Mevzuatsal bazı girişimlerin, değişimlerin olması, hemen akabinde belli bir eğitim ve özel bölgelerin ayarlanması şeklinde çeşitli düzenlemelerle biz de grip aşılarını eczaneden aslında yapabiliriz. Bununla ilgili de Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim.
1: Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Altınoluk Mahallesi'nde ortaokul ve lise olmak üzere iki yeni okul kazandırılıyor. Kayseri'de tüp fiyatlarına gelen zamla birlikte büyük tüpün fiyatı 1550 TL'den, küçük tüp ise 350 TL'den satılıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
6: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
7: Sağlık Rehberi.
8: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde kanser, kaçınılmaz bir hastalık gibi görünse de riski azaltmaya yardımcı olan birçok faktör bulunuyor. Kanser riskini düşürmek denilince akla ilk olarak sigara ve alkol kullanımından uzak durmak ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı alışkanlıkları geliyor. Türkiye'de 2008 ile 2025 döneminde kadınlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanım oranı %15,2'den %20,6'ya yükseldi. Erkeklerde ise bu oran %47,9'dan %46'ya geriledi. Küresel bir araştırmaya göre yüksek ekran süresinin çocuklar üzerindeki etkisi, ebeveyn davranışları ve erken doğuma kadar, hatta kimi durumlarda bu etkenlerden daha belirleyici bir rol oynuyor. Güney Koreli bilim insanlarının geliştirdiği yeni yapay zeka modeli, bireylerin yaşını retina görüntülerinden yaklaşık 2,5 yıllık bir hata payıyla tespit etmeyi başardı. Yeni bir araştırma, yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşayan kişilerin hastalıklardan uzak geçirecekleri birkaç yılı kaybedebileceğini gösteriyor. En büyük farkın ruh sağlığında ortaya çıktığı ve bazı katılımcılarda bu sürenin yaklaşık 6 yıla ulaştığı kaydedildi. Veriler, erkeklerin yalnızlıktan kadınlara oranla daha fazla etkilendiğini ortaya koyuyor. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan güncel bir çalışma, sürekli devam eden stresin kalpte yapısal değişiklikler yaratarak sağlığı daha büyük bir riske atabileceğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yürütülen işitme tarama programları kapsamında son 2 yılda 1.756.000 bebeğe tarama yapıldı. 24.000 bebek ise ileri tanı merkezlerine sevk edildi. Eş zamanlı olarak 81 ilde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine uygulanan okul çağı çocuklarda işitme tarama programı çerçevesinde son 2 yılda 2.129.000 çocuk taramadan geçirildi ve 118.000 çocuk kulak burun boğaz hekimlerine yönlendirildi. 91.8 Radyo Radar'da haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
7: Sağlık Rehberi.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmektedir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmaları ile ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapabilmesi için gerekli adımlar atılıyor, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları reddediyor, kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonların bölgede gerilimi daha da körüklediğini, barış ve istikrar çabalarını baltaladığını bir kez daha ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El-Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mütabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeyi mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın tümüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabileceği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz açıklamasını yaptı. Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın Hal Eylim şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Şarkıcının 6 aydan 3 yıla kadar hapis sistemiyle cezalandırılması talep edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, savunma sanayi için proje üreten girişimcilere davette bulunarak şunları söyledi.
2: Ben diyorum ki bütün sanayici arkadaşlarıma, bütün girişimci arkadaşlarıma, sadece savunma sanayi değil, herhangi bir konuda arkadaşların projelerini hazırlasınlar, çalışsınlar, konuşsunlar, görüşsünler. Benim şu kadar param var, şu kadar personelim var, şu kadar uzmanım var. Bunun mevzuatı şudur, buna göre de bu budur de. Projelerin altına gelsinler, o proje için savaşmak bizim oyunumuzun borcu.
1: Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yeni yasama döneminin başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Evet, yeni parti grubu olarak 28. dönem 5. yasama yılının ben ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve ayrıca da özellikle Kayseri milletvekili olarak şehrime Kayseri hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok yoğun bir yıl bizi bekliyor. Bildiğiniz gibi Türkiye büyük bir ülke. Sorunları büyük, problemleri büyük. Dolayısıyla bu yılda çok yoğun.

0: bir gündemle çalışacağız, öyle görünüyor. Ama her zaman olduğu gibi enerjimizi şehrimize vereceğiz, ülkemize vereceğiz. Elimizden gelen en iyisini yapacağız yine.
1: Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafaza amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir hafta içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşılarının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
2: Mevzuatsal bazı girişimlerin, değişimlerin olması, hemen akabinde belli bir eğitim ve özel bölgelerin ayarlanması şeklinde çeşitli düzenlemelerle biz de grip aşılarını eczaneden aslında yapabiliriz. Bununla ilgili de Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim.
1: Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Altınoluk Mahallesi'nde ortaokul ve lise olmak üzere iki yeni okul kazandırılıyor. Kayseri'de tüp fiyatlarına gelen zamla birlikte büyük tüpün fiyatı 1550 TL'den, küçük tüp ise 350 TL'den satılıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Tuğçe Kandemir Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Zelişah ve Mustafa, Mustik Husti, Doğu Demirkol, ayrıca tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklere müzik keyfiyle başlıyoruz. Pop müziğin sevilen sesi Tuğçe Kandemir en popüler şarkılarıyla 2 Ekim günü saat 21'de sahne alıyor. Büyüleyici mum ışığı atmosferiyle öne çıkan Candles and Echoes gösterisi 1 Ekim günü saat 20.15'te müzikseverlerle buluşuyor. Doyasıya bir müzik ziyafeti vadiden Zelişah ve Mustafa konseri ise 1 Ekim günü saat 20'de dinleyicileriyle buluşacak. Mizah ve kahkaha dolu stand-up gösterilerinde ise üslubuyla fark yaratan Doğu Demirkol 2 Ekim günü saat 20.30'da seyircisine neşeli anlar yaşatırken Mustik Husti yeni gösterisiyle 30 Eylül tarihinde Kayseri sahnelerinde olacak. Tiyatro sahnelerinde ise adeta bir edebiyat ve sahne şöleni var. Türk edebiyatının unutulmaz klasiği Kırk Mansolu Madonna 28 Eylül günü saat 20.30'da perdelerini açacak. Geleneksel ile moderni harmanlayan eğlenceli tiyatro oyunu Düğün ya da Davul 1-2-3 Ekim tarihlerinde, oyunculuk performanslarının öne çıktığı Tirat Gecesi ise 3 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Tolstoy'un dünyaca ünlü ölümsüz eseri Anna Karina 4 Ekim tarihinde, Reşat Nuri Güntekin'in duygu yüklü başyapıtı Çalı Kuşu ise yine 4 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Komedi türünde Deli Bayramı tiyatro oyunu ise izleyenleri kahkahaya davet ederken, Gece Yarısı Kütüphanesi oyunu ise 4 Ekim'de sahnede Kayserilerle buluşacak. Son olarak gizem ve gerilim dolu Kütüphanedeki Ceset oyunu tiyatro severlerle buluşuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise korku türünde Üç Harfliler Mühür, aksiyon türünde İsyan, komedi türünde Damat Mektebi, animasyon ve macera türünde Kristal Gezegen Yeni Dünya, komedi ve aile türünde Kahraman Köpek Charlie, aksiyon ve macera türünde Avengers Endgame Encore, çocuklar için Prenses ve Şövalye Yaşam İksiri ve Kar Topu oyunları sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Sen bunun farkındasın. Ne polis farkında.
1: Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmektedir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmaları ile ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapabilmesi için gerekli adımlar atılıyor, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları reddediyor, kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonların bölgede gerilimi daha da körüklediğini, barış ve istikrar çabalarını baltaladığını bir kez daha ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El-Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mütabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeyi mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın tümüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabileceği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz açıklamasını yaptı. Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın Hal Eylim şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Şarkıcının 6 aydan 3 yıla kadar hapis sistemiyle cezalandırılması talep edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, savunma sanayi için proje üreten girişimcilere davette bulunarak şunları söyledi.
3: Ben diyorum ki bütün sanayici arkadaşlarıma, bütün girişimci arkadaşlarıma, sadece savunma sanayi değil, herhangi bir konuda arkadaşların projelerini hazırlasınlar, çalışsınlar, konuşsunlar, görüşsünler. Benim şu kadar param var, şu kadar personelim var, şu kadar uzmanım var, bunun mevzuatı şudur, buna göre de bu budur de. Projelerin altına gelsinler, o proje için savaşmak bizim oyunumuzun borcu.
2: Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yeni yasama döneminin başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Evet, yeni parti grubu olarak 28. dönem 5. yasama yılının ben ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve ayrıca da özellikle Kayseri milletvekili olarak şehrime Kayseri hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok yoğun bir yıl bizi bekliyor. Bildiğiniz gibi Türkiye büyük bir ülke, sorunları büyük, problemleri büyük. Dolayısıyla bu yılda çok yoğun bir gündemle çalışacağız, öyle görünüyor. Ama her zaman olduğu gibi enerjimizi şehrimize vereceğiz, ülkemize vereceğiz. Elimizden gelen en iyisini yapacağız yine.
2: Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafaza amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir hafta içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur, dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nur Yakın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşılarının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
5: Mevzuatsal bazı girişimlerin, değişimlerin olması, hemen akabinde belli bir eğitim ve özel bölgelerin ayarlanması şeklinde çeşitli düzenlemelerle biz de grip aşılarını eczaneden aslında yapabiliriz. Bununla ilgili de Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim.
2: Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Altınoluk Mahallesi'nde ortaokul ve lise olmak üzere iki yeni okul kazandırılıyor. Kayseri'de tüp fiyatlarına gelen zamla birlikte büyük tüpün fiyatı 1550 TL'den, küçük tüp ise 350 TL'den satılıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin en çok dinlenen sabah programında Yol Açık'ta sizlerle beraberiz.
1: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol Açık.
2: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
3: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
4: günaydın, sanatlar. Günaydınlar herkese.
0: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hala.
3: Evet.
0: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol Açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında Yol Açık'ta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımızda yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Güllü.
3: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
0: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol Açık başlıyor efendim.
1: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
3: Benim
1: param o da benim.
3: O da benim.
1: Senin param. Senin param o da benim.
3: O da benim.
1: Benim param benim.
3: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğun.
1: 2011.
3: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
0: Sana bayılıyoruz Halil'cim. Sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tampona mı dayadılar kardeşim?
1: Ben konuşuyorum. Siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
0: Tamam.
1: Ve dilenci de Türkçe dileniyor. Mahalle Suriyeli.
0: Hepinize selamlar olsun. Yol Açık bugün itibariyle başlıyor.
2: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık başlıyor.
3: Günaydın, hayırlı sabahlar sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. 91.8 Radyo Radar'dan, Yol Açık programımızdan hepinize günaydın. Bugün programı ben açtım, Mustafa Bey de birkaç dakika sonra bizlerle
0: yolda,
3: birlikte
0: yolda,
3: olacak.
0: Hatta buradayım.
3: Hattımızda mı?
0: Buradayım, duyuyorum seni.
3: Mı? Mustafa Bey de hattımızda. Yol durumunu da aslında canlı yayında kendisine alalım. NATO Caddesi'nde çok yoğun bir trafik var. Kartal tarafından başlayarak dedi. O zaman hem günaydın diyelim hem de yol durumunu onunla birlikte size de aktarmış olalım. Mustafa Bey günaydın.
0: Hayırlı sabahlar, günaydın Halil'cim. Bir an trafik hiç bitmeyecek zannettim. Onun için de Merve'ye dedim ki ben gecikiyorum. Ben gecikiyorsam şehir de gecikiyor zaten bir yerde trafikte. Bugün de halbuki bu kadar yorgunluğa, yol yorgunluğuna rağmen vakitte çıkmıştım. Ama şu an ekibe de fotoğraflarını gönderdim. NATO Caddesi'nde Merkez Belediyesi'nin önündeki alt geçidin hemen girişinde ufak bir kaza var. Aslında çok büyük bir kaza değil. Ama bir şeridi kapatması sabahın bu saatinde otomatik olarak krizi oluşturmuş. Kaza sahipleri kazanın başında bekliyorlardı. Ama şehir ve NATO Caddesi'nin girişi kilitlenmiş durumda. Nasıl ve nereden başlıyor onu anlatayım. Gelmek üzereyim çünkü şu anda da ofise doğru. Kartal Kavşağı itibariyle trafik durmuş durumda. NATO Caddesi'ne döndüğünüz yer itibariyle, yani Kartal Kavşağı biliyorsunuz yapım aşamasında, organizeye giden yolda şu an itibariyle bir sıkıntı yok. Ama buradan şehir tarafına NATO'ya doğru döneceğim dediğiniz anda trafik duruyor. Muhtemelen Kartal Kavşağı kısmını da kilitlemiştir. Çünkü burada bir yığılma var. Yoğun bir yığılma var. Kaza olalı çok olmamış. Kaza sahipleri alanın başında eğer trafik ekipleri müsaade ederse arabalar gitmeyecek durumda da değil. Ama muhtemelen bir tartışma ya da polis gelsin tutanak tutsun durumu var. Biliyorsunuz kazalarda da bir de böyle bir hadisemiz var. Şu an iki araç, biri eski, biri yeni ve elektrikli olmak üzere, markalarına kadar söylerim ama söylemeyeyim. İki aracın kaza yapması sonucu şu an itibariyle şehir trafiği felç. Bunun bilgisini vermiş olalım. NATO Caddesi'ne dönecekler. Birazcık sıkıntı yaşayacaklar. Eğer işiniz acilse ya da alternatifiniz varsa lütfen alternatif yolları kullanın. NATO Caddesi'ne doğru, Kartal Kavşağı'ndan NATO Caddesi'ne doğru dönmeyin. Havalimanı istikametine doğru dönmeyin. Dönecekseniz o trafiği bekleyeceksiniz bir süre. Haberiniz olsun. Tabii tam da aslında para, piyasa, gündem vesaire yapacağız adetimiz olarak ama şehirde alternatifsiz yol olmasının ve yolların alternatifsiz kalmasının problemi de buna diyebiliriz Halil'cim. Bir de açık söylemek gerekirse eleştiri. 15 dakika, 20 dakika civarında bekledim aynı yolu. Bir trafik ekibi oradan bizi Mustafa Şimşek'e ya da bir önceki yoldan Köşk Mahallesi'ne doğru alternatif yol olarak yönlendirebilirdi diye düşünüyorum. Mecbursun, kalıyorsun. O saatten sonra dönecek bir yer yok ve mecburen ilerlemek zorundasın, devam etmek zorundasın. Şu an herhalde yüzlerce insan aynı bölgede trafiğin açılmasını bekliyor. Bir şey olmuş ya da bir şey olmamış gibi bekliyor her biri.
3: Evet, söylediğin önemli. Bir yerde, bir kavşakta, bir yol üzerinde eğer bir kaza ya da bir arıza durumu nedeniyle arkada kilometrelerce, yüzlerce metre, yüzlerce araç geride kaldı ve iş yerlerine ya da gideceği yere gidemeyen insanlardan dolayı şunu yapabilirler. Hızlı bir reaksiyonla emniyet ekiplerimiz hızlı bir reaksiyonla mevcut durumdaki o arıza ya da kaza durumu ortadan kaldırılıncaya kadar bir önceki kavşakta sürücüleri yönlendirme yaparak alternatif güzergahlara yönlendirebilir. Bu belki daha hızlı bir reaksiyon anlamına gelir. Arkada da yani oradaki 10 dakika, 20 dakika ya da yarım saatlik gecikmelerin önüne geçilebilir. Ama söylediğin de önemli. Bizim Kayseri'mizde alternatif güzergahlar var mı bir yolun dersen, evet maalesef
5: kalmadı.
3: Bu konuda biz oldukça
0: kalmadı. Yeni bitti efendim. Yaşadık. Alternatiflerimizin hepsi şu an itibariyle Kartal Kavşağı ve diğer inşa alanlarına hapsedilmiş durumda. Yani tabii şimdi rahmet olacaksa zahmet olacak deriz bunu. Buradan yine bir problem yok ama şunu da hesaba katmak lazım. Hadi artık canım, yani bir şekilde de bir bu alanda en azından bir 3 tane 5 tane polis memurumuz sabah trafiğinde, trafik polisimiz sabah trafiğinde ben buradayım desin, iyi kötü bir şekilde işini rahatlatsın. Yoksa nasıl hareket edecek bu şehir? Koca bir şehrin omurgası 2 tane yolun üzerinde, o 2 tane yolda ne yazık ki şu an itibariyle kapalı.
3: Evet, maalesef öyle. Sen geldiğin zaman Kayseri'deki trafik sorununu, geçit sorununu...
0: Geldim. Merve'ye söylerseniz anahtarım yok, kapıyı attım, geliyorum şu an çıkıyorum. Ben kapatıyorum, tamam. Sen devam et. Geliyorum ben hemen.
3: Sen gelince trafik konusuna da devam ederiz. Müsaadenle o zaman ben okuma gözlüğümü takarak günün para piyasalarında, borsada, dövizde, altında neler olmuş, bununla ilgili günün rakamlarını belirteyim. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası BIST 100 dün, yani uzun zamandır bir düşüşten sonra dün ilk defa bir artışla 2,53 oranında artarak 12.249 liradan günü kapattı. Dün bugünkü açılışla birlikte neler olacak birlikte göreceğiz. Dolar 49 lira 14 kuruş, Euro 55 lira 33 kuruştan işlem görüyor. Gram altında ufak bir yükselişte 0.22 yükselişte 6.607 liradan işlem görüyor. Merak edenler ya da benim de burada yatırımım var, onu neden söylemiyorsunuz diyenler için Bitcoin 86.551 liradan işlem görüyor. Sonrasında hepimizin bir taraftan kulağının nerede olduğu, petrolde olduğu var. Ufak bir düşüş var orada da, 101 dolar, hepsi TL olarak söyledik ama Brent petrol dolar bazında 101 dolar 51 kuruşta işlem görüyor ve çeyrek altın 10.803 TL. Borsa uzun zamandan sonra ufak bir toparlanma emaresi göstererek 12.249 liradan işlem görmeye başladı. Bugün de saat 10'da açılışla birlikte olacak. Hava soğuk. İki gündür Ankara'daydık. Mustafa Bey de şimdi birazdan bize katılacak. Meclisin açılışı vardı. Açılışta protestolar vardı. Cumhurbaşkanımızın konuşmaları vardı. Tüm bunlar yaşanırken de bir taraftan Türkiye'nin gündeminde ne var? Fonlar var, gözaltılar var. Diğer taraftan da futbolda neler oluyor? Hepimizin anlamaya çalıştığı başka mevzular var. Hatta dün akşam saatlerinde Trabzonspor'un oynadığı maçtan sonra birkaç saat sonra Yasin Kol hakemin gözaltı işlemi var. Tüm bunları da konuşacağımız programımıza tekrar hoş geldiniz. Mustafa Bey'e de stüdyoda günaydın diyelim. Tekrar.
0: Günaydın. Vallahi nasıl zor bir trafikti sabah. Hakikaten böyle minnacık bir kaza var ortada. Çok da büyük de değil. Çektim arkadaşları, attım ama şehri kitlemeye yetiyor. Paketledi. Yani daha önce bu alt geçidin biliyorsun, o Melikgazi Belediyesi'nin önündeki alt geçidin böyle bir kronik problemi vardı. Özellikle ilk yapıldığı dönem, açıldığı dönem itibariyle sabah trafiğinde rutin olarak böyle çat çat çarpılırdık. Ve buradan dolayı da sıkıntı yaşardık. Yani bir türlü şehir trafiğinde nefes alamazdık. Burada belediye ekipleri bir güzellik yapıp oradaki şerit daraltmayı rahatlatmıştı. Buradan dolayı kafamız rahattı. Ama şu an baktığımızda aynı yere geldik. Ufacık bir kaza. Hakikaten küçücük, çıtır bir kaza diyebileceğimiz bir kaza. Tabii ki kazazedelere geçmiş olsun. Maddi hasarlı bir kaza. Yani hani yaralama evet, yok vesaire olsun. Yok. Ama polis gelsin ve tutanak tutalım dediğin anda şehir trafiği caddeye kilitleniyor. Şimdi köşesinde, kavşağında, ilerisinde polis yok mudur? Ben görmedim gelirken. Dikkat etmediğim için görmedim. Yanlış anlamayın, yok demiyorum. Dikkat etmedim çünkü o alana gelene kadar. Ama alanda yoktu. Zaten polis gelmiş olsa çekin kardeşim ben fotoğrafımı aldım ya da ispatımı aldım dese yine bitecek. Ama şu an itibariyle yüzlerce insan bu kazanın kalkması için bekliyor. Şimdi bunu söyleyince bazen bazı arkadaşlar bize kızıyor. Ya efendim böyle yapıyorsunuz. Ya yapıyoruz da belediye, hizmet, emniyet ne için var? Konfor için var. Güvenlik için var. Doğru mu? Yani yangın olduğunda itfaiye gelmesi yangına... Ya ne kadar güzel itfaiyemiz var filan der misiniz? Yangın var, itfaiye lazım. Şehirde trafik problemi var, orada bir kontrol mekanizması lazım. Yolu da bugün yarın bitiremeyeceğimize göre, muhtemelen kışın sonuna kadar da biz o yolun yapımıyla alakalı beklenti yapacağımıza göre bizim buradaki tedbirleri artırmamız lazım. Ha tabii şunu da konuşabilmek mümkün. Şehirdeki yol ve yol alternatiflerini bugüne kadar niye yapmadığımızı, mesela alternatif yollar açarak şehrin trafiğini niye rahatlatmadığımızı, şehrin tüm aksını bir yerler daha değerli olsun demek adına belki de bilmiyorum. Aynı noktalarda, benzer noktalarda kilitlediğimizde toplu konut alanlarına koskoca şehirler kurup şehirlere sadece minnacık yollarla niye bağladığımızı, şehir bölge planlamayı hangi mantıkla yaptığımızı istiyorsan saatlerce konuşabiliriz. Mesela senin hepsi ver yansın ettiğin sıkıntı gibi koskoca İldem koyuyorsun, İldem beyaz şehir koyuyorsun, tek bir yolla bağlantı veriyorsun. 2-3 Erkilet tek bir yolla bağlantı veriyorsun. Efendim bunun alternatifi yani biz buraya nereden gideriz? Yani mesela Allah göstermesin çok şükür yok da İldem yolunun orada misal veriyorum doğalgaz patlaması oldu. Yol yarıldı, yol gitmiyor. Ne yapacağız? İldem'deki yaşayanların hayatını tamam geçmiş olsun mu diyeceğiz? Yani sadece TOKİ yolundan şuradan bir dolaşırsan mı diyeceğiz? Yani bunun için şehri yönetenlerin sadece bugünden bahsetmiyorum bu çok uzun bir dönem. Şehir bölge mimarisi ve planlaması noktasında gerçekten uzman isimler olması lazım. Ve çözmesi lazım. Ve şu an işte Erkilet'ten gelen veya Erkilet'e giden vatandaşlarımızın günü bildik yaşadığı gibi. Kocaman bir alan var. Şehir oluştu. Çevre yolla beraber şehir oluştu, alan rahatladı, büyüyor, tamam büyüsün. Kat iznini vermişsin buraya 8 kat, 10 kat, 15 kat. Dün yoldan gelirken gördük Kayseri'nin karşısındaki o büyük et balığın alanında kaç dairelikti?
3: 1150 konut.
0: 1150 konutluk bir alan daha geliyor.
3: En az 1000 tane daha ilave araba demektir bu.
0: 1150 konutun nüfusunu hesap edersen ortalama Kayseri ortalaması 3-3,5 kişiyle hesap edersen bunu düşünsene. Oraya 3000-4000 kişi daha gelecek. Bir evde bir araba artık şey oldu. Normalmiş yani gibi oldu. Yani
3: birer tane diye çok
0: 1000 tane daha minimumdan gitti. Sabah o Yeşil Mahalle hattına karpuz atan Yeşil Mahalle hattına en az 1000 tanenin 500 tanesini normal gelsin sabah çıksın. 500 tane de araç takviyesi demek. 500 tane araç bugün Kartal Kavşağı'na ya da NATO Caddesi'ni kilitleyen araç sayısından daha az. Peki buraya başlatırken, burayı yaparken, buraya inşaat izni verirken yolu planladık mı efendim? Ya yok. Mesela düşünsene Erkilet'ten geliyorsun. Nereden geleceksin? Bana biri şunu söylesin. Şehir hastanesine dönüp gelebilirsiniz. Nuh Naci Yazgan'ın oradan, organizenin oradan. Bak şehir merkezine gelmek için diyorum yani böyle. Organize tarafından dolaşıp çevre yoldan gelirseniz bir alternatifiniz var. Peki başka ne alternatifiniz var? Ha bir de ikinci alternatif. Mimar Sinan Kavşağı'na kadar gidip Mimar Sinan Kavşağı'ndan Sivas Caddesi üzerinde gelebilirsiniz. Ki oranın da trafiği zaten yok. Şehre nasıl geleceksiniz? Erkilet Bulvarı, doğru mu? Yeşil Mahalle, Yeni Mahalle, Yeni Şehir bu kısmı kullanarak şehre doğru İstasyon Caddesi'nden gelmek zorundasınız. Bura kaldırmıyor ki.
3: Mustafa şimdi hani...
0: Derin bir nefes aldı Halil'cim.
3: Nereden başlayayım diye düşünüyorum. Kendilerinin şehir planlama uzmanı diye gören, bugünden bahsetmiyorum. Son 30 yıl, 40 yıl, 50 yıldan bahsediyorum. Gören insanların şehir planlama adına hiçbir şey bilmediklerini anladık. Evet. Hani diyorsun ya tamam ev yapılıyor da yol nereden gidiyor? Şimdi bu bir vizyon. Bahsettiğin şey ne biliyor musun? Hayal edersin. Bir belediye başkanı olarak düşün kendini. Dedin ki Kayseri'nin belediye başkanıyım ya da ilçe belediye başkanıyım. Kafanda bir şehir hayali var. Sen bu hayali kurarken dersin ki bunun altyapısı, üst yapısı, yolları, şuradan parkları, sosyal donatıları, binalar. Böyle bir gözünü canlandırırsın değil mi? Bu bir vizyoner yaklaşım mıdır? Evet. Bizde nasıl oluyor? Bizde de çok güzel hayal kuruluyor ama sadece binanın kendisine 15 kat nasıl yaparız, 30 kat nasıl yaparız hayali kuruluyor.
0: Evet, iyi bir hayal.
3: Çok güzel değil mi? Aradaki vizyon farkının şehre ne kattığı ya da ne katmadığını daha iyi anlayabilir miyiz bu aradaki fark? Sadece binayı oluşturuyorsun, ben buradan nasıl imar rantını oluştururum, nasıl 15 katı dikerim, dip dibe binaları ki 3 metrelik merdiveni balkondan balkona atsam birbirine geçebilecek kadar dip dibe yaparım, şehri daracık bir alana sıkıştırırım diye sadece ve sadece kara kaplı defterlerin hesabını yaparsan yolun hesabı da yapılmaz, altyapı da yapılmaz. Sonrasında en ufak bir yağmurda da 30 sene boyunca başımıza bela olacak olan o tıkanmaları da birlikte yaşamış oluruz.
5: Valla yağmurdaki tıkanma sadece bir altyapısal çok problem bir değil, örnek. İnsani de bir problem, onu da söyleyeyim. Mesela anlık akilet yolu demiş, Sabri Bülent şimdi göndermiş, şehre gidemiyoruz diyor. Şimdi vatandaş bunu söylerken kendinizi nasıl hissediyorsunuz mesela? Anlık akilet yolu, şu anda da atıyorum hatta ekibe de, şehre doğru gidemiyoruz diyor. Ya bak kardeşim, bu insanlar burada yaşıyorlar ve yaşadıkları yerde de bir şekilde bu trafiğin içerisinden geçmek zorundalar, doğru mu? Biz hayatımızı bu şehirde niye yaşıyoruz? Evimize gidelim, okulumuza gidelim, işimize gidelim, hastanemize gidelim. Yani gelirken gidelim. Yani büyük şehirde yaşıyorsun, tabii ki bunun zahmeti var. Tabii ki olsun ama bu zahmet mümkünse bu çok da abartı olmasın. Mesela şundan bahsedebiliyorsanız, şehir trafiğinde Mansur Yavaş diyor ya, yol arttırmanın artık çare olmadığını düşünüyoruz. Biz yol arttırmayacağız. Evet, teoriye bakıyorsunuz, böyle bir teori var. Yol arttırdıkça araç ihtiyacı artıyor, toplu taşımadan geri duruyorsunuz vesaire vesaire. Şimdi bana desene, insanlar araçlarıyla gitmekten vazgeçsinler ve toplu taşımayı nasıl kullansınlar? Mesela Erkilet'ten giderken tramvaya mı binsinler?
3: Yani.
5: Üst üste binerek, otobüs sayısını artırarak böyle mi kurtulalım işi? Şimdi düşünsene Halil'cim, senin geldiğin yolu bir hesap et. Otobüste nasıl gelirsin, ne kadar sürer?
3: Benim yaklaşık bir 2-2,5 kilometre önce bir yürümem lazım. Çünkü benim yaşadığım yerde toplu taşıma da yok.
5: Dibinde yok.
3: Dolmuş yok, otobüs yok. En yakın yere gitmem için benim minimum 1,5 kilometre yol yürümem lazım. 1,5 kilometrede kaç dakikada yürünür? Yaklaşık yarım saat mi? 20 dakika mı? Bilmiyorum. Evet. Onun hesabını yapmadım. Yürümem lazım. Sonra bir otobüse binmem lazım. Ya da tramvay içinde 3 kilometre yakın yürümem lazım. Sonra meydandan ineceğim. Oradan da buraya yine 1,5-2 kilometre kadar var mı? Yine bu kadar var.
5: Evet. Güzel haber. Nasıl göremediniz?
3: Yok, göremedim. Gözlüğümüzü takmadım. Peki. Ya. Tahmin ettiğim şey
5: bunun,
3: mi?
5: Bunun zaferini kutlayalım o zaman. Tahmin arkadaşlar.
3: Tahmin ettiğim şey mi?
5: Dün itibariyle bizi şikayet ederek mücadele eden sayfanın kapandığını öğrenmiştik. Kayseri Radar yeniden döndü efendim sayfamızda, yayın hayatına. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.
3: Hani konuştuğumuz bir mevzu vardı.
5: Yok.
3: Dayanamadım.
5: Yok dayanamadım. Yani şu an maili gelmiş, böyle şaka mı yapıyor acaba dedim.
3: Ama aktif oldu mu?
5: Evet. Şu an itibariyle aktif oldu.
3: Ben mi göremiyorum? Şu an herhalde nabzım
5: tabii. Nabızlandır.
3: Nabzım hızlandı şu an.
5: Hayırlı olsun. Evet, bunu kutlayalım o zaman. Şöyle devam edelim. Şehir, yani anlık gelince sevgili izleyiciler, kusurumuza bakmayın.
3: Hem şaşkınlık hem sevinç bir arada.
5: Tabii ki tam 15 gündür hem hukuksal hem mevzuatsal olarak mücadele ettiğimiz bir alandı. Zaman alıyor. Evet, bazen ülkede zaman alıyor. Mağduriyetleri görmek ya da görmemek üzerine zaman alıyor. İzninizle ben bu telefona bakmam lazım. Hacım lütfen tamam. Devam edin.
3: İnşallah hayırlı, güzel, müjdeli haberleri de bekliyoruz. Çünkü yaşadığımız sorun maalesef ki bizim dışımızda başka konulardı. O zaman farklı konulara girmeden sevgili dinleyicilerimiz, Mustafa Bey'in de bir kısa telefonla birlikte şehir hakkında birazcık daha konuşalım. Hatta sizlerin mesajları varsa bizlere de WhatsApp hattımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Kayseri'nin yaşadığı özellikle ulaşım, şehir, altyapı anlamında sorunlarınız varsa bize iletin. Rejideki Merve arkadaşımız da bana iletir ve biz de sizlerin sesi olmaya gayret gösteririz. 0352 alan kodu 336 2598. Bir daha tekrar ediyorum. 0352 alan kodu 336 2598 numaralı WhatsApp iletişim hattımızdan bizlere Kayseri'de sizin yaşadığınız, gördüğünüz, tespit ettiğiniz, düşündüğünüz sorunlar, özellikle ulaşım anlamında, bunları da bize yazarsanız biz de sizlerle birlikte hem yayınımızda okuruz hem de bizim tartışmamıza, sohbetimize siz de ortak olursunuz.
5: Efendim, hepimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. yani bizim için en azından hayırlı uğurlu oldu. Biz de çok şükür bugün bir müjdeyle uyanmış olduk. Salih diyordu değil mi? Cuma günü olur filan diye. Şimdi sağ olsun müjdedeki bizden desteğini esirgemeyen sevgili dostum, kulaklar için nasıl ama ismini söylemeyeceğim. O aramış, onun için bir müsaade isterim. Ona o teşekkürü bir borç biliyoruz. Allah razı olsun kendisinden. Ve süreç itibariyle de çok şükür, hamdolsun hakkın, hukukun yeniden normalleştiği alana döndük. Şu an itibariyle Kayseri Radar olarak sayfamız orada ama biz yine Haber Radar olarak devam edeceğiz. Onun bilgisini ve kararını net olarak almıştık. Böyle de devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde Haber Radar Kayseri olarak da, hatta bugün yayın sonrası itibariyle de devam etmiş olacağız. Şimdi dönelim trafiğe. Heyecanımızı mazur görün çünkü anlıkta yaşıyoruz. Yani şu an tak tak gözümüzün önüne geldi ve 15 günlük krizimizi belki de bugün itibariyle çok şükür müjdesi gelmiş oldu. Hamdolsun. Şimdi şehrin trafiğine dönelim. Şehrin altyapısına dönelim Ali'cim. Şimdi planlamayı yaptık ve biz çok güzel işler yaptık diyebilir insanlar. Takdir ederim, saygıda duyarım. Mesela Tayyip Bey'i de eleştirirken ya da Memduh Bey'i de eleştirirken ya da Çelik Başkan'ı ya da ÖSSK'yi de eleştirirken biz aynı noktalarda durabiliyoruz. Mesela iyisi, kötüsü, bu konuda iyiydi, daha iyi olsun vesaire gibi onlarca, yüzlerce şey konuşabiliyoruz. Ama şehir planlaması konusunda eğer bakacak olursanız şehrin son güncel ve aklı başında planlaması dönemi itibariyle mucize olabilecek diyebileceğimiz Osman Bey, Osman Kavuncu zamanında, merhum zamanında yapmış. Şimdi o dönem itibariyle baksanız da insanların uçak inebilecek kadar diyebildiği koca koca yollar oluşturmuşuz. Yani o zaman
3: vizyon,
5: öyleydi.
3: Vizyon bahsettik.
5: Ben küçükken babam uzun yol şoförlüğü yapardı, nakliyecilik yapardı. Giderken gelirken şehir dışından gelenler öyle derlerdi. Efendim uçak mı indireceksiniz alana derlerdi.
3: Gerekiyorsa evet.
5: Yani diyeceksin böyle yani. Bir alan vardı. Şimdi Ankara'da da mesela Ankara'nın o ana yollarında da böyle bir genişlik var. Sonra şehri genişletmeye çalışırken yanlış anlamayın, bunu biz de yapıyoruz. Mesela çok güzel dekore edilmiş, mimarın çok güzel dokunduğu bir evi alıyoruz. Ecüş bücüş bir şeyler koya koya kendimize benzetiyoruz işi. Şimdi şehri elimize aldığımızda şehre ecüş bücüş bir şeyler koyarak kendimize benzetmişiz. Lütfen şehrin altyapısına bakın. Şehrin merkezi İstasyon Caddesi, sonrasında Sivas Caddesi ilk fasıl, Sahabiye Mahallesi yerleşim yeri olarak, daha sonra Sivas Caddesi ikinci fasıl Köşk Alparslan diye gidiyor. Bir bina yapılanmasına bir baksana Halil'cim. 3 katlıdan başlıyoruz. 5 katlılar, 8 katlılar, 10 katlılar, 20... Bak gittikçe yükseltmişiz işi. Çünkü gittikçe biz bu bölgedeki rant alanını keşfetmeye başlamışız. Rantı keşfetmişiz. Rantı keşfedince de demişiz ki bura para ediyor ya da edecek. Matematiği biz kuruyoruz zaten. Fon soruşturması gibi düşün. Fon oluşturan biziz. Bura para edecek.
3: Insider trade dediğimiz olan.
5: Bura para edecek. Alıyoruz, para ettiriyoruz, satıyoruz, devam ediyor. Bunu sadece siyasilere söylemiyorum. Siyasilerin etrafındaki güruhta da böyle bir hadisemiz var. Yani biz hakkımızı almıyor, biz bir şey yapmıyoruz. Mesela adam 5 vaktine 5 vakit katıyor. Hacı babamın elinden oradaki eski tarla vasfına dönmüş, yeşil alana dönmüş arazisini.

0: fazla bir tane daire var.
1: Üzerinde 150-200 tane herhalde her birinde.
0: Bunun tamamı şu an itibariyle Allah göstermesin sarsıldı ortalık. Yıkılmasın Allah esirgeye.
1: Allah korusun.
0: Ufak bir sarsıldı. Binadakiler, tüm binadakiler panik oldu ve aşağı inmek istedi. Bittik.
1: Deprem nedeniyle ölmezler de Allah korusun. Hiç şey olmasın, o ayrı da. Çıkacağız, binayı terk edeceğiz derken birbirlerini ezerek hayatını kaybederler. WhatsApp iletişim hattımızı vermiştik. İki tane hemencik bir yorum. Sedat Doğan Bey demiş ki, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Yani burada güzel söylüyorsunuz ama belediye başkanlarını misafir ettiğinizde bu söylediklerinizi bu tarzda söylemiyorsunuz diyor.
0: Nasıl yani? Diyor, kim diyor? Kim diyor?
1: Şu
0: isim?
1: An Sedat Bey.
0: Peki.
1: Dinleyicimiz, kendisine selam olsun. Emin olun bizim şu an konuştuğumuzdan daha sert eleştirilerle, hani derler ya, alnının çatına çatına bu soruları Mustafa Bey de ben de şehrimizi yönetenlere bu soruları biz fazlasıyla soruyoruz. Yıllardır sorduk. Neden böyle yaptınız, neden yapmadınız diye de sorduk. Bundan sonra da, değil mi, sormaya da devam edeceğiz.
0: Şimdi sizin belediye adınızda başkanları, yayınlarımızı bir açın. Kimdi, ismi dediniz?
1: Sedat Bey.
0: Sedat Bey, selamlar olsun. Eleştirilerin hepsine razıyız. Eyvallah, başımızda gözümüzle beraber. Belki bir şey görmüyorsunuz, belki bir şey başka görüyorsunuz. Tabii ki siz haklısınız çünkü siz dinleyicisiniz. Biz de yayıncı olarak bir şeyi itiraf edelim, yani şöyle ortaya koyalım. En azından aklımızda bir şey kalmasın. Şu ana kadar belediye başkanını stüdyosuna çağırıp ya da alanına gidip hizmet ve süreçle alakalı herhalde en sert soru soranlardan bir tanesi benimdir. Mesela Memduh Bey'le olan son yayınlarıma bakın arkadaşlar, envanterini çıkarsın. Bu soruların her birisi altyapı, şehrin genişlemesi, şehir ne kadar daha genişleyecek, biz dış çepere doğru geçmeyecek miyiz? Bunların her birini konuştuk. Hatta bu kamuoyu baskıları, kendimize sadece sahiplenmiyoruz, sakın yanlış anlaşılmasın. Önemli arkadaşlarımızın, önemli gazeteci arkadaşlarımızın da önemli işleri var, bu anlamda omuz atması var. Ama biz bunları sorarken minderinize konuk ettiğiniz insana sizin yaptığınız iş filan diyemezsiniz. Ve her şeyin ötesinde bu bizim haddimizde değil. Karşımızdaki bir belediye başkanı. Mesela dün meclis hadisesinde konuşacağımız yerde de aynısını söyleyeceğim. Hizmetini seversiniz, sevmezsiniz. Sevmiyorsanız oy vermezsiniz. Ama şehir oy vermiş mi? Vermiş. Yetkisini, mazbatasını almış mı? Almış. Belediye başkanı. Geldiği zaman biz edebimize ve adabımızı biliriz. Ama yayınların tamamına bakacak olursanız, tamamı için söylüyorum. Bu şehirde turizm gelişmesi için yapılanlar, tekliflerimiz niye yapılmadı? Suyun niye bu kadar pahalı olduğu, seçim öncesi dönem için söylüyorum. Yolun ne olduğu, Kartal Kavşağı'nın ne olacağı, projenin hangi kapsama geleceği, bunların her birisi bu yayında sormuştur. Şu anki anlattığımız gibi başkan beyi karşı alıp, herhangi bir belediye başkanını karşımıza alıp siz aslında burada bu hataları gittim demedik. Denmez de zaten.
1: Denmez.
0: Bu bizim yorumumuz. Orada konuğumuz. Ama soruyu nasıl sordunuz diyecek olursanız, lütfen sizden istirhamımdır. Bir açın bir vaktiniz olduğunuzda, ya da bir gün misafir edelim sizi. Arkadaşlar açsın kayıtları, oturalım şöyle birer saat, birer çay kahve alalım. Oturun seyredin, ondan sonra deyin ki bak sormamışsınız deyin. Mesela bak sormamışsınız deyin, bize eyvallah deyin.
1: Buyurun. Galip Usta demiş ki,
0: selam olsun.
1: Selam olsun Galip Usta. Yorum yok demiş Galip Usta. Sonra İstanbul'un bir ilçesinin ismini vererek orası soğuk demiş.
0: Yok.
1: Galip Usta, siz de ne olur bu şekilde düşünmeyin.
0: Aman.
1: Biz şehrimiz adına sormamız gereken soruların hepsini soruyoruz. Son bir kez daha isim önemli değil, sizi bilen bilir dedikten sonra da Çolak Bayrak Sayın Ahmet Çolak Bayraktar, Argıncık meselesini çok sormuştunuz. Evet, sorduk. Bundan sonra da sormaya devam edeceğiz.
0: Evet.
1: 51 yaşındayım. Bunun çok çok uzun bir zamanı tabii ki Argıncık'ta geçti. Argıncık'ın sorunlarını herhalde şu Kayseri'de en iyi bilenlerden biriyim. Hı-hı. Sadece Argıncık'ta bugünkü o küçücük minnacık sıkıştırılmış 15 bin nüfuslu bir mahalleden bahsetmiyorum. Hı-hı. Ta havalimanı yolu üzerinden sağ tarafta doğum evi itibarını alıp Elazığ, Horsan'a eski ismiyle, yeni ismiyle Buğdaylı, evet, Kumarlı, Cırgalar'a kadar ki çevre yol, Uğur Evler, Yıldız Evler dediğimiz alan Argıncık'tır. Argıncık dediğimiz zaman aklımıza gelen yer burasıdır. 2019'daki yerel seçimlerden sonra küçücük bir yere sıkıştırılan Argıncık'tan bahsetmiyoruz. Tabii ki soracağız. Şehrimizin, Kayserimizin en geri kalmış diğerlerine göre ilerleme konusunda ciddi sıkıntılar yaşamış. Bir türlü altyapı, üst yapı ya da o şehirleşme planlarının ya da kentsel

0: dönüşümün en geç geldiği yerleşim yerlerinden ve Kayseri'de en yakın merkez olan yerlerinden biri. Maalesef ki hakkını bugüne kadar alamayan bir argancı. Tabii ki Ahmet Bey'e şimdiye kadar sorduğumuz gibi bundan sonra da tabii ki sormaya devam edeceğiz.
1: Evet.
0: Sadece orası değil.
1: Ya burada, yayıncımız bunu söylediği için belki de şey yapıyoruz, kardeşimiz konuğumuz söylediği için, ama bizi bilen bilirin ötesinde lütfen bir sonraki yayınları takip edin. Bizim için çok problem değil. Yani biz keyif
0: alırız. Şehrin her sorununu
1: Biz şimdi hatta sorarız. Bir adım ötesine geçelim mi? Biz sadece şehrin her sorununu yayında sormuyoruz. Biz yayın dışında da bunu takip ediyoruz. Teklifimizi de takip ediyoruz. Hani burada biz kendimizi savunmak noktasına kalmayalım. Bırakın şehri yapanlar şehri savunsun. Şimdi dönelim aynı noktaya. Biz bu kadar hikayeyi, bu kadar zamanı, bu kadar tantanayı yaşarken şehirde sadece rant sağlamak için bölgelere birikmiş, kıtalara bindirilmiş insanlar ve yaşam alanları var. Şimdi anayurta bir bakın, nefes alabiliyor musunuz?
0: Mümkün değil.
1: Kentsel dönüşüm başladı. Neredeyse 20 kata çıktı alt üstüyle. Yan tarafta daha düşük katlar yapıyoruz ama aradaki yollar genişlemedi. Aynı alanda duruyoruz. Hata var. Şimdi doğru şehir planlaması ranta bakmaz ise buradaki yatay ya da yüksek alana bir şekilde çözüm bulması lazım. Yok. Şimdi kentsel dönüşüm diye alanlara giriyoruz. Alanları yıkıyoruz. Mecburen kanun ve vatandaşın talebi itibariyle 3 katlıyı yıkıp 13 katlıyı yerine koyuyoruz.
0: Bunun adı kentsel dönüşüm mü? Parantez açacak
1: sorayım. Katsal dönüşüm.
0: 2 katlı ya da 3 katlı bir yeri yıkıp yerine 13-15 katlı, hatta böyle gözü kesse imkanı olsa 20 katlıyı dikmek. Bu bir vizyon mu? Kentsel dönüşüm projesi mi? Nedir bu?
1: Yani bu bir vizyon ve kentsel dönüşüm değil. Aslında eski binayı yenilemek istiyoruz. Çıkış çok masum Halil. Eski binayı yenileyeceğiz. Belediye bunu omuz atsın. Proje bedeli vesaire almasın. Biz bunda gerekiyorsa 2 katı, 3 kat, 4 kat yapalım da adam da müteahhite de yük olmasın. Adamın da cebinden çıkmasın idi. Ama şimdi Fikirtepe gibi İstanbul'da bir alanda bunu yaptığınızda, Kayseri'de Sabiye gibi bir alanda yaptığınız ki dönüştürdüğünüz yer 3 katlı normalde. 2 katlı, 3 katlı.
0: 3 katlı yoktu orada. Hep 2 katlı
1: değil mi? Şimdi o kadar rentable bir iş ki şöyle düşün. Bloklarımız, ilk bloklarımız bittiğinde yıkılan binalar dahil olmak üzere büyük şehrin hiçbir kimseye kat borcu yok. Herkesinkini vermiş. Mesela buradaki yanımızdaki binayı yıkmış ya, onun da katını vermiş. Yer var hala. Fazlasını da satmış. Yani adam şu an itibariyle 3-5 blok yapmış ama 3-5 blokta cepte kalmış gibi bir alan var. Bunun sorunu ne? İnsanlar efendim yapıyı inşaat yaparken bir şeyler yapar mı? Yapar, yapabilir. Ama sorunu şu. Aile yaşantısını, sokak yaşantısını, mahalle yaşantısını, yaşlının rahatlığını, kültürünü, ailenin mahremiyetini, her şeyi alt üst ediyoruz. Yetmiyor. Yani insanların psikoloji ve ruhları kısmını bir tarafa geçerek, bir tarafa bırakarak söylüyorum. Kriz anları, zamanları, güvenliği. Düşünsene ya. Yani şurada kentsel dönüşüm alanı gibi alanlarda güvenliği nasıl sağlayacağız? Şimdi geçen gün İstanbul'daydık, dün Ankara'daydık. Normal Ankara mesela bu anlamda çok daha imanlı duruyor.
0: Ankara'dan önce bir son dakika bir yol durumu vereyim. Buyurun. Ne olur sözünü unutma. Çünkü trafik konusu olunca hızlı araya girmek gerekiyor. Doğum evi karşısı, Kaski'nin karşısı, yani şehir istikameti NATO Caddesi'nde köprü dahil olmak üzere oldukça yoğun bir trafik varmış. Kaza varmış. Kaski karşısında maddi hasarlı bir kaza var. Çok geçmiş olsun.
1: Verebilirsin orada da Merveciğim,
0: esmer ciddi bir, şey. Bir çok ciddi bir şey var. Yoğunluk varmış. Hatta bir fotoğraf da isteyeyim. Hı hı. Varsa da biz de yayınlarımızda.
1: Geldiriyorsun Merve, şey ekrana verecek zannedersin. Efendim kazalar otomatik olarak bizi belli noktalarda ve trafik kilit noktalara ulaştırıyor. Şu an evet videoyu ben de görüyorum. Merveciğim verebilir misin hazırsa? Sen yazsın değil mi ekrana? Yok bu o değil, bir tane daha atmışlar şimdi. Neyse okey. Esenyurt Kartal girişi itibariyle tamamen dolu diyor. Muhtemelen o kısımdır. Efendim adımız, hikayemiz ve durumumuz bu ve bundan dolayı da biz ara ara dönemlerde yol açık, yol açık olmadığı zaman da biz alarma geçiyoruz, bunu anlatıyoruz.
0: Değil mi?
1: Yeni dönemde başka uygulamalarla da bunu geçeceğiz. Şimdi şehrin özeline ve durumuna geçelim. Şehrin durumunda artık planlamanın ne kadar doğru ve yanlış yapıldığından bahsedelim. Bu planlama 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık, 80'lerde yapılan şehir planlaması diye bahsettiğimiz yerler var. Belediye başkanlarımız bunu söylüyor dönem dönem, biliyorsun. Diyor ki bu 80'lerde, 90'larda yapılan şehir planlaması.
0: Açalım mı?
1: Tabii ki. Bu planlamada bu bölgelerin maksimum kat yüksekliği 8. Max 8. 15'ini ara verdik. Tabii. Efendim alan müsaitti şerefiye. Bu şerefiye olmuyor. Bizim burada Kayseri'de icat ettiğimiz şerefiye Türkiye'ye ve şeye Çevre Şehircilik Bakanlığı dahil olmak üzere herkese emsal oldu. Niye? Şerefiye parasını bedelini ödersin, daha fazla sana şeyi verebilirim. Kat verebilirim, alan verebilirim. Nasıl ya? Verebilirim. Şimdi 8 kat bile maksimumdu ama burada bakın planlamada maksimum 8 kat. Şimdi elini vicdanına hakkaniyette koyan birisi 1990 itibariyle 95 itibariyle Kayseri'nin şehir bölge planlamasının ne kadar değiştiğini otursun bir çıkarsın. Şimdi elimde veri olmadığı için bunu anlatmakta zorlanıyorum. Ama mesela bu bölgeyi 8 katlı, 3 katlı, 8'e çıkarttık, 8'den 5'e düşürdük, bunu 15'e düşürdük, bura yeşil alandı, bura milli emlaktı, bura tarlaydı. Bir çıkartalım mı ya? Yani mesela Sahabiye'nin ortasında, şu an kentsel dönüşümün sağ tarafı, neydi Halil'ciğim? Lahana bahçesi lahana, değil miydi?
0: Pırasa tarlasıydı, lahana
1: ne bahçesiydi. Ne oldu?
0: Gitti.
1: Peki o zaman şu anki mevzuatta var ya işte efendim tarla vasfı filan. Yok yok tarla vasfı değil, şehrin merkezinde kalmış. Kararı veriyorsunuz tak diye geçiyor. Ya, milli emlaktan milli emlaktan aldığımız yerler var ya da milli emlak ait olan yerler var. Onları kata çevirmişiz. Vatandaşın yeri var. Bunları kata çevirmişiz. Bunu sadece Kayseri için söylemiyorum. Sakın kimse öyle anlamasın. Şu an Kayseri masum kalır. İstanbul delik deşik. Ankara'da bataklığın üzerine şehir kurdular ya. Silvaş'tan bataklığın üzerine şehir kurdular. Bakınız bizim Zümrüt bölgesine. Neydi orası? Doğum evinin arkası, bataklık Kaski'nin arkası. Yıllarca ruhsat verilmedi ya bu şehirde. Burası bataklık kardeşim, yapamazsınız.
0: 3 metreden su çıkardı ya.
1: Tabii. Ondan sonra tarlaydı oralar ya. Bildiğin tarlaydı. Ondan sonra yok jetcraft, yok kazık, yok fare kazık sistemini çıkarttık, icat ettik.
0: 2018'e kadar zorunlu ondan değildi.
1: Ondan sonra tabii bunu icat ettik. İcat ettikten sonra tak yerine koyduk. Niye yapıyorsun kardeşim? Niye yapıyorsun? Şehrin merkezinde kaldı, rant var. Şimdi rant var da yapacaksın madem. Bunu gel 5 katlı yap mesela. Bak orada hiç bina yok. Kentsel dönüşümlük bir alan da yok kardeşim. Şimdi mesela şu olur. Sahabeyi dönüştürüyorduk. Bu 3 katlıların yerine adama vermek için benim en az 6 kat alan yapmam lazım. Dersin ki ya adamın maliyeti var. Oturan gariban. Adamdan para çıkmasın. Peki. 3 katı yıktık, 20 kat yaptık. Daha yapacaklarımız, yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Dönüyorum. Yakut muydu, Zümrüt müydü oraya? Doğum evinin arkası.
0: Hem Zümrüt hem Yakut. İkisi de iç içe.
1: Değerli pırlanta olan arazimizi bomboş tarlayken buraya imar planı vermeye karar verdik. Hay hay. Peki. Bataklık da olsa üzerine ev yapılabiliyormuş. Hani şimdi inşaat mühendisleri diyor ya, denize bile ev yapar inşaat mühendisi. Peki ona da hay hay. Ne gerek var on kata?
0: Asıl soru bu.
1: Ne gerek var ya?
0: Teknik olarak senin
1: şimdi Naci Görür buraya geldiğinde, tabii canım Naci Görür buraya geldiğinde buradaki bizim mühendis grubuyla rektör hocamla dahil gerildi. Bak şimdi görüntülü olanlar için anlatayım, diğerleri de anlasınlar. Diyor ki efendim siz kazığı saplıyorsunuz, tamam. Kaç metre atıyorsunuz kazı? 30 metre. 30 metre. Şimdi diyor ki bakın bura bir göl, böyle bir balon gibi düşün, böyle bir alan var. Şimdi sen diyor 25 metre kazık attın. Olmaz diyor. Bu kazığın ucunun toprağa değmesi lazım. Yani alttaki kayanın içine girmesi lazım.
0: Saplanacak.
1: Senin tabii burada diyor kazık attığın o sıvılaşmış alan, zemin sıvılaşması dediğin sıvılaşmış alan eğer 150 metreyse bu sadece suyun üstüne çap atmak diyor. Yani. Senin bunun dibine koydurman lazım.
0: Attığın pure kazık da havada duruyor. Ha. Suyun içinde.
1: Bunu ne zaman anlarız?
0: Allah esirgesin.
1: Allah göstermesin. Deplamak. Şimdi hadi geçtik bunu. Bak bunun uzmanı var vesairesi varsa. Şimdi bu arsa kimlerdeydi kardeşim? Ne olur biri bir açsın baksın. Bunun ruhsatı geçmeden önce bu arsa kimlerdeydi? Ahmet'te, Mehmet'te, vırtta, zırtta. Hiç önemli değil. Arsa geçtiğinde sana emsal olacak. Hayır benim arsama böyle yapamayacağız. Bana 10 katlı, 15 katlı müsaade edeceksin mi diyecektim. Yok. Adamın hiç tarlasıydı orası. İstiyorsan oraya müstakil yaşam bile kurabilirdin. Villa parseli bile kurabilirdin. Doğru mu? İlla konut mu vereceğiz? Villa parseli koy. Şimdi çok özür diliyorum kardeşim. Yağdı da bitmedi mi şehirde ya? Şimdi şuradan İncesu'ya, Tomarza'ya, Bünyan'a geçerken istediğin yere koysaydın. Koysaydın ya şehir büyüyebilirdi. Ama sen ne yaptın? Minnacık alanın içerisine getirdin. Üst üste katlarla bizi kilitledin. O zaman ben de sana şunu söylüyorum. Bugün itibariyle bakın bu derdim şu an itibariyle şehri yöneten, dün yöneten, ondan önceki yöneten değil. Hepsine. Kimse kusuruma bakmasın. Bu şehre bu kadar, geçen sen de söylemiştin. Bu şehre bu kadar yüksek kat inşa ettirerek eziyet edenlerin bir vebali var. Türkiye genelinde Kayseri gibi düz ovadaki şehir 8.2 miydi, 8.6 miydi?
0: En son 8.5 miydi, 4'tü.
1: Bu kat ortalamasıyla, bu kat ortalamasıyla durmak bu şehre küfretmektir.
0: Kesinlikle.
1: Siz cebinizi doldurdunuz, yandaşlarınız cebinizi doldurdu. Fatma, Betül, Kayan, Saya gibi, Saya, her neyse, birileri trilyonluk oldu. Ama fonda bütçesi olmayanlar ya da o arsanın çarıklı Mehmet Ağa dedikleriniz. Çünkü köylüye birazcık öyle bakarlar. Çarıklı Mehmet Ağa aldı, bir tane daire aldı. Bebeğimi de evlendirdim ve çok şükür dedi, mutlu oldu. Siz onun üzerine imparatorluklar kurdunuz. Şimdi dönüp buradan yeniden şehrin trafiğine, programın başına dönüyorum. Bugünkü 45 dakikamız birazcık aksiyonluydu. Bu şehrin trafiğini çözmek için sizin bugüne kadar kullanmadığınız kafanızı kullanmak zorundayız. Şehri yaymak ve genişletmek zorundayız. Sizin buraya, aynen öyle, sizin bu bölgelere altyapı çıkartmanız gerekiyor. Dün akşam arkadaşlar atıyor, Mimsin tarafıydı herhalde. Yapmışız, 4-5 tane bina var etrafta. Ortasından su yarığı geçiyor, Mimsin. Çamur. Ayıp ya. Şimdi bu insanların buraya gitmesi ve rahat etmesi için burada okulu, sağlık ocağı, yaşam alanı, asfaltı, yolu kaldırma olmayacak mı? Olacak ki bu adam burada da yaşasın.
0: Bir şey ya. Lütfen Mustafa Bey. Bak, sıralamayı karıştırmayalım Mustafa Bey. Biz önce binayı, o rantı, o para bölüşmeler bilmem ne, onları bir hallediyoruz. Binaları dikiyoruz. Henüz ortada yol yok, elektrik yok, su yok, doğalgaz yok. Bir önce bir binayı halledelim ya. Oradaki bir yapılaşma bir bitsin. Bizim zihniyetimiz maalesef bu. Oradaki yapılaşma bitsin ondan sonra. Ya böyle bir şey yok. Bakın dünya başka bir yere giderken biz başka bir yere gidiyoruz. Önce şehir planlaması demek, önce şehrin, sen o kısmındaki mahalle diyelim, hadi biraz daha makroya doğru inelim. Mahallenin tüm altyapısını belediye olarak sen yaparsın.
1: Evet.
0: Suyu, elektriği, doğalgaz. Bunun yanında işte internet hattı, şu hattı, bu hattı varsa. Önce sen bir altyapıyı yaparsın, çünkü senin oradaki adam, parselin, her şey belli. Yaparsın. Sonrasında da sen bu yapılaşmayı verirsin. Hep bunların uçlarını da o binalara göre de çıkarırsın. Doğalgaz borunu, suyunu, elektriğini. Çünkü zaten belli değil mi ya proje?
1: Evet.
0: Olması gereken de bu değil mi? Tüm dünyada böyle yapılmıyor mu? Çıkarırsın, inşaat gelir, tertemiz, sen de asfaltını dökersin. Biz de öyle değil Mustafa. Biz önce binayı dikiyoruz. Etraf toz, duman, çamur, çirkef, bilmem sonra ne, bataklık. Biz diyoruz ki ya şu bina, bina bitmekle de bitmiyor. Sonra diyoruz ki hele bir otursunlar. Hele bir yerine otursunlar. Hele bir etrafta dolsun. Ondan sonra diyor, aradan da yıllar geçiyor.
1: Hele bakacağız.
0: Hele bakacağız. Bunu bile başlı başına eleştiri de, yani ağır eleştiriyi hak edecek kadar da önemli bir konu bu. Biz her şeyi sonra yapıyoruz, sonra yamalık gibi. Yapıyoruz, yamalık bir daha gibi kazıyoruz. Yapıyoruz, bir daha yapıyoruz. Sürekli kazmayla uğraşıyoruz.
1: Evet. Bu sürecin toplamını ve tamamını şöyle netleyelim. Şehri ve ülkeyi yönetmek istiyorsak şu an fon soruşturmasında yaşanan şeyin aynısı. Fon deyince daha dikkat çektiği için fon diyorum. Fon dipte olabilirdi. Fon soruşturmasındaki problemimiz ne? İş işten geçtikten sonra bazı şeyleri fark ediyoruz. Şu anda da gereğini yapıyoruz. Bak, yapmıyor demiyorum devlet. Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanı, herkes üzerinde. Ama ne zaman oldu bu? İş işten geçtikten sonra. Millet alacağını aldıktan sonra. Şimdi şehir planlaması da fon vurgununa benzemiyor mu? Değeri olmayan bir şeyi, tarlayı, yeşil alanı çok değerli hale getiriyorsun. Birileri mesela sağlık alanı oluyor, ticaret alanı oluyor, birileri zengin oluyor, birilerinin benzinliği büyüyor filan. Sen bunları yapıyorsun. Peki yaptın. Sonrasında 50 yıl sonra birileri fark edip şöyle diyor mesela, ya da 20 yıl sonra, ya çok yanlış yapmışlar ama yapıldı. Ben kimseyi bulamam ki artık. Eğer sadece insanların arsalarının üzerindeki rayiş artışlarını, ruhsat değişiminden dolayı rayiş artışlarını ve bunların dönemsel takvimini inceleseniz, inanın diliniz damağınız
0: kurur. İki pompanın 14 pompaya nasıl çıktığı, 20 metrekarelik marketin 100 metrekareye nasıl çıktığı.
1: Aynen
0: her
1: öyle.
0: Biri bir, ayrı bir
1: şimdi,
0: muamma.
1: Şimdi ya bu hikayeyi doğru yazacağız, ya bu şehri doğru yöneteceğiz, ya da bu işten, yanlış anlamayın, biz vatandaş olarak en büyük zararı hep biz çekeceğiz. Birileri cebini doyuracak, biz burada oturduğumuz yerde ya acaba şehirdeki trafik diyeceğiz. Bugün şehrin yaşadığı trafiğin sebebi merkeze kurulu bu kadar alanın olması.
0: Çok dar alan yerde yapılıyor.
1: Ve bunu yarın bir gün düzeltmek için daha fazla bedel ödeyeceğiz, biliyor
0: kesinlikle
1: musunuz? Yani şimdi mesela binayı yaptık, atıyorum Halil paraları kazandı, misal veriyorum, müteahhit Halil olmuş olsun. Daha sonra yarın bana diyecekler ki geç de belediye başkanı ol. Allah üstü gelsin istemem de. Geçeceğiz. Kardeşim bu binalardan daha fazla tutuyor bunun altyapısı ve yolu. Yani. Bu yolu açmak için sen şu binayı yapmak için misal veriyorum cebine 50 milyon 100 milyon para koydun. Ulan alçak herif. Ben bu yolu yapmak için 500 milyon 1 milyar para koyacağım buraya. Hikayeye buradan bakacak olursanız vatana nasıl ihanet edildiğini daha rahat görürsünüz. Ama sonuç değişir mi? Yok. Genel itibariyle değişmez. Genelde aynı sonuçta değişmez. Kalıyoruz. Efendim bugün bizim için güzel bir gün. Hem haftanın sonu o benim ayağım Halicim. Masa karşılıklı biri dürtüyor aşağıdan sürekli. O benim ayağım.
0: Ben de onun ne olduğunu anlamaya
1: çalışıyorum. Bayan. Bu arada Eyüp Sultan Belediyesi'nin operasyon belediye başkanı gözaltına alınmış. Yağmur fırtına geliyormuş. Süper Lig hakemi son düdüğünü çalıp gözaltına alınmış. Nasıl bir şey.
0: Maçın bitmesini beklemiş.
1: Valla.
0: İlk yarı alsalardı, devre arasında alsalardı. Olmaz.
1: Dördüncü hakem var değil mi? Arada o girmiş olurdu. MHK başkanının müthiş fırtınası var. MHK başkanının fırtınasından dün yayında söylemiştik. Hakikaten de öyle oldu, ortaya çıktı. Sabah konuşmuştuk Ankara'da. MHK başkanının operasyon yapılınca TFF dedi ki sen bana operasyon yaptın. Bak bunlar da iddia
0: ediyormuş. Ben de senin hakemlerine oynarım.
1: Şimdi dün bazı arkadaşlar tartışıyor. Saygı duyarım. Dün bir kavga çıktı dedikleri için yolda biliyorsun Salih gösterdi baktı. Şimdi orada da aynı hadise konuşuluyor. Bakınız efendim. Bu memlekette iddia oynamak legal. Legal.
0: Ama herkese değil.
1: Tabii ki. 18 yaş üstü olacak. Doğru mu? Yok. Ben başka bir şeyden bahsedeceğim. Hep ondan bahsetmiyorum. Öyle bir hale getiriyoruz ki hikayeyi. İddia oynamışlar diyor. Şimdi geçen bir tanesi iddia listesini yayınlamış. Dün gördüm. İsmi bile hatırlamıyorum. İsimler küçük isimler aslında. Diyor ki bak oynadığım maçlar bunlar. Misal veriyorum Kayseri Spor olsun taraf yönetici. Hiç Kayseri Spor maçı oynamadım diyor. Ama evet ben iddia oynadım diyor. Şimdi biz orada 300-500 kişiyi açıkladık deyince şu çıkıyor ortaya. Vay alçaklar, hepsi var ya iddia oynamış. İddia bu ülkenin kendi markası. Milli piyango almak gibi düşünün. Kendi maçına manipüle etmediği sürece, kendi oynadığı, oynattığı maça manipüle etmemek sürece, iddia oynamanın da hikayesinde bir var. Herkes oynayabilir. Ama dosya nasıl geçti? Bunlar bahis oynamışlar. Yani. Şimdi bir şey daha hatırlatayım. Şu an tersini savunsalar da bunu zamanında yaşadık. Ben bir kez gittim. 2 yıl mı oldu gittiğimde Kıbrıs'ta? Ben Kıbrıs'a da bir kez gittim. Gittiğimde beni şu gazineye götürün dedim.
0: Ben henüz gitmedim.
1: Bir şuraya bakmak istiyorum dedim. Yarım saat 45 dakika vakit geçirdim çıktım. Bir daha da gitmedim. 2 gün 3 gün oradaydım. Bir daha da gitmedim. Bir alana gerek yok. Huyumda ve ruhumda yok. Gidebilirdim. Şimdi ben buraya giderken çoluğumun çocuğumun ya da sana verecek sana borcum var sana borcumu ödemeyip ben gidip kumar oynuyorsam bunu tartışabiliriz etik anlamda. Paraları vermiyor kumarda çarçur edebiliriz. Adamın milyon doları var 5.000 dolar para harcamış. Bence harcamasın haram bu ama harcarsa da ben bir şey diyemem. Kıbrıs'a gitti kumar oynadı demek Kıbrıs'ta legal olan bir şeyi sadece burada ifşa etmek demektir. Adaletimiz doğru çalışırsa bu ifşadan dolayı da bu arkadaşlara ceza çıkar. Çıkar. Bir saniye. Yani Vegas'a gitmiş kumar oynamış. Vegas'a gitmiş ne yapacaktı? Mevlana Hazretleri'nin türbesini mi ziyaret edecekti? Adam Vegas'ta. Ve bunun için gitmiş belli halde.
0: Vegas'ta olan Vegas'ta kalır.
1: Kalmıyormuş demek.
0: Kalmıyor.
1: Kıbrıs'ta olan da Kıbrıs'ta kalmıyormuş. Şimdi iddia hikayesi de tam olarak buna döndü bahis hikayesi. Bir algı operasyonunun içerisinde biz gözümüzü kör edecek, kulağımızı sağır edecek kadar sesle karşı karşıyayız. Artık birileri dursun. Bizim algımızı manipüle etmekten de vazgeçsin. Durun ya, bir durun yani artık.
0: O zaman şunu yapabilirler mi? Yani bak, zor bir şey değil. Spor müsabakalarında futbolcular artı yöneticiler bununla alakalı bir takım yasaklar var biliyorum ama çok %100 emin değilim. Geneli kapsayan görev yaptığı süre içerisinde iddia tarzı ne kendi takımı zaten o yasak da herhangi bir futbol müsabakasına da bahis oynayamaz. Evet. Kim? Spor ilgili spor yöneticisi. Ben Kayseri Spor'un yönetimindeyim. İster en alttaki ister en tepedeki kişi olayım. Hı hı. Sadece Kayseri Spor değil. Hiçbir takımın hiçbir müsabakasına ben kupon yapmamam lazım. Bununla alakalı bir yasak olması lazım. Yasaksa o zaman bunu suç kapsamında kabul ederiz. Ama şu da var Mustafa. Şöyle düşün. Kayseri Spor'un yöneticisi kendi takımına iddia yapmıyor. Yasak. Ama atıyorum Bursa Spor, Iğdır Spor maçına yapabiliyor. O da yasak olmalı. Niye? Ben oraya koyduğum iddia ya da o teşvik primiyle alakalı bir şey. O maçın sonucu belki benim şampiyonluğumu 10 maç sonra etkileyecek sonuç da olabiliyor. Gibi gibi.
1: Peki burada şöyle düzeltelim mi? Telefonlar da durmuyor. Şöyle düzeltelim mi? Mesela ben Kayseri Spor'un yöneticisiyim.
0: Tamam.
1: Kayseri Spor'un maçı var. Tamam. Seninle iddiaya girdik hatta. Basalım mı dedik. 150 lira bastık. 1000 lira bastık. 10'ar 1000 lira bastık.
0: Peki.
1: Şimdi 10 bin liradan kazanacağım para için ben gideceğim futbolcu mu satın alacağım? Bak bu işin bir izahı olmalı. Şimdi fon soruşturmasında fonun içerisinde yüz binlerce insan var. Biz niye milyarlıkları konuşuyoruz?
0: Hamuduyla götüren onlar.
1: Sen hesabındaki 30-50 bin liraya gitmişsin, fon almışsın. O da 550 bin lira olmuş. Şimdi büyüklerin yanında bunu düşündüğümüzde ya sen art niyetli falan değilsindir. Art niyetli olman için şunu yapman lazım. Tüm mal varlığını koyup fon şirketiyle anlaşıp elden alışveriş yapıyor olman lazımdı. Doğru mu? Biz niye şu an milyarlıkları konuşuyoruz da bunları konuşmuyoruz? Biz mesela şu an stüdyoda yok fon alan ama diyelim ki ekibimizden bir tanesi abi benim boşta param vardı 18.400 liralık fon almıştım bu da 300 bin lira oldu dese mesela ne yapacağız? Hata mı bu?
0: Değil.
1: Resmi ve legal de açıktı. Hı. Şimdi ben Kayseri Sporlu yöneticiyim. Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı yöneticiyim. Bilmediğim için bak kimseyi de savunmuyorum yanlış anlama. 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon para basmamışım. 5 bin lira, 10 bin lira tabiri caizse basmışım ya. Ben takımıma güveniyorum bu hafta yeneceğiz dedim. Misal. Ne yapacağız şimdi? Şimdi bu adam 10 bin lira için takımı mı yaktı? Kaleciyi mi satın aldı 10 bin liraya? Yemek mi ısmarladı?
0: O zaman belli limitler getirecek. Ya bunun mutlaka bir çözüm
1: bak, limitin, olacak. Limitin, ya da tamamen yasaklayacak. Limitin de psikolojik alanı var. Ben tam olarak şuna geliyorum. Bu kişisel verilere aykırı kardeşim. Bir insanın Kıbrıs'a gittiğini, komar oynadığını, bahis oynadığını açıklamak kişisel verilere aykırı. Bu adamın kendi kişisel verisi. Kendisi istediği kadar açıklayabilir. Siz bunu açıklıyorsanız, bunu TFF için de söylüyorum. Siz bunu açıklıyorsanız, bunu da şunu demeniz lazım. Halil'in yapmış olduğu şu bahiste bu maçı savcılığa gider verirsiniz. Bu maçı şey yaptığını, provoke ettiğini, manipüle ettiğini düşünüyorum.
0: Hatta gerçekten maçı iptal edersin. Geçersiz sayarsın.
1: Ligi iptal et gerekirse. Ama şu an sen bana taş attın, ben de sana taş atacağım. Vuralım, yıkalım, geçelim. İnsanların güvenini bırakmadığımız, kişilik haklarına saldırı yaptığımız ve bak o listeye Kayseri Spor'dan 8 kişim var, 7 kişim var.
0: Evet.
1: Ben birçoğunu tanımıyorum. Vallahi tanımıyorum. Şimdi bu adam maça etki ettiyse biz niye düştük oğlum o zaman? Düştük ligden düştük. Şimdi düşünse.
0: Ters etki mi yaptınız?
1: Şimdi Beşiktaş'tan 10 kişi var. Fenerbahçe'den 4 kişi vardı. Oğlum maça etki ettiyseniz siz niye şampiyon olamadınız?
0: Değil mi?
1: Hadi Galatasaray'dan 4 kişi mi var? 5 kişi mi var? Kaç kişi var hatırlamıyorum da. Yani listeyi de hatırlıyorum. Çok umurumda değil. Şimdi burada sadece şampiyon olan takıma şöyle dersiniz. Siz bunu yaptınız da. Değil ki ya. Ha bunu şunu çıkartsın desin yani bunu ortaya koyan alçak desin ki ya hakikaten gayri ahlaki artık Halil. Bu adamlar bu maçı satmış. Bak yaşandı geçen yılki operasyonda. Maçı satmış adam. Ya vur kellesini al bu hiledir. Ama düşünsene yani Kayseri Spor yöneticisi Kayseri Spor maçına 50 TL basmış. 50 TL için maçı alacaksa takdir ederim yani. Vallahi takdir ederim. Müthiş bir adam. Bunun için bu hikayeyi birileri doğru yazsın. Bizler de lütfen doğru okuyalım. Yoksa gaza geliyoruz sadece. Efendim sona gelelim mi? Bugün gelelim. Bizim için güzel bir gün. Bugün bizim için keyifli bir gün. Haber Radar asıl sayfasıyla, kapanan sayfalarıyla bugün itibariyle sadece bir değil iki sayfamızda da. Muhtemelen üçüncü açılmıştır da henüz bakamadım. Radar Kayseri sayfasıyla da. Biz yeniden yayın hayatındayız. Buradayız.
0: Hayırlısı.
1: 15 gündür bu süreçte yanımızda olan nadide ve çok az miktardaki dostumuza teşekkür ediyoruz. Bu 15 gün içerisinde kaba olacak ama dostu düşmanı iyi kötüyü görmek adına da önemli bir süreç yaşadık. Hamdolsun çok şükür halimize. Mücadelemize devam edeceğiz. Bu ekip çünkü bu mücadele için hayatta ve ayakta bu kadar sancıya rağmen ekibimizden bir kişi azalmadık. Hatta tam tersine daha hızla, daha keyifle yola düştük, yola düşeceğiz. Ama bugün yeniden ilan ediyorum. Kayseri Radar artık Haber Radar olarak yoluna devam edecek. Kayseri Radar markası bizim, hukuken bizim, kanunlarımız. kanunen bizim, Meta tarafından bizim, hatta bize bu iftirayı atan ve kendince bizi kanun dışı olarak gören arkadaşın da sayfası şu an itibariyle yok, dün itibariyle yok hatta. Ama olsun, bizim ve biz kanuni hakkımızı sonuna kadar alacağız ve mücadele edeceğiz. Ama biz ite bulaşmadan çalıyı dolaşmayı tercih edeceğiz. Çünkü bizim şehir için bulaşacağımız yerler, şehir için konuşacağımız yerler bizim için çok çok daha önemli. Biz orada kalmaya ve işimizi doğru yapmaya ve önümüze atılan, tabiri caizse siz birazcık bunlarla oynayın denilen yerlere karşı dik durmaya çalışacağız. Ve bunu bugüne kadar yaptık. İnşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Laf Sokak'ta da Merve Hanım.
2: Dün meclis açılışı yapıldı. Kayseri milletvekilleri hangi konuyu meclise de gündeme getirmeli diye sormuş.
1: Süper. Vekillerimizden ne bekliyoruz? Kayseri ile ilgili neyi konuşalım demişiz. Sokak bakalım ne diyor. Hep beraber bakalım efendim. Yarın yokuz. Pazartesi yine aynı saat. Yani cumartesi. Yarın yokuz. Onun için pazartesi yine aynı saatlerde aynı frekansta görüşünceye dek efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
0: Mutlu bir hafta sonu dileklerimizle. Hoşça kalın.
3: Biri burada ne iş yapıyor ya? 600 milletvekilinden bahsediyoruz. Bunu ya 400'e düşürün ya da 1000'e çıkarın.
4: Artık bir gözlerini açsınlar ya. Şu insanları bir görsünler. İnsanlar nereye oldu? İnsanlar ne hale geldi?
5: Maaş alıp oturup çevresini beslemek, onlara gerekli imkanları yaratmak değil. Ülke adına yapılması gereken neyse onu yapsınlar.
6: Bütçeye bakmaları lazım. Fakire bakmaları lazım.
7: Her şey hakkında hayretler içindeyim.
8: Güzel, çok güzel.
9: Bugüne kadar hiçbir milletvekili benim karşıma çıkıp da sohbet etmedi.
10: Halkınla iç içe olsun istiyorum.
11: Besiciyiz biz. Bizi kimse dinlemiyor.
12: Eli taş çıkıyor. Herkes hesap vermeli. Kendini yaptırılan da Kayseri daha iyi biliyor.
13: Şu ana kadar ben milletvekillerinin dışarıda vatandaşla alakalı hiçbir çalışma yaptığını görmedim. Yapıyorsa da eş dost çevresine kendisine yapıyordur.
14: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama yılı bugün başladı. Sizce Kayseri milletvekilleri hangi konuyu meclis gündemine taşımalı?
15: En büyük sorun pahalılık. Pahalılığın ana maddesi, lokomotifi de mazot. Mazot giderlerini düşürecekler. Meclis bu konuda çok pasif, hiçbir konuya da parmak basmıyor. Nakliye gelen her zam tedarikçilerin hepsine yansır. Sabahleyin evinden kalkan milletvekilinin yatağını taşıyan nakliye. Kahvaltısını yapan nakliye. Yemeğini yediği nakliye. Arabasına bindiği nakliye. Lastiğini, bindiği arabanın lastiğini taşıyan nakliye. Nakliye sektörüne önem verecekler. Baki Bey biraz ulaşıyor. Benim partime ters ama işte eli taş çıkıyor. Herkes hesap vermeli. Kendini yaptırılan da Kayseri daha iyi biliyor. Önce kendi hesabını verecek. Ondan sonra başkasının hesabı soracak.
4: Artık bir gözlerini açsınlar ya. Şu insanları bir görsünler. İnsanlar nereye oldu? İnsanlar ne hale geldi? Hiç gelmediler. Görüşmediler. Etmedik. Hiç dinlemeye şey yapmıyorlar ki, hiç umursamıyorlar çünkü. İş bulmakta cidden zorlanıyoruz bu arada. İş aramaya çıkmıştık biz de.
5: Milletvekillerimizin yapması gereken gerçekten araştırma yapıp mecliste oturma değil de halkın problemi, sorunu neyse onlar dinleyecek, gidecek, gerçekleştirmek için soru önergelerini verecek. İmkanları neyse o doğrultuda memleket adına çalışacak. Vicdanının sesini dinleyecek. Oraya gitmek demek sadece maaş alıp oturup çevresini beslemek, onlara gerekli imkanları yaratmak değil. Ülke adına yapılması gereken neyse onu yapsınlar. Milletvekilinin anlamına göre hareket etsinler. Başka ne diyeyim ki ya?
6: Oturduklarına bakıyorlar. Diğer şehirlere göre iyi bence. Çok pahalı ya. Bir ekmeğin kaç lira? Bir kilo meyve alsan 100 liradan aşağı meyve yok. Bütçeye bakmaları lazım. Fakire bakmaları lazım. Kiralara bakmaları lazım.
7: Her şey hakkında hayretler içindeyim. Temelli de gelmeyi düşünmüyorum. Kayseri'nin her türlü problemi var. Ne yok ki? Hangisini anlatayım? Önce ben diyor. İnsanlar önce ben. Önce ben. Önce biz demiyorlar.
16: Milletvekili ekillerimizin birinci gündemi şu anda yoksulluktur. Yani vatandaşın şu anda beklentisi hükümette. Genel anlamda ekonomi. Ekonomiden sonra bu yoksulluk gerçekten milletin artı canına tak etmiştir. Garibanın tüy yetmemiş, yetimin hakkını fonmuş efendim. Bunun adı soygunculuk. Benim yani kelime anlamıyla soygunculuktur. Cumhurbaşkanı'nda ricamız bir an önce denetimi genişletip bu yoksullukları tek tek ama bataklı tamamını kurutması lazım. Bu sadece bu fatmalarla bitmeyen bir iş değildir. Şikayetimiz, öfkemiz büyüktür. Bunların birinci gündem sorumuz budur. Millet şu anda ekonomiyle uğraşıyor. Derhal acilen önergeler peş peşe verilerek, meclisi titreterek 600 milletvekili burada ne iş yapıyor ya? 600 milletvekilinden bahsediyoruz. Bunu ya 400'e düşürün ya da 1000'e çıkarın. Bir an önce bu yoksulluk gerçekten vatanın gelirleri hepimize hatta 250 milyona yetecek kadar vardır. Çünkü millet aktiftir, çalışıyor, vatanın toprakları bereketlidir. Ama bakıyorsunuz paramız pula dönmüş. Toz pembe tablolar çizilerek kesinlikle ben inanmıyorum. Halkın %85'i 90'ı
3: 90'larına yakını şikayetçidir efendim.
8: Vallahi ben Kayseri'nin merkezindeyim, bilmiyorum yani. Güzel, çok güzel. Ekonomiye öbürsü gitse ne olacak, öbürü de gitse daha kötü olacak. AK Parti'den başkasına ben oy vermem, AK Partiliyim.
10: Vallahi Kayseri'nin sorunlarını dinlesinler, ben ondan istiyorum. Halkına iç içe olsun istiyorum, ben onu istiyorum. Sahada olmalarını istiyorum. Özellikle Kayseri milletvekillerimizden Kayseri'nin sorunlarını dinlemesini istiyorum.
11: Bizim yem problemimiz var. Et fiyatları çok aşağı. Besiciyiz biz. Bizi kimse dinlemiyor. Et fiyatlarını mesela yağsı kesime geçti. Yağlı kesimi daha pahalıya kestiriyoruz hayvanlarımızı. Şu an daha aşağı yağsı kesimde. Yani bir 50 kilo kaybımız var ve de aşağı fiyata veriyoruz. Bunlar hiç göz önüne alınmıyor. Kredi olarak destek veriyorlar ama o da faizleri gerçekten can yakıyor.
9: Bugüne kadar hiçbir milletvekili benim karşıma çıkıp da sohbet etmedi. Ama Türkiye'nin ekonomik durumu pek iyiye gitmiyor. Ahlak, maneviyat, günümüzdeki olan bu olaylar pek hoş görünmüyor. Ama vatandaşın durumu ortada, görüyoruz. Her topluma giriyorum, çıkıyorum ben. Yaşayan iyi yaşıyor, ezilen tam eziliyor.
13: Şu ana kadar ben milletvekillerinin dışarıda vatandaşla alakalı hiçbir çalışma yaptığını görmedim. Yapıyorsa da eş, dost, çevresine, kendisine yapıyordur. Şehir olarak çok sorunumuz var aslında. Yani en başında bunların eğitim geliyor. Son zamanlarda görüyorsunuz eğitimde yaşanan kötülükleri, işte silahlı çatışmaları, küçücük çocukların cebinde. Bunlar milletvekillerinin sorunu değil mi? Onların sorunu mu? Kendileri cevap versin. Milletin geçim kaygısı var. Herkes öğrenci, öğretmeni, işte hepsinin bir problemi var. Trafik olarak bir problem var. Kayseri'de bir düzensizlik yaşanıyor. Kesinlikle yaşanıyor. Bunları vatandaş olarak biz dile getirince biz suçlu oluyoruz.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
5: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 7997.
6: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İnce Su.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
2: Dünün özetiyle birlikteyiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. dönem 5. yasama yılı açılış programında konuştu. Her siyasi partinin önceliği Türkiye olmak zorundadır. Türkiye'nin kendi iç dinamiklerinden güç alarak Türkiye merkezli siyaset icra etmektedir, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yürütülen fon soruşturmaları ile ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor. Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapabilmesi için gerekli adımlar atılıyor, dedi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları reddediyor, kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonların bölgede gerilimi daha da körüklediğini, barış ve istikrar çabalarını baltaladığını bir kez daha ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El-Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Sermaye Piyasası Kurulu, TERA, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mütabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeyi mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın tümüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabileceği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz açıklamasını yaptı. Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın Hal Eylim şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Şarkıcının 6 aydan 3 yıla kadar hapis sistemiyle cezalandırılması talep edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, savunma sanayi için proje üreten girişimcilere davette bulunarak şunları söyledi.
3: Ben diyorum ki bütün sanayici arkadaşlarıma, bütün girişimci arkadaşlarıma, sadece savunma sanayi değil, herhangi bir konuda arkadaşların projelerini hazırlasınlar, çalışsınlar, konuşsunlar, görüşsünler. Benim şu kadar param var, şu kadar personelim var, şu kadar uzmanım var. Bunun mevzuatı şudur, buna göre de bu budur de. Projelerin altına gelsinler, o proje için savaşmak bizim oyunumuzun borcu.
2: Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yeni yasama döneminin başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
4: Evet, yeni parti grubu olarak 28. dönem 5. yasama yılının ben ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve ayrıca da özellikle Kayseri milletvekili olarak şehrime Kayseri hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok yoğun bir yıl bizi bekliyor. Bildiğiniz gibi Türkiye büyük bir ülke, sorunları büyük, problemleri büyük. Dolayısıyla bu yılda çok yoğun bir gündemle çalışacağız, öyle görünüyor. Ama her zaman olduğu gibi enerjimizi şehrimize vereceğiz, ülkemize vereceğiz. Elimizden gelen en iyisini yapacağız yine.
2: Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafaza amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir hafta içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur, dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşılarının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
5: Mevzuatsal bazı girişimlerin, değişimlerin olması, hemen akabinde belli bir eğitim ve özel bölgelerin ayarlanması şeklinde çeşitli düzenlemelerle biz de grip aşılarını eczaneden aslında yapabiliriz. Bununla ilgili de Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim.
2: Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Altınoluk Mahallesi'nde ortaokul ve lise olmak üzere iki yeni okul kazandırılıyor. Kayseri'de tüp fiyatlarına gelen zamla birlikte büyük tüpün fiyatı 1550 TL'den, küçük tüp ise 350 TL'den satılıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
7: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapabilmesi için gerekli adımlar atılıyor dedi. Milli Savunma Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları reddediyor, kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonların bölgede gerilimi daha da körüklediğini, barış ve istikrar çabalarını baltaladığını bir kez daha ifade ediyoruz açıklamasını yaptı. Milli İstihbarat Teşkilatı, Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının Suriyeli faillerinden Ömer El-Hatibi deniz yoluyla Avrupa'ya kaçmak üzereyken yakaladı. Sermaye Piyasası Kurulu, Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy Yönetimi AŞ tarafından kurulan ve tasfiye sürecindeki fonlarda mutabakatı tamamlanmış tüm katılma payı sahiplerine tasfiye sonucunda hak kazanacakları ödemeyi mahsuben ara ödeme yapılmasına karar verildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecini akamete uğratmak isteyenlerin tahriklerine karşı sağduyumuzu koruyacağız. Milletimizin ümidini hedef alan aceleci hükümlerden ısrarla ve dikkatle kaçınacağız. Silahın tümüyle devreden çıktığı ve siyasetin meseleleri serbestçe konuşabileceği zemine emin adımlarla ilerleyeceğiz açıklamasını yaptı. Mabel Matiz olarak tanınan şarkıcı Fatih Karaca'nın Hal Eylim şarkısının sözleri ve video klibine ilişkin hazırlanan iddianame tamamlandı. Şarkıcının 6 aydan 3 yıla kadar hapis sistemiyle cezalandırılması talep edildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, savunma sanayi için proje üreten girişimcilere davette bulunarak şunları söyledi.
1: Ben diyorum ki bütün sanayici arkadaşlarıma, bütün girişimci arkadaşlarıma, sadece savunma sanayi değil, herhangi bir konuda arkadaşların projelerini hazırlasınlar, çalışsınlar, konuşsunlar, görüşsünler. Benim şu kadar param var, şu kadar personelim var, şu kadar uzmanım var. Bunun mevzuatı şudur, buna göre de bu budur de. Projelerin altına gelsinler, o proje için savaşmak bizim oyunumuzun borcu.
0: Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, yeni yasama döneminin başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Evet, yeni parti grubu olarak 28. dönem 5. yasama yılının ben ülkemize, milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ve ayrıca da özellikle Kayseri milletvekili olarak şehrime Kayseri hayırlı olmasını temenni ediyorum. Çok yoğun bir yıl bizi bekliyor. Bildiğiniz gibi Türkiye büyük bir ülke, sorunları büyük, problemleri büyük. Dolayısıyla bu yılda çok yoğun bir gündemle çalışacağız, öyle görünüyor. Ama her zaman olduğu gibi enerjimizi şehrimize vereceğiz, ülkemize vereceğiz. Elimizden gelen en iyisini yapacağız yine.
0: Kayseri 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında bilgiler veren Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafaza amacıyla her türlü risk ve tehdit unsurlarına karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir hafta içinde bir PKK'lı terörist daha teslim olmuştur dedi. 12. Bölge Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, eczanelerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki rolünü ön plana çıkarmak için grip aşılarının eczanelerde yapılması gerektiğini belirterek şunları söyledi.
3: Mevzuatsal bazı girişimlerin, değişimlerin olması, hemen akabinde belli bir eğitim ve özel bölgelerin ayarlanması şeklinde çeşitli düzenlemelerle biz de grip aşılarını eczaneden aslında yapabiliriz. Bununla ilgili de Sağlık Bakanlığımıza da tabii ki taleplerimiz var. Bunun altyapısı hazırlandığı vakit tüm Türkiye genelinde 30 binin üzerinde eczanemizde bu hizmeti vermeye hazır olduğumuzu ve mesleki gerekliliğimizin de bu yönde evrilmesi gerektiğini tekrardan sizler aracılığıyla ifade edelim.
0: Melikgazi Belediyesi ve Hayırsever İşbirliği ile Altınoluk Mahallesi'nde ortaokul ve lise olmak üzere iki yeni okul kazandırılıyor. Kayseri'de tüp fiyatlarına gelen zamla birlikte büyük tüpün fiyatı 1550 TL'den, küçük tüp ise 350 TL'den satılıyor. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
4: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: şimdi reklamlar.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Yakut Mangal'da lezzet ve fırsat bir arada. Tavuk dürüm paketlerde 125 TL'den, dörtlü kombo paketlerde ister köfte ister tavuk 188 TL'den başlayan fiyatlarla. Sekizli köfte dürümlerde ise kişi başı 238 TL. Onlu pakette ise kişi başı 215 TL. Üstelik gel al da tavuk döner dürüm 149 TL, köfte dürüm 195 TL'ye ve içeceklerse bizden. Yakut Mangal'a gel, lezzeti kap, fırsatı kaçırma. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38.

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İnce Su.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta, Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık, finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak'ın sunumuyla her cuma saat 10'da Haber Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar...

0: Günaydın sevgili Kayseriler ve sevgili dostlarımız. Bugün Radar Analiz programına yeniden kısa bir ara verdikten sonra birkaç gün sonra tekrar başlamış durumdayız. Bugün gündemimiz çok yoğun ve bugün de çok kıymetli benim de hocam olan Kayseri Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde öğrenciyken hocam olarak başlayan ve okulu bitirdikten sonra da gerek dostluğumuz gerek arkadaşlığımız ve gerek bilgi paylaşımlarımızla birlikte beraber devam ettiğim Profesör Doktor Sayın Tuncay Çelik hocam, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk Serbin.
0: Ne var ne yok, nasılsınız hocam?
1: Vallahi iyi demek isterdim ama yani belki kişisel olarak iyiyim ama genel olarak gündem, ülke gündemi, her şey çok iyi değil.
0: Maalesef,
1: yani,
0: maalesef.
1: Yani iyi olmayan bir şeye de sadece laf olsun diye iyi demek de doğru değil, ben demem zaten. Maalesef.
0: Şimdi laf olsun diye genellikle zaten hepimizin bir nasılsın sorusuna verdiğimiz cevap iyiyim,
1: var,
0: şükürler olsun iyiyim deriz. Allah'a şükürler olsun, hepimiz inançlı insanlarız. İyiyim demekle iyi olunmuyor bazen de.
1: Olunmuyor, evet.
0: Hani evrene verilecek olan bir mesaj vardır.
1: Mesaj var.
0: Hani, biz de,
1: güzel mesaj olur, evet. Güzel gelsin denir ama.
0: Ama işte güzel yolladığımız mesajlar bize geri dönüşü güzel olmayabiliyor. Ülkenin gündemi çok yoğun. Biz de bu yoğunluk üzerine acizane kendi bilgilerimizle, görgülerimizle, yaşadıklarımızla sizlerle bunları paylaşmak istiyoruz. Gündemimizde zaten ülke ekonomisi var, mevcut enflasyon yapısı var, tüccarların finansmana erişim noktasında problemler yaşamaları var. Ondan sonrasında sermaye piyasası kurulunda yaşanan gelişmeler, Futbol Federasyonu tarafından yapılan, işte hakem komiteleri tarafından yapılan işlemler var, tutuklanmalar var. İşte Fatma Betül Sayankaya isimli vekilin kazandığı haksız kazançlar var. Var oğlu var noktası.
1: Var.
0: Bir de işte
1: saymak
0: malum, evet, yarın yapılacak olan Kayseri Ticaret Odası seçimleri var gündemimizde.
1: Sanayi Odası, Ticaret Odası.
0: Evet, Sanayi Odası, Ticaret Odası. Şimdi şöyle bir şey var. Gerek Sanayi Odası'nda ve gerekse Ticaret Borsası'nda aday tek. Öyle olunca gündemde olması gereken, konuşulması gereken iki adayın yarıştığı Kayseri Ticaret Odası seçimleri oluyor. Öyle olunca da biz en baştan bu Merkez Bankası'ndaki son 5 haftada yaşanan gelişmelerle birlikte dövizi baskı altında tutalım diye uğraştık ama dolar bugün 49 lirayı aştı.
1: Evet.
0: Şimdi öncelikle buradan başlayalım. Merkez Bankası'nda son 5 haftada 17 milyar dolarlık bir rezerv kaybı
1: var,
0: oluştu. Bunun bize bütçede, vatandaşta nasıl bir etkisi oldu ya da olacak, bunu bir soralım hocam.
1: Ya şimdi şöyle, biz hani bölüm olarak senin de bitirdiğin bölümde sürekli anlattığımız, zaten bölümün ismi Uluslararası Ticaret.
0: Evet.
1: Yani biz çok fazla ihracat geliri elde eden bir ülke değiliz. Özellikle enerjide, petrol ve doğalgazda da dışa bağlıyız. O zaman bizim neye ihtiyacımız var bu giderleri karşılamak için?
0: Üretmeye.
1: Bol miktarda dövize ihtiyacımız var. Bu nedenle bizim Merkez Bankası döviz rezervlerimizin güçlü olması lazım. Fakat Merkez Bankası rezervlerini güçlendirelim derken işte ekonomide yaşanan beklemediğimiz, aslında beklenen, bizlerin fark ettiği ama yetkili kurumların görmezden geldiği ve sonra da elimizde patlayan olaylar yatırımcıların dövize kaçmasına ya da fiziki altına yönelmesine sebep oluyor. Yani tasarruflarınız bu tarafa yönelirse de bir şeyin talebi artarsa otomatikman onun değeri de artar.
0: Evet.
1: Merkez Bankası da dövizi baskı altında tutmaya devam etmek adına Merkez Bankası rezervlerini piyasaya satarak
0: yakıyor.
1: Yakıyor. Evet. Şöyle bir şey de var. Son günlerde biliyorsun bu borsada yaşanan olayla, sadece bununla da ilgili değil. Türkiye'de para kazanılan, örnek yasa dışı bahis,
0: evet,
1: ondan sonra yasa dışı kumar, buralardan da elde edilen gelirin yurt dışına, Romanya, Moldova, Bulgaristan gibi ülkelere çıkışı var.
0: Evet.
1: 2024 raporlarında ne kadar doğrudur bilemiyorum ama 14 milyar dolar yurt dışına para çıktığı söylendi. Yani bu rakamlar Türkiye gibi bir ülke için çok yüksek rakamlar.
0: Evet.
1: O yüzden yani insanlar artık ne yapacak, tasarruf etmek yerine, yani bir şey söyleyeceğim de bu çok acı. Pazartesi günü muhasebe finans bölümünün öğrencileriyle para, banka ve sermaye piyasası dersine girdim. Evet. Çocuklar, ben şimdi size ne anlatacağım dedim ya. Anlatacağım her şey dedim havada kaldı. Belki gelişmiş ekonomisi büyük ülkeler için geçerli anlatacaklarım ama anlatacaklarımın hiçbiri Türkiye için geçerli değil dedim yani.
0: Maalesef hocam.
1: Onlar da başlarını boyunu öne eğip haklısınız hocam dediler ama mecbur müfredatı anlatacağız.
0: Şimdi doğru bir tane. Biz bu doğrularla oynayarak bugünlere geldik. Ama son özellikle 5 yıldır 6 yıldır işte faiz sebep enflasyon sonuç teoremi değişerek geldik bugünlere. Şimdi faizin başımızın belası olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerek inancımız ve gerekse matematik ilim üzerine kurguladığımız formüllerle açıklayabiliyoruz. Faiz başımızın belasıdır. Fakat genelde ekonominin de bir kuralları vardır. Siz de biliyorsunuz, bizden daha iyi biliyorsunuz hocam. Biz bu genel kuralların dışına çıktığımız zaman zaten başımız belaya giriyor. Her alanda biz liyakat diye yıllardır konuşuyoruz hocam. Burada işte 6 yıl önce, 5 yıl önce programlar yaptığımız zaman da liyakat diyorduk. İşte pandemi sonrasında başladığımız yayınlarda liyakat dedik. Bugün geldik 2026'nın sonuna doğru yine liyakat diyoruz. Yine ilim, bilim, matematik diyoruz. Kesinlikle. Ama biz bunlardan uzaklaşıyoruz. Şimdi genel kabul görmüş ilkeler vardır. Biz bu ilkelerin dışına çıktıkça başımızdan bela eksik
1: olmayacak.
0: Kaybımız hiç bitmiyor hocam.
1: Evet. Maalesef öyle.
0: Maalesef hocam, maalesef. Peki enflasyon düşüyor deniyor hocam. Ya düşüyor mu? Yani bizim cebimize enflasyon, yansıyan bir şey var.
1: Hayır, enflasyon kağıt üzerinde düşer. Nasıl hesapladığınıza bağlı olarak düşer. Enflasyonu ben de düşürürüm.
0: Evet, sepete bir bakalım.
1: Evet, yani gıda enflasyonu düşmüyor Türkiye'de.
0: Evet.
1: Türkiye'nin en büyük sorunu üretimsizlik. Bakın, en büyük sorunu üretimsizlik. Üretmiyoruz biz. Evet. Ürettiğimiz ürünler, şimdi Kayseri'ye sanayi şehri diyorlar. Ya yatak, yorgan, yastık, çelik kapı, tahta, taraba,
0: evet,
1: mobilya. Ya bunlar artık çağımızın, yani çağdaş üretim dediğimiz ya da teknolojiye dayalı üretim değil bunlar.
0: Değil tabii ki.
1: Değil tabii. Değil.
0: Şimdi
1: yani bunların
0: rakamları açıkladılar mesela 2 milyar 630 milyon dolarlık 7-8 aylık bir ihracat rakamından bahsettiler. Evet, yani hiç fena değil.
1: Fena değil
0: milyar,
1: tabii.
0: 2,5 milyar dolar, 3 milyar dolar ihracat çok kolay bir rakam değildir. Ama bunun altını çizdiğimiz zaman da bu rakama ulaşan üreticilerin finansmana ulaşmasında
1: veya
0: bir problem var mı? Bunun sorgulanması lazım. Veya dediğiniz gibi ihracatta konu olan ürünlerin bir hesaplanmasında bir kilogram fiyat uygulaması vardır.
1: Evet. Bundan 4 birim kilogram önce, fiyatı
0: tabii ki,
1: dolar
0: bundan cinsine. 3-4 yıl önce 4 dolar 5 dolar civarlarında olan ihracattaki kilo rakamımız, birim kilo rakamımızın 3.2 dolara yani 3 dolar 20 sente düşmesini bize kim açıklayacak?
1: Tabii.
0: Bunu açıklaması gereken kurumların kim olduğunu zaten izleyen herkes biliyor.
1: Biliyor.
0: Sanayi odası bunu açıklayacak, ticaret odası bunu açıklayacak. Evet. Diyecek ki arkadaşlar, ey üreticiler, ey bizim üyelerimiz, sizlerin yaşadığı sıkıntıları biz üzerimize alıyoruz. Sizin dertlerinizle dertleniyoruz demeleri gerekirken kapalı kapılar ardında kendilerine belirlemiş oldukları bir zümreyle bu işleri yürütmeye çalışıyorlar. Bu yanlış. Bu memlekette kapanan fabrikaların derdiyle dertlenmeyen oda olmaz. Başkan olmaz. Bunların hepsini söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Belki birilerini rahatsız edecek konuşmalarımız. Belki bize karşı tavır alacaklardır. İnanın hiç umurumuzda değil. Rızkı veren Allah'tır. Biz bu konuda çok rahatız. Eğer siz yönettiğiniz odalarda dışarıya çıkıp sizin üyelerinizin, o hani aidatlarını topladığınız üyeleriniz var ya, bu üyelerinizin dertleriyle dertlenmiyorsanız, yıllardır bu odalarda oturarak, koltukları doldurarak, gezilerde bulunarak, dünyayı ağırlayarak bir yerlere geliyorsanız ya da bu koltukta oturmaya devam ediyorsanız, burada üyeleriniz size iyi bakmayacaktır. Burada onların dertleriyle dertlenmeniz gerektiğini lütfen aklınızdan çıkarmayın.
1: Bir de mesaj vermiş oldu.
0: Evet tabii ki mesaj. Bizim hocam şimdi, şöyle bir durum var. Hı. Beni bilen bilir zaten. O konuda problem yok. Sizi de bilen biliyor. Hı. Bizler bu vatan için, millet için çabalayan insanlarız. Atatürk'ün koymuş olduğu kurallarla, o güzel mavi gözlü dev adamın koyduğu kurallarla, onun verdiği, bize verdiği, ruhumuza işleyen kurallar, kaidelerle, duygularla yaşıyoruz.
1: Doğru söylüyorsun.
0: İnancımızı hiçbir zaman kaybetmedik bu millete ve bu devlete karşı. Derdimiz bu hocam.
2: Evet.
0: Evet, Merkez Bankası'na gelelim hocam. Merkez gelelim. Bankası politika faizini 37'de tutuyor aylardır. Bunun bize ne etkisi var hocam?
1: Ya şimdi şöyle bir şey var. Enflasyonla mücadelede tüketimi kısmak için faizler yüksek belli bir oranda dursun, insanlar tasarruf etsin ve tüketim düşerse, azalırsa enflasyon düşer diye bir mantıktan hareketle politika uygulanıyor. Ama
0: zaten talep enflasyonu.
1: Talep enflasyonu var. Şimdi enflasyonun sebebini de doğru belirlemek lazım. Türkiye'de yüksek bir talep yok.
0: Evet.
1: Maliyet enflasyonu var Türkiye'de. Petrol fiyatları 70 dolardan 100 dolara çıktı. Enerji fiyatları bakın %30-35 arttı.
0: Evet.
1: Ama bunun akaryakıt fiyatlarına yansımasına bakar mısınız? 4 katına çıktı.
0: Evet, maalesef.
1: Son 4 yılda 4 katına, 5 katına çıktı.
0: Arabaya binemez olduk.
1: Aynen öyle. Peki tüm dünyada enflasyon yok mu?
0: Var tabii ki.
1: Özellikle pandemiden sonra, ama o ülkelerde birçoğunda enflasyon hala tek haneli rakam. Ve bizde açıklanan enflasyon rakamının güvenilirliği de tartışılır. Onu da söyleyeyim. Gıda konusunda çok büyük sıkıntılar var. Gidin bir markete, kuru gıdaların tamamı üzerinde Meksika, Kanada yazıyor. Evet. Yurt dışından ithal.
0: Maalesef.
1: Ette sıkıntı var. Çiftçi toprak ekmek istemiyor. Karadeniz'de insanlar fındık bahçelerini, ağaçları kesmeye başladılar. Ve siz üretmeyince
0: tüketim de azalmayınca,
1: azalmayınca artıracak. Ortada üretim yoksa, talep de varsa
0: dışarıdan almaya mahkumsunuz.
1: Mahkumsunuz. Ve şöyle bir şey daha var. Kamu harcamalarını kısmıyor ya. Kamu tasarruf yapmıyor.
0: Evet.
1: Aslında özellikle enflasyonu besleyen şey nedir diye soruyorsanız kamunun yüksek kamu harcamaları. Sürekli harcama yapıyoruz biz.
0: Evet.
1: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı
0: evet,
1: tüketimini
0: kemer sıkın.
1: Kemer sıkın diyorsunuz. Biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Üretim de yok.
0: Evet. 3 aylık araç bakım ve kiralama giderleri 3,5 milyar lira hocam.
1: Öyle. Daha neler var?
0: Evet.
1: Daha neler var?
0: Evet.
1: Daha neler var? Yani devlet bu kadar çok harcama yaparsa
0: evet.
1: Bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır. Yani tasarruf yap, birikim yap. Ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
0: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
1: Olmuyormuş demek ki.
0: Evet.
1: Olmuyor gerçekten.
0: Şimdi öyle dedik. O zaman şöyle bir soruyla devam edeyim hocam. Bugün Türkiye'de üretmek mi daha kolay, mevduatta mı tutmak daha
1: vallahi
0: kolay?
1: Valla ben sana bir şey, bak, bir şey söyleyeceğim. Bizi dinleyen sanayici varsa, esnaf varsa.
0: Evet, bugün bayağı bir dinleyenimiz var.
1: Yani evet, onların da yarın seçimleri var,
0: evet.
1: Doğru. Valla ben şu an üretim yapan ve üretimine devam eden firma sahiplerini alnından öperim yani.
0: Ben diyecektim hocam.
1: Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ya Türkiye'de üretim yapmak çok zor ya. Ben sana kendi yaşadığım bir örneği vereyim.
0: Ver hocam. Ayağımız dinleyelim.
1: Şu an benim Teknopark'ta bir ortağım vardı. Mısırlı, Megat.
0: Evet.
1: Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde seramik bölümünde hoca. Teknopark'ta şöyle 60'a 60, 50'ye 50 plaka şeklinde seramik raf üretiyordu. Yani bu raflar fırınlarda, yüksek dereceli fırınlarda raf olarak kullanıyorsunuz. Üzerinde de seramik ürünleri pişiriyorsunuz.
0: Evet.
1: Ben ona böyle geçici bir süre ortak oldum.
0: Evet.
1: Finansmana ihtiyacı vardı. Verdim. Dedim ki beni ortak yapma. Dedim sen borçların varsa kapat. Bu işi de devam etme. Ya bir iktisat profesörü arkadaşına bu işe devam etme der mi? Ama ekonomik şartları biliyorum ben bu işin nereye gideceğini.
0: Maalesef.
1: O kişinin Çin'le mücadele etmesi, Çin'den gelen ürünlerle rekabet etmesi mümkün değil. Batarsa daha çok batacak.
0: Tabii ki.
1: O yüzden dedim bu işe devam etme ve o sırada kiralar, aidatlar, ödemeler, sigorta, vergi, doğalgaz, elektrik gördüm. Yani o maliyetlerden kazandığınız para yok yani. Para kazanıyormuş gibi görünüyorsunuz. Kasaya evet. Belki bir para girişi oluyor ama onlara ödediğinizde size bir kalan...
0: Kurtarırsınız.
1: Evet, size kalan hiçbir şey yok. Peki orada yaptığınız, harcadığınız vakit ve el emeği ne olacak?
0: Asıl büyük sermaye o zaten.
1: Şu anda birçok firma ayakta duruyorsa belki de birçoğu battı demesinler diye ayakta duruyor. Onu söyleyeyim. Kayseri'de çok büyük, çok ciddi sıkıntı var ve Kayseri'de şunu da söyleyeyim. Son birkaç aydır ihracat ve ithalat durdu.
0: Doğrudur.
1: Gümrüğe verilen beyanname sayılarında müthiş derecede düşüş var.
0: Azalma var, evet.
1: Şu sebebini söyleyeyim hemen. Ya biz yıllardır dövizi baskılıyoruz. Dolar hala 2 senedir 45
0: yeni
1: lira.
0: Bugün 49 oldu.
1: 45 lira ile 50 lira arasında böyle yavaş yavaş gıdım. Şimdi ben döviz artsın demiyorum. Ama bir ekonomi teorisi var. Senin ülkende enflasyon bu kadar yüksekken, senin mal fiyatların bu kadar artıyorken, evet, yabancıların satın alma gücünü belirleyen dövizin değerini sabit tutarsan bizim Türk malı yabancılar için müthiş pahalı hale gelir.
0: Evet hocam.
1: Onlar bizim mallarımıza sipariş vermek ve almak istemiyorlar artık. Orta Anadolu Mensucat ne dedi? Battı. Biz dedi yurt dışından sipariş alamıyoruz artık dedi. Çünkü fiyatlarımız çok yüksek.
0: Evet.
1: Evet. 1957'de kurulmuş olan Kayseri'nin önde gelen tekstil devi üretimine son verdi. Tekstilcilerin çoğu nereye kaçtı biliyor musun?
0: Mısır'a gitti.
1: Mısır'a gitti. Bir şey daha çok.
0: Tabii hocam. Tabii.
1: Şimdi iç piyasada özellikle Kayseri'de.
0: Vaktimiz var. Devam edeceğiz.
1: Kayseri'li firmaların şöyle bir sıkıntısı da var. Talep daralması var diyor. Talep daralması. Talepte belli bir seviye var. Onu söyleyeyim. Mesela hiçbirimiz tüketimden, gıdadan vazgeçemiyoruz. Bazı lüks veya gereksiz görülebilecek harcamalarımızı kıstık. Doğru. Fakat ihracat yapan firmalar dövizin baskı altında olmasının nedeniyle ihracattan para kazanamayınca dediler ki iç piyasada bizim mallarımız daha pahalı. Biz bu malı yurt dışına daha ucuza satıyoruz. 2 dolara satıyorum. Çevirdiğim zaman yaklaşık 100 lira yapıyor. Ama ben bu malı iç piyasada 150 liraya satıyorum. İç piyasaya yöneldiler.
0: Evet.
1: Ben de sana bir şey söyleyeceğim. İhracatçı firmalar da iç piyasaya yükselirse iç piyasaya üretim yapan firmaların piyasaları daralmayacak mı?
0: Tabii ki doğal.
1: Daraldı. Onların da iç piyasadaki müşteri potansiyeli daraldı.
0: Tabii ki.
1: Çünkü onlar da birazcık dumping veya indirim, reklam yaparak iç piyasaya yöneldiler. FEMAŞ mesela çok büyük bir firma. Bakın ankastrelerinin reklamı yoktu ama son bir haftır, 10 gündür reklamı var.
0: Maalesef.
1: Danilo Şef yapıyor reklamını.
0: Evet.
1: Halbuki ben biliyorum FEMAŞ'ı, çok iyi bir firmadır ve üretiminin tamamını dünya çapında 120-130 tane ülkeye satar.
0: Evet.
1: Ama para kazanmıyorsunuz.
0: Hocam yani konkordatoları konusunda da zaten konuya gelecek de oradan direkt bağlantı yapalım. Şimdi konkordatolar konusu zaten malumunuz 2018'de aldı başını gitti. Böyle bir furya haline dönüşmüştü. Evet. Sonrasında da işte konkordato maliyetleri ya da konkordatonun alınmasında işte icra iflas kanunu olsun, borçlar hukuku olsun ve gerekse ticaret kanununda yapılan değişiklikler ve güncellemelerle bu işi zorlaştırdılar. İşte icra iflas kanunu 289 ve sonrasındaki maddelerde dediler ki normal şartlar altında bir mali müşavir raporuyla bu iş yapılabilirken sonrasında dediler işte KGK'dan yetkili bağımsız denetim şirketlerinden makul güvence raporu alınacak dediler. Bu dönemde yaklaşık o süreçte 150-200 tane bağımsız denetim şirketi vardı. Bunların tamamı makul güvence raporu yazmaya başladılar. Fakat bu iş artık bir ticarete döndü.
1: Dönüştü. Tabii.
0: Kimisinin 50 bin liraya yazdığı raporu kimisi 10 bin liraya yazar oldu.
1: Ekmek
0: derken
1: kapısı oldu.
0: Tabii ki ekmek kapısı oldu. Ve bu raporlarda copy paste yaptılar. Herkese aynı raporları verdiler. Sadece şirket ünvanı ve ticari faaliyetle ilgili olan süreci değiştirdiler. Konkordato ön projelerinde aynı şekilde copy paste yaptılar. Sadece yine aynı şekilde ünvan değişikliğiyle bu işi götürdüler. Neden? Kanun diyor ki ilgili belgeler tamamlandığında hakim derhal konkordato kararını verir.
1: Verir. Evet.
0: Şimdi oraya affedersiniz aşk mektubu da yazsanız bu mahkeme bunu vermek zorundaydı.
1: Evet.
0: Şimdi bu süreci ne yaptılar? İşte bazı bağımsız denetim şirketlerinin yeni denetim etkisini ellerinden aldılar. Mühürlerini ellerinden aldılar. Bugün ortalama 8-10 tane bağımsız denetim şirketi kaldı.
1: Kaldı.
0: Şimdi bu 8-10 tane bağımsız denetim şirketi de konkordato alacak firmaları çok daha zora sokuyor. Niye? Bir makul güvence raporunu bundan 2 yıl önce, 3 yıl önce 50-100-200 bin liraya hazırladıkları raporları bugün 2,5 milyon liraya yapıyorlar. Şimdi sadece makul güvence raporuna 2,5 milyon lira ödeyecek olan ve konkordato kubbesinin altına, o zırhın altına girmek isteyen, borçlarını doğru bir şekilde, zamana yaygın bir şekilde kanun kapsamında ödemek isteyen şirketleri zora sokuyor.
1: Ama bu haklısın, dediğine katılıyorum. Konkordato işini suistimal eden firmada çok,
0: çok fazla oldu. Tabii
1: yani ki. Biz her şeyin maalesef hukukun boşluklarını arıyoruz hemen. Bir kanun ya da yasa çıkar çıkmaz ben bunu nasıl delerim diye araştıran ender milletlerden biriyiz biz.
0: O konuda çok başarılıyız.
1: Başarılıyız. Bunu da öyle yaptık maalesef. Yani şimdi ya firmaların batmasını kim ister, kim arzu eder? Bir sürü insan çalışıyor bu firmalarda. Birçok kişi ekmek yiyor. Birçok kişi bu firmaların tedarikçisi. Yani etki alanları çok büyük.
0: Evet.
1: Ama şimdi bakıyorum biz Cumhuriyet sonrası sanayileşme hamlesiyle Narenciye ile Ruslardan teknik destek alarak yaptırdığımız evet. birçok firmayı, işletmeyi
0: bugün Abdullah Gül Üniversitesi olan evet. Sümerbank bez fabrikası yani, portakalla yapıldı.
1: Özal'la başladı bu evet. Özelleştirme hamlesi dediler. Yani özelleştirme kurum iyi yönetilemiyordur. Devlet bunu iyi yönetemiyordur. Yönetimini başka birine devredersin.
0: Kurumu niye devrediyorsun?
1: Hayır, bir de şöyle bir şey var. Biz özelleştirme adı altında bu firmaların tamamını birilerine sattık ve o firmaları kapattı bu alanlar.
0: Evet.
1: Arsalarını başka yerlere sattı. Üniversite evet. kuruldu arsasında. Başka bir şey oldu. Sadece Abdullah Gül'ü kastetmiyorum. Yok, İstanbul'da hani, da öyle oldu.
0: Tabii ki canım.
1: Tekel yani. Fabrikası.
0: Burada, hani hepimizin bildiği bir yer olduğu için.
1: Evet. Ya sigara ve içki üreten bir firma kapatılır tekel. Mı ya? Böyle bir şey olur mu? Adı Tekel.
0: Evet.
1: Adı Tekel. Tek. Yani bunları kapattık. E şimdi de ne oldu biliyor musun? Ben sana
0: çok el oldular.
1: Ben sana ne olduğunu söyleyeyim. Sanayisizleştik.
0: Evet.
1: Sanayisizleştik. Bu Megat dediğim eski ortam şu an 1,5 aydır Çin'de. Seramikle ilgili bir çalışmaya davet etti Çin onu. Bakın Çin dünyanın neresinde olursanız olun size davet yolluyor. Bütün masraflarınızı karşılıyor. Evet,
0: doğruyu buluyorlar.
1: Evet, eğer bir şey biliyorsanız gel bizimle paylaş diyor. Bana yazdığı bir yazı var. Hocam Türkiye'deki teknolojik düzeyle arasında Çin'in 100 yıl fark var dedi.
0: Evet.
1: Adamlar evde hasta bakan robot yapmışlar. Talep patlaması var. Robot hastanıza bakıyor. Altını temizliyor. Ona duş aldırıyor. Gerekirse onu dışarı çıkarıp yürütüyor. Gezdirip getirip yatağına yatırıyor.
0: Vay be.
1: E biz ne yapıyoruz?
0: Biz de yabancı kadın bulmaya çalışıyoruz ki hastalarımıza baksın.
1: Biz de ne yaptık? Geçen ay kapı fuarı açtık.
0: Evet.
1: Yani hala çelik kapı peşindeyiz.
0: Vallahi Çinlilerin yaptığı bir kapının, ben de bu sektörün içerisinde bazı firmalara danışmanlık hizmeti verdiğim için biliyorum. Bizim imal ettiğimiz fiyata Çinliler o kapıyı satıyor.
1: Evet, maalesef.
0: Evet. O yüzden bizim onlarla savaşma ya da rakip olma gibi bir durumumuz söz konusu değil maalesef.
1: Maalesef değil.
0: Evet hocam, şimdi gelelim şirketlerin finansmana ulaşım noktasındaki yaşadıkları sorunlara. Bu sebebi, yani bu sorunun sebepleri nelerdir? Finansmana ulaşmak için alınması gereken kurallar, kaideler, ne bileyim, işler nelerdir hocam?
1: Şimdi finans uzmanı aslında sensin.
0: Evet, biraz biliyorum, evet. Ama siz de benim hocamsınız.
1: Ya şöyle, şimdi bankalar ekonomik kriz dönemlerinde kredi tayinlaması diyoruz biz ona.
0: Evet.
1: Her firmaya kredi vermek istemiyor. Yani biraz hükümet baskısıyla verin. Hani sektör biraz rahatlasın deniyor ama banka öz kaynaklarına bakıyor.
0: Evet.
1: Gelirine giderine bakıyor. Borçların alınabilirlik oranına bakıyor.
0: Geri dönüyor.
1: Evet. Şu dönemde kredi vermenin özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler kredi vermek hiç istemiyorlar.
0: Çünkü geri dönüşünde
1: geri dönemeyeceğini tahmin ettikleri için şu an piyasada kredi bulmak, bulsanız da faizleri çok yüksek.
0: Evet.
1: Neden? Geri dönüşlerin olmayacağını bekleyen bankalar bu tip kredi faizlerini normal açıklanan kredi faizlerinin üzerinde belirlerler.
0: Tabii ki risk primini koymak zorunda.
1: KOBİ'lere veya kişisel kredilere sen demiştin az önce beraber evet. konuştuk. Yıllık %60-65
0: evet,
1: kredi faizi istiyor.
0: Bireysel krediler ve KOBİ evet. kredileri işte. Evet. Yani küçük işletmelerin bankalardan bugün talep ettiğinde ticari şirketlere %49 gibi 50 gibi daha küçük işletmelere ve bireysel kredilerde de %60 evet. ile 65 aralığında bir rakam. Yani 100 bin lira kullanıyorsunuz bir yılın sonunda 160 bin lira olarak ödüyorsunuz.
1: İhracat yapan.
0: Evet. Hadi kalksın altından.
1: Biraz cirosu yüksek. İsmi Türkiye'de bilinir, güvenilirliği olan firmalara daha düşük oranlarda kredi veriliyor. Kredi evet. veriliyor. Zaten bu firmaların da çoğunun bankası var.
0: Evet,
1: kendi onu söyleyeyim yani. Tabii. Yapı Kredi, Koç Holding'in kendi bankası var.
0: Evet.
1: Onlar bir şekilde bunu çeviriyor ama bunu çeviremeyenler özellikle küçük orta ölçekli işletmeler. Ve sen daha iyi biliyorsundur. Bankalar kredi vereceği zaman bilanço getir. O defteri getir. Bu de. Ya bizim esnafımız bilanço nedir diye sor bakalım, biliyor mu bilanço?
0: Yok, birçoğunun haberi.
1: Muhasebecisi ne tutuyorsa, hangi hesapları varsa elinde, ne varsa onu biliyor. Yani o yüzden bir ara biliyorsun nefes kredisi falan veriyordu.
0: Evet.
1: Devlet şimdi onların da
0: odalar tarafından
1: odalar veriyordu veya işte esnaf sanatkar odaları kredi veriyordu. Onlarda da şimdi devlet şunu da yapamaz. Türkiye'ye bol miktarda döviz girişi olur. Döviz karşılığı Merkez Bankası para basar.
0: Evet.
1: Sen de dersin ki bu paraları bankalara ver.
0: Başalım, verelim.
1: Ondan sonra döviz girişi, bak bir karşılığı var bu paranın. Tabii. Türkiye'ye döviz girişi oldu. Döviz bollandı. Döviz bollandığı için
0: evet.
1: Dövizin değeri artmayacak. O zaman ithalat sebebiyle bize enflasyon yansımayacak.
0: Evet.
1: Para bas dersin. Merkez Bankası zaten döviz karşılığı para basar. Bankalarda para bollanınca faiz de ufak ufak aşağıya
0: iner.
1: Düşer. Çünkü banka da elindeki parayı birilerine satmak zorunda. Ama bankalar bunu firmalara vermek istemiyorlar. Sürekli ne yapmaya çalışıyorlar biliyor musun? Kredi kartı kullanımını arttırmanın peşindeler. Limit arttırıyorlar veya evet. Geliyorlar bizim okulda öğrencilere kredi kartı dağıtıyorlar. Neden? Parayı kesin. Anında kesebiliyor.
0: Tabii ki.
1: Ödemediği an hemen anında haciz sistemi başlatabiliyor.
0: Tabii ki.
1: Limitini kendi belirliyor. Alamayacak.
0: Güç onun elinde.
1: Geçen gün bankanın biri neredeyse 300 küsür milyar lira mıydı, milyon muydu bilmiyorum, bir alacağını onda bir fiyatına
0: varlık
1: sattı.
0: Yönetim şirketlerine
1: evet evet sattı.
0: Tabii ki.
1: Vazgeçti bundan. Nasıl olsa alamayacağım dedi. Hiç değilse bu şirketten alabileceğim meblağı alayım.
0: Tabii vergiden de düşüyor hocam. Yani evet. Şimdi finans kurumları çok akıllı hocam. Bankalar gerçekten akıllı. Çok akıllı. 12 yıl ticari kurumsal anlamda yaptı bunu.
1: Evet.
0: Yukarılarda da genel müdürlük taraflarında da gördük göreceğimizi. Bankalar çok akıllı. Bankalar sizden para kazanmayı, bizden para kazanmayı çok iyi biliyorlar. En iyi tüccar onlar hocam.
1: Evet.
0: Etliye sütlüye dokunmadan sizin bütün mal varlığınıza, sizin bütün geleceğinize, çocuklarınızın mirasına kadar
1: konarlar.
0: El koyacak kadar güçlüler.
1: Güçlüler, evet.
0: Çünkü kanunlar ona buna müsaade ediyor. Onlar da bunu çok güzel değerlendiriyorlar. Değerli izleyenler, kıymetli izleyenler, gerek bireysel anlamda olsun, gerek ticari ve kurumsal anlamda olsun. Bankaların kredilerine, burada bir tabir vardır, bankaya bulaşma, krediye bulaşma diye bir tabir vardır. Siz bankaya, krediye bulaşıyorsanız bunun altından kalkabileceğiniz bir bütçenizin olması gerekir. Bütçeleme teknikleri vardır biliyorsunuz evet, hocam. Siz derslerini de veriyorsunuz.
1: Şu an birçok kişi maalesef sözüne devam ediyor.
0: Estağfurullah.
1: Borcu borçla çevirmenin
0: tabii
1: peşinde.
0: Ki. Şimdi tabii. Buna döndü. Herkesin şimdi kendi içerisinde organizede çok iyi dostlarımız, arkadaşlarımız var. Şu an bizleri izleyenler de var. Otofinansman dediğimiz kendi işlerinde bir çark buldular. Bu çark da artık dişlilerini kırmaya başladı. Ahmet Mehmet'e çekini veriyor, Mehmet Osman'a veriyor, Osman Ayşe'ye, Fatma'ya. Bu şekilde kendi işlerinde bir nevi saadet zinciri gibi, mutluluk zinciri gibi bir zincir kurdular. Bu zincirle bankalardan kredi kullanmalar başladı. Şimdi %50 ortalamayla kredi kullanan bir şirketin bunu geri ödebilmesi için bir yıllık süresi var. Zaten uzun vadeli krediler... İşte para sıkılaşması vesairesi işte piyasada
1: verilmiyor.
0: Evet.
1: Verilmiyor.
0: Piyasada Hazine Maliye Bakanlığı'nın ve işte Merkez Bankası'nın koymuş olduğu kural ve kaidelerle sıkılaşma politikası noktasında almış olduğu kararlarla insanların para kazanma dertlerini bitirdiler. Evet. O lüks, özür dilerim, dert demeyelim. Lükslerini bitirip dert haline çevirdiler. Şimdi %50 faiz ödeyecek olan bir ticari işletme fiyatını, ürettiği ürünün fiyatını kaç lira yapmalı ki o faizi karşılasın, üzerine kar etsin
1: ve maliyetlerini karşılasın,
0: üreten işçinin istihdam ettiği personelinin maaşını ödesin, evine ekmek götürürsün. Şimdi böyle bir durumda bir hesap yaptığınız zaman bir ürünün başa baş noktasını bulabilmek için çok büyük çaba sarf etmeniz gerekiyor.
1: İşte sen kendi ağzınla itiraf ettin. Enflasyonun önemli sebeplerinden biri.
0: Evet.
1: Türkiye'de enflasyon. Atalet diyoruz biz onu. Kendini evet. besliyor zaten.
0: Tabii ki besliyor.
1: Enflasyon kendini besliyor. Sürekli kendini besliyor. Ve bu ara tabii bu savaştan dolayı da muzdaribiz.
0: İllaki.
1: Yani petrol tamamen dışa bağımlı olduğumuz için petrol fiyatlarının
0: elektrikte
1: yarattığı
0: ve petrolde dışa bağımlı.
1: Evet, evet. Yarattığı bir baskı da var. Maliyet enflasyonu zaten vardı. Bunun üzerine daha büyük bir baskı ortaya çıktı. E şimdi finansmana da erişemiyorsun. Serbülent, sen hani bu işin içinde olduğun için söylüyorum. Evet. Teorik değil, sen pratiğin içindesin.
0: Evet hocam.
1: Yalnız yıllarca işte seçim yatırımı olsun dediler. Ekonomide bazı şeylerin iyi

0: Telefonlarımızı değiştirdik. Bunun gibi işler yaptık. Doğal olarak üretime yönlendirilmeyen, nefes kredisi adı altında verilmiş olan, devletin kurumu olan işte kredi garanti fonunun kefaletiyle krediler verdik. Milyarlarca lira para dağıttık. Bunların hiçbiri üretime yönlenmedi.
1: Hayır.
0: Hep tüketime yönlendi.
1: Evet.
0: Bunu kısıtlayacak herhangi bir önlem almadınız. Verelim gitsin, verelim gitsin. Ver kurtul yaptınız. Sonuç bugünlere geldi. O dönemde de söyledik. O dönemde yaptığımız programlarda, işte evde kaldığımız dönemlerde yapmış olduğumuz weblerden, işte Zoom'lardan yapmış olduğumuz eğitimlerde, programlarda hep bunlardan bahsettik. Biz üretmezsek tükeniriz dedik.
1: Evet.
0: Sevgili kardeşim, eski İstanbul Milletvekili Faik Tunay'la birlikte hep bunu söyledik. Üretmezsek tükeniriz Türkiye'nin.
1: Tükendik işte.
0: İşte geldik bugün.
1: Tükendik. Sana bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyor musun?
0: Evet.
1: 2010, 11, 12'li yıllarda gazeteler manşet yaptı. 1 TL, 1 dolar 1 TL olacak diye.
0: Evet.
1: Neredeyse oluyordu hatırlarsan.
0: Evet, yaklaşık.
1: 1 lira 14 kuruş oldu. Yani 1 dolar 1 lira 14 kuruşa kadar düştü.
0: Evet.
1: O dönemde bazı siyasi gelişmeler, 2008'de yaşanan bu mortgage krizi falan, Avrupa ve Amerika Merkez Bankası bastı dünyaya doları ve euroyu. Türkiye'ye de müthiş sıcak para geldi. Ve dövizin bu kadar değersiz olduğu dönemde biz dövizden kaynaklı bolluğu nereye gömdük biliyor musun? İnşaat sektörüne gömdük.
0: Evet.
1: Herkes ev aldı. Herkes arsa aldı. Herkes villa aldı. Çok büyük hata yaptık. Biz o zaman bu paranın bir kısmı tamam olabilir, konuta gidebilir ama şimdi dünyada bize benzeyen başka ülkeler de var. Konut sektörünü, ekonomiyi canlandırmak için 6 ay, 1 yıl desteklerler. Çünkü konut kendine bağlı 250 sektörü destekliyor.
0: Evet, tabii.
1: Ama ondan daha fazla desteklemezler. Ekonomi canlanmaya başlar, hemen hükümet geri adım atar. Der ki tamam, buradan canlanma başladı, artık kendi yürüsün. Arkadaş, biz sürekli hala aynı şeyi yapıyoruz. Ya biz üniversitelerin Ar-Ge ofislerine, teknolojik yatırımlara, savunma sanayine, eğer imalat sanayine, Çin'den ya da yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerin Türkiye'de üretilmesine yatırım yapsaydık,
0: bugün çok
1: en önemlisi olur. Bak, en önemlisi tarım ve hayvancılığa.
0: Evet.
1: Tarım ve hayvancılığa yatırım yapsaydık, ne ette, ne samanda, ne buğdayda.
0: Hocam, samanı da ithal ediyoruz.
1: Ya biz her şeyi ithal ediyoruz ya.
0: Her şeyimiz ithal.
1: Her şey ithal.
0: Her şeyimiz ithal. Bir tek aklımız ithal değil. Allah'a şükürler olsun. Bizler en azından bu noktada sana kendimize bir paye çıkarıyoruz.
1: Buradan şunu da söyleyeyim. Kayseri de parasını çok fazla betona gömen illerden biri.
0: İllaki. Hemen zaten söyleyeyim. Kat noktasında da hani evet, Türkiye'de evet. Birinciyiz.
1: Bakın, 2000'li yıllarda Kayseri kişi başına düşen milli gelirde, not ettim buraya.
0: Evet hocam.
1: 17. sıradaymış.
0: Maşallah.
1: Toplam milli gelir sıralamasında, en zengin iller sıralamasında 2000'li yıllarda, 2010'lu yıllara kadar 11. sıradaymış. Şu an Kayseri kişi başına düşen milli gelirde 2023'te 23. sıraya gerilemiş.
0: Evet.
1: Şu an 28. sıradayız. Bakın kaçıncı sıradaymışız? 17.
0: Yarıya düşmüş.
1: Tabii.
0: Evet.
1: Kayseri fakirleşmiş. Başka? Şu an toplam milli gelir hacminde 14. sıradayız. Tekirdağ, Hatay, Antep, Manisa, Konya, Adana. Kayseri'nin önüne geçmiş. Önceden Kayseri bunların önündeymiş. Şimdi onlar Kayseri'ye fark atmış. Kayseri kan kaybediyor. Ha, şunu da söyleyeyim. Mesela 2022 pandemi döneminde Kayseri'de ihracat, dış ticaret, ekonomi canlı. Neden? Eve kapanmalar olunca ve o dönemde Ukrayna-Rusya savaşı başlayınca,
0: evet,
1: Kayseri'den yurt dışına müthiş soba, doğalgaz ekipmanları falan Avrupa'ya müthiş satış oldu.
0: Evet.
1: Ekonomi canlıydı. Ama şunu söyleyeyim, ilk 8 ayda şu an ulaşılan dış ticaret rakamı 2022'nin rakamını tutmuyor, yetişemiyor.
0: Ne güzel.
1: Yani iyi değil işler, iyiye gitmiyor.
0: Evet.
1: Onu söyleyeyim. Kayseri ekonomik olarak müthiş kan kaybetti.
0: Hocam peki, şimdi söylediğiniz tarihlerle karşılaştıralım. İşte 2022 yılı, 2026 yılı. Aradan 4 yıl geçmiş. Şimdi bu 4 yılda bu yaşananları, Kayseri'yi yöneten, Kayseri'nin ticaretini yöneten, işte gelelim şimdi, işte yarın seçim yapılacak. Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Odası var. Ticaret borsası zaten belirli bir alana işte zirai faaliyet tarzı.

0: tarım faaliyeti gösteren ve işte hayvancılık faaliyeti gösteren etçilere yönelik olarak çalışan bir bölüm. Şimdi durum böyle olunca bizim ticaret odası ve sanayi odasına karşı bir bu konuyu tartışmaya açıp konuşmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
1: Ama
0: çünkü lider olan onlar. Doğru mu hocam?
1: Ya bu sıkıntıları söylemesi gereken kurumlar öncelikle onlar. Onu
0: tabii
1: söyleyeyim.
0: Tabii. Evet.
1: Tepe kurumda Türkiye Odalar Borsalar Birliği.
0: Evet. Şimdi onu da oluşturan bunlar çünkü.
1: Evet.
0: Hani alttakiler işte illerdeki ticaret odaları, sanayi odaları, yukarıdaki ticaret odaları, odalar borsalar birliğini oluşturan yer. Doğru mu hocam?
1: Doğru, doğru.
0: Bunlardan gidiyorlar oradaki meclisi oluşturuyorlar. Şimdi yani elin parmakları vücudu kolu oluşturuyor netice itibariyle. Şimdi Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası bizim için Kayseri ticaretini yönlendiren, üyelerine destek olan, destek olmaya çalışan, onların daha böyle gelir elde edebileceği, karlı işler yapabileceği, piyasalara ulaşabileceği, Avrupa'da ihracat yapabileceği, müşterilere ulaşabileceği tarafta. Bir de bu tarafa dönelim. Müşteri tarafına dönelim. Avrupa'da herhangi bir ticari işletmenin yatak, baza, başlık, ne bileyim çelik kapı, X, Y, Z hiç önemli değil. Satan, ihtiyacı olan birisinin Kayseri'deki firmaları araştırırken bu firmaların bütün bilgilerine ulaşabileceği bir ekranımız yok.
1: Evet. Yok.
0: Şimdi Kayseri Ticaret Odası'nın bir üyesi olarak söylüyorum. Burada komitelere, üreten firmalara ulaşabilmek adına çaba gösteriyorsunuz. İngilizce sayfaya geçtiğiniz zaman, ben Türkçe bilmiyorum, Avrupa'da bir vatandaşım. İsviçreli, Fransız, Alman, Hollandalı biriyim diyelim. Girdiğim zaman
1: hiçbir şey yok.
0: Sitede İngilizce açıklama bölümü ya da İngilizceye çeviri yapan bir bölüm yok. Şimdi orada ben ağaç işlerini ya da işte bankalar, finans kurumlarını, ben Avrupa'dan burada Türkiye'de bir hesap açtırmak istediğim zaman 5. komitedeki finansal kurumlar ve bankalar komitesindeki bankaları, oradaki iletişim bilgileri, bankadaki yetkililerin isimlerini görebilmeliyim. Direkt bağlantı kurup buradan işi yürütebilmeliyim. Hani dijitalleşme sadece ticaret odasının sayfasından üye bilgisi içeren bir oda kaydı belgesini almak olmamalı. Yani. Dijitalleşme dediğimiz zaman Kayseri'yi tamamen anlatabilen bir ekran olmalı.
1: Evet.
0: Ve bu sadece reklama dönüşmemeli.
1: Bir şey daha söyleyeceğim. Bu senin söylediğin çok ciddi bir problem. Bu sadece Kayseri'nin problemi değil.
0: Evet.
1: Türkiye'deki bütün illerin, bütün ticaret odalarının, sanayi odalarının derdi olmalı.
0: İşte maalesef. Kimse yani, bizim dertlerimizle dertlenmiyor hocam.
1: Yani bakın
0: maalesef.
1: Çin tehdidi görmüyor musunuz ya? Amerika İran'la savaşıyor diyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Venezuela'nın petrolüne kondu. Venezuela petrollerini kime satıyordu? Çin'e.
0: Çin'e satıyor.
1: İran kime satıyor?
0: Evet.
1: İran da Çin'e satıyor. Sınırı zaten ya. Çok yakınlar.
0: Evet. İşte Çin'i durdurmak istiyor hocam.
1: Evet.
0: Yani şu an bakın, elinde Çin, Amerika'dan sonra, hatta belki de konuşulan rakamlar, Çin çok açık bir ekonomiye sahip olmadığı için bilmiyoruz ama dolar rezervi açısından Çin şu anda dünya lideri bence.
1: Evet, dünya lideri. Evet.
0: Hani açıklamıyorlar.
1: Durdurulabilir
0: Amerika,
1: mi?
0: Amerika prestij kaybettiğini
1: söylüyor.
0: Ben
1: sana şunu söyleyeyim.
0: Tabii ki durdurulur.
1: Bakın, gelip gidene sorun. Gelip gidenlere sorun. Yani benim kardeşimin çalıştığı firmanın Çin'le bağlantıları çok iyi. Orada fabrika var. Gider gelir. Abi der, her Çin'e gittiğimde büyük ki bu kadar mı değişir der. Yani nutkum tutuluyor der. Nutku evet. Tutulmak.
0: Bunu benim arkadaşım
1: kelimesinin, cümlesinin ne anlama geldiğini diyor. Oraya her uçaktan indiğimde anlıyorum. Taksiye biniyorsunuz, şoför yok. Otele giriyorsunuz, resepsiyonda robot var. Girer girmez Tuncay Bey hoş geldiniz diyor. Çünkü kameralar, daha önce gittiyseniz sizi tanıyor.
0: Evet.
1: Yani düşünsenize ya böyle bir şeyi.
0: Ve dil seçenekleri varmış hocam.
1: Bir şey
0: resepsiyonda
1: daha.
0: Yani illa İngilizce, Çince vesaire başka bir dil bilmenize gerek yok. Sizi tanıyor, sizin milletinizi biliyor ve sizin dilinizle size hitap eden evet. Robotlar varmış.
1: Başka bir şey daha söyleyeceğim. Bizim insanımız hep bir konuda yanıltıldı. Şöyle, dediler ki bize, ya teknoloji üreteceksiniz, müthiş teknoloji üretirseniz katma değer üretirsiniz. Bakın buna doğru, altına imza atın. Ama dünyada ekonomisi en büyük ilk 10 ülkeyi sıralayın. Çin, Amerika, Japonya, Almanya neyse artık. Onlar dünya tarım ve hayvancılık üretiminde de aynı sıralamadalar.
0: Evet, maalesef.
1: Yani bu adamlar biz teknoloji üretiyoruz, mal ve hizmet üretiyoruz deyip tarım ve hayvancılığı asla geri plana
0: atmıyorlar.
1: Atmamıştır. Çünkü önce beslenmen lazım.
0: Önce insan demek.
1: Önce insan ve beslenmen lazım. Önce karnın doyacak. Karnı doymayan, karnı yeteri kadar protein almayan bir milletin kafası da çalışamaz. Onlar bunun farkında. Onlar bunun farkında.
0: Evet. Yani. Şimdi 40 dakikayı bulduk hocam. Son tarafta da yarınki seçimi de konuşarak programımızı sonlandıralım. Bir ticaret odasının başarılı olabilmesi için ya da sanayi odasının başarılı olduğunu gösterebilmesi için neler, hangi şartlar gerekiyor? Yani borçsuz bir odayız demek bir reklam mıdır?
1: Ya şöyle, bilmiyorum ben o kısmı ama üyelerin borçsuzluğu veya borçluluğu önemli.
0: İşte.
1: Eğer sizin üyelerinizin, yani 100 üyenizin 80 tanesi batık kredilere batmış, evet, borçlu, kimisi konkordata için müracaat etmiş, kimisi iflas istiyorsa yani bu topyekün bir başarısızlık göstergesi.
0: Evet hocam.
1: Yani o yüzden üyeleriniz ne durumda? Bir de bir şey söyleyeceğim. Kayseri'de şöyle bir karmaşa var. İhracat ve ithalat rakamlarını ticaret odası açıklıyor. Sanayi odası açıklar.
0: Evet.
1: Ticaret odaları arkası yazılı çekler, ödenmemiş senetler, açılan kapanan firmalar, iş yeri sayıları.
0: Evet.
1: Ondan sonra KOBİ'lere kullandırılan kredi miktarlarında artış var mı, azalış var mı? Evet. Bunların faiz oranlarında değişiklik var mı, düşüyor mu, artıyor mu? Bunlardan bahseder. Yani çünkü ihracat yapan firmaların büyük bir kısmı tabii ki ticaret odasına da üyelerdir ama
0: sanayi asıl onlar faaliyetinde.
1: Tabii sanayici bunlar yani. Ve ciddi şekilde Kayseri'de üretim blokunda sıkıntılar var.
0: Evet.
1: Dövizin baskılanması da çok yanlış oldu. Ben o zaman bir yazı yazmıştım. 2018'de bu Rahip Brunson hikayesi olayları, evet, varken hocam, bir Temmuz sonu Ağustos başında kalktık da dolar kur hareketi,
0: evet,
1: oldu ya.
0: Hocam.
1: Dokunmayın, bırakın gidecekse gitsin demiştim. Şu an belki dolar 65-70 lira olurdu ama piyasa buna adapte olmuş olur.
0: Kesinlikle, ve bu kadar büyük problemler yaşamazdı.
1: Şimdi eğer dövizi serbest bırakmaya kalkarsanız tehlikeyi söylüyorum.
0: Eyvah eyvah deriz.
1: Overshooting diye bir şey var. Dövizi, evet, kontrolsüz bırakırsanız, hani olması gereken rakam diyelim 80 lira ya.
0: Evet.
1: 380 lira olur. Evet. Bir anda. Sonra geriye
0: tekrar
1: gelir ama.
0: Tekrar aşağı gelir ama
1: onun
0: arada
1: bir anda
0: yaktı,
1: onu vurması,
0: yıktı, elimizde kalır.
1: Bir şey daha söyleyeceğim. Onu kontrol edemezseniz Venezuela'daki gibi hiper enflasyon yaşarsınız.
0: Evet, %1500 her 2000.
1: Türkiye bundan korkuyor.
0: Hocam onunla mücadele kolaydır. Ama önemli olan doğru yönetmektir. Liyakatlı insanlar tarafından yönetilmektir. Şimdi hocam biraz önce söylediniz işte o da borçsuz ama üyesi borçlu. Şimdi biz itibardan tasarruf olmaz dedik. Elimizdeki kaynakları hep çarçur ettik. Şimdi odanın da bazı kaynakları var. Kaynaklar nelerdir ticaret odasının kaynakları?
1: Üyelerden
0: aldığı aidatlar.
1: Bazı belgelerden alınan.
0: Bazı ücretler. Belgelerden ücretler. İşte ticari işletmenin, üyenin yapmış olduğu ciro üzerinden alınan munzam aidatlar. Bunlardır zaten odanın gelirleri. Şimdi ben oda olarak borçsuzum, güçlüyüm demek mi? Üyelerin borçlarını, yapmış olduğunuz harcamaların, gereksiz harcamaların bedelleriyle o borçların bir kısmını seçmiş olduğunuz aktif, başarılı bilanço yapısına uygun bir şekilde o borçların kapatılmasına, o borçların mahsup edilmesine yönelik olarak harcamak mı?
1: Ya da üye aidatlarının düşürülmesi,
0: evet,
1: mi? Ya da zam yapılmaması mı?
0: Evet, zam yapılmaması mı? Yani. Ya da faizlerin silinmesi mi? Evet. Şimdi bir aidatı geciktirdiğiniz zaman hemen faiz işliyor. Bunları mı silmeliydik? Hangisini yapmalıydık? Şimdi 8 yıldır mevcut başkan burada görevini yapıyor. Muhalif de bir aday var, Ali Bey. Açıkçası ben buradan net bir şekilde söyleyebiliyorum. Ben Ali Bey'i destekliyorum. Niye? Projeleri var. Neden? Geleceğe uygun bir şekilde yapmış olduğu planlamaları var. 8 yıldır mevcut yönetimin yapmış olduğu herhangi bir proje göremedik. Bir değişiklik göremedik. Yapmaya gayret ettiler mi? Bilmiyorum. Bunu da göremedik. Bir insan bir proje yapacaksa bunun gayretini de bize göstermek zorundadır. Yıllardır, 8-9 yıldır ticaret odası üyesiyim ama bir projenin canlı bir projenin bu memlekette uygulandığına dair herhangi bir emareyle bile karşılaşamadık. Bırak fikri, emaresi bile olmadı. Şimdi kapalı kapılar ardında yapılan işlerin bizlerin de bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hep bunu söylüyoruz. Yani biz proje için buradayız. Şimdi Ali Bey projelerini açıklıyor. Yapılan açıklamalar gerçekten onur verici, gurur verici. Eğer bu projeler kısmet olur da Sayın Ali Alkan Ticaret Odası Başkanı olursa bu projelerin yerinde yapılıp yapılmadığını denetlemeye kendi adıma söz veriyorum.
1: Evet.
0: Gerçekten bu projeyle geldin mi? Evet geldin. Yaptın mı? Yapacak mısın? Bunu denetlemekle mükellef hissediyorum kendimi. Niye? Bir gönül bağıyla destek veriyorum. Neden? Bu projelerin bu memlekete, bu memleketin tüccarlarına faydalı olacağına adım kadar eminim.
1: Sana bir şey söyleyeceğim. Kayseri'nin bir an önce ticaret ve sanayide dönüşüm başlatması lazım.
0: Evet.
1: Bu iş artık mobilyayla, yatak, yorgan, yastık, bazayla olacak iş değil. Ufkun genişlemesi ve açılması lazım. Ama bunu nasıl yaparsınız? Şimdi yeni nesil sanayici dediğimiz buradaki zengin iş adamlarımızın çoğu çocuklarını Amerika'da, İngiltere'de, şurada, burada
0: tabii
1: okuttular.
0: Ki.
1: Onlar geri döndü. Onları ekibinize almalısınız. Ufku geniş insanları. Ve üyelerinizle birlikte bazı şeylere karar vermelisiniz. Yani anlatabiliyor muyum?
0: Tabii
1: geniş
0: ki.
1: Çaplı bir katılım
0: tabii
1: olmalı.
0: Ki. Tabii ki.
1: Onların desteğini almalısınız.
0: Öyle bir lobi kurmalısınız. Lobicilik
1: evet.
0: Faaliyeti burada kendi içinizde yapıp da Ankara'ya sesinizi duyuramadığınız bir lobinin bize bir faydası yok.
1: Şunu da söyleyeceğim. Ankara'ya da baskı yapmalısınız. Ankara'da sizin sesinizi diğer evet. Yerlere, hükümete duyurmalı.
0: Oraya giderken şeker, çikolata, lokum, pastırma, sucuk götürmekle orada herkes hani birbirini ağırlamakla bu işler olmaz.
1: Bakın ben sana bir şey söyleyeceğim. Şu son dönemde yaşanan bu fon olayı var ya.
0: Evet hocam.
1: Hani oraya girmeyelim çünkü akşama kadar televizyonda herkes onu anlatıyor evet. Dedik ama.
0: Parayı iade etmişler diye bir haber çıkmıştı. Para da iade edilmemiş hocam.
1: Ya sana bir şey diyeceğim. Sen bankacısın ya.
0: Evet.
1: EFT meblağı günlük 200-300 bin liradır. 2.2 milyar EFT yapılabilir mi?
0: Ve tek seferde.
1: Yapılabilir mi? Söylüyorum sana.
0: Hocam şimdi şöyle.
1: Dur bir şey daha soracağım. Bu, yapılamaz değil mi?
0: Ya bireysel anlamda eğer ki bankayla konuşmuşsanız sizin yüksek limitli EFT havale limitleriniz olabilir. O normal.
1: Ama sana bir şey söyleyeceğim. 2.2 milyar olmaz.
0: Olmaz. Mümkün değil.
1: Değil. Başka bir şey
0: öyle
1: daha.
0: Öyle bir şey yok. Artı masanın buna el atması gerekir.
1: Ya bir tır paradan bahsediyoruz.
0: Evet.
1: Ya.
0: Bir tırdan dolar olarak bir tır hocam.
1: Yani Türk parası olarak birkaç tır. Yani. Ne yaptın?
0: Tır.
1: Hazinenin kapısına mı götürdün? Kim gördü?
0: Hiç kimse görmedi.
1: Ya
0: hocam
1: bir şey
0: zaten bu para dijital bir para. Yani
1: evet, evet.
0: Bu fon için yatırılmış bankadan işte 163 milyon lira para gönderilmiş. Karşılığında 2.2 milyar lira
1: hırsızımız, çekilmiş. Hırsızımız niye bitmiyor ya?
0: Hocam doyumsuz olmamızdan kaynaklı.
1: Bizim biraz kızmasınlar bana ama hane halkımızdan da kaynaklanıyor.
0: Millette.
1: Onun da
0: seçtiklerimizin
1: sana bir şey söyleyeceğim. Bir daha bir program yaparsak
0: yaparız hocam tabii.
1: Neden bu halde olduğumuzu tartışalım.
0: Evet. Onun için de şöyle birkaç saatlik bir program.
1: Neden bu halde olduğumuzu tartışalım. En son okuduğum kitap var. İsmail Cem'in Türkiye'nin Geri Kalmışlığının Tarihi diye bir
0: evet,
1: kitabı
0: hocam,
1: var.
0: Okudum.
1: Muhteşem bir kitap.
0: Evet.
1: Muhteşem. Onun son sayfalarında bir şey dikkatimi çekti. Edin Koh diye bir Amerikalı profesör. Edin Koh.
0: Evet. 1960 Yahudidir kendisi.
1: 1962'de Anadolu'nun kasabalarında lise öğrencileri üzerinde anket yapıyor. Ya 1962'de Amerikalı profesörün burada ne işi var demeyin. Adamlar her şeyi yerinde tespit ediyor.
0: Tabii ki. O yüzden
1: anket,
0: bizi çözmüşler.
1: Ankette para karşılığı milliyetçiliğini satar mısın diye soruluyor. Ve bakılıyor ki Türk gençlerinin, liseye giden gençlerin tamamında birinci sırada milli değerler geliyor. Devlet, devletin bekası ve
0: evet,
1: bayrak.
0: Evet.
1: Sürekli şey soruları var o ankette. Maddiyatçılık. O sırada lisede okuyan gençlerin maddiyatçılık kelimesinin ne anlama geldiğini bilmediğini fark ediyorlar.
0: Evet.
1: Ben aç yatarım ama bayrağım ve devletim benim için her şeyden önemlidir. Peki 1962'de bu ankette elde edilen sonuçlardan şu an nereye geldik?
0: Vallahi hocam anında satar giderler.
1: Ha ama
0: şimdi bizim gibi insanlar varken de hocam açıkçası son birkaç dakikamız bizim gibi insanlar varsa Atatürk'ü seven, Türk milletini seven, bayrağına, vatanına, dinine, kitabına bağlı insanlar oldukça bizlerin bu vatandan silinmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Buna kendi adım kadar eminim.
1: Son bir şey söyleyebilir miyim? Sözünü unutma.
0: Tabii ki hocam.
1: Demin söylediğim cümleyi tam bitiremedim. Bu dönüşümün
0: mimarları kimdir?
1: Mimarları bizi kötü yönetenler ve bu ülkenin aydınlarında da bizzat kendim de profesörüm vardı. Bizim de suçumuz var.
0: Var
1: toplumun dönüşümüne biz müdahale edemedik. Yani doğru yerde kalmasına müdahale etmedik. Maalesef. Onu da bir başka programda kaynak göstererek tartışalım.
0: Tabii ki kaynağını gösterelim. Şöyle de söyleyerek bitirelim. Bu vatan, bu millet bizim. Biz buradan vazgeçmiyoruz. Bu ülkeden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu ilden de vazgeçmeyeceğiz. Bu ili yönetenlerin değişmesi için, iyi yönde değişmesi için, şahıslarla herhangi bir problemimiz yok bizim. Ne vali beyle, ne belediye başkanlarıyla, ne odaların başındaki başkanlarla, hiç kimseyle şahsi bir problemimiz yok bizim. Sadece yapılan işin doğruluğu, dürüstlüğü ve bu memlekete, bu millete
1: katkısı
0: yönündedir. Kim doğru iş yapıyorsa destek. Allah ondan razı olsun, bizler de razı olur, hakkımızı helal ederiz. Ama kim sadece koltuk derdindeyse, sadece o koltuğu korumak derdindeyse, sadece kendi cebini, kendi kesesini, kendi etrafındaki, lobisindeki insanları düşünerek hareket ediyorsa da Allah onların müstehakını versin. Beddua etmem. Çünkü tutar. Onu bildiğim için Allah herkesin kalbinin ekmeğini yiyeceği bir hale getirsin. Bunu söylüyorum ve yarınki seçimlerde de doğru olanın, dürüst olanın, iyi olanın, bu memlekete faydalı olacak olanın kazanmasını dileyerek sizleri, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Gelecek hafta belki aynı konukla, belki de farklı bir konukla karşınızda olacağız. İyi günler diliyorum. Hayırlı işleriniz olsun.
2: Finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak ve Rabia Aksoy'un sunumuyla Radar Analiz.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
4: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Tuğçe Kandemir Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Zelişah ve Mustafa, Musti Kusti, Doğu Demirkol, ayrıca tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri.
5: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklere müzik keyfiyle başlıyoruz. Pop müziğin sevilen sesi Tuğçe Kandemir en popüler şarkılarıyla 2 Ekim günü saat 21'de sahne alıyor. Büyüleyici mum ışığı atmosferiyle öne çıkan Candles and Echoes gösterisi 1 Ekim günü saat 20.15'te müzikseverlerle buluşuyor. Doyasıya bir müzik ziyafeti vadiden Zelişah ve Mustafa konseri ise 1 Ekim günü saat 20'de dinleyicileriyle buluşacak. Mizah ve kahkaha dolu stand-up gösterilerinde ise üslubuyla fark yaratan Doğu Demirkol 2 Ekim günü saat 20.30'da seyircisine neşeli anlar yaşatırken Musti Kusti yeni gösterisiyle 30 Eylül tarihinde Kayseri sahnelerinde olacak. Tiyatro sahnelerinde ise adeta bir edebiyat ve sahne şöleni var. Türk edebiyatının unutulmaz klasiği Kırk Mansolu Madonna 28 Eylül günü saat 20.30'da perdelerini açacak. Geleneksel ile moderni harmanlayan eğlenceli tiyatro oyunu Düğün ya da Davul 1-2-3 Ekim tarihlerinde, oyunculuk performanslarının öne çıktığı Tirat Gecesi ise 3 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Tolstoy'un dünyaca ünlü ölümsüz eseri Anna Karina 4 Ekim tarihinde, Reşat Nuri Güntekin'in duygu yüklü başyapıtı Çalı Kuşu ise yine 4 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Komedi türünde Deli Bayramı tiyatro oyunu ise izleyenleri kahkahaya davet ederken, Gece Yarısı Kütüphanesi oyunu ise 4 Ekim'de sahnede Kayserililerle buluşacak. Son olarak gizem ve gerilim dolu Kütüphanedeki Ceset oyunu tiyatro severlerle buluşuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise korku türünde Üç Harfliler Mühür, aksiyon türünde İsyan, komedi türünde Damat Mektebi, animasyon ve macera türünde Kristal Gezegen Yeni Dünya, komedi ve aile türünde Kahraman Köpek Charlie, aksiyon ve macera türünde Avengers Endgame Encore, çocuklar için Prenses ve Şövalye Yaşam İksiri ve Kartopu oyunları sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
6: Şimdi reklamlar.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Doymayan kalmasın keyif Yakut Mangal'da. 1 kilo tavuk, mevsim salata, çoban salata, haydari, kıtır, soğan, söğüş ve turşuyla sadece 675 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik restoranda 1000 TL ve üzeri alışverişe 1 litre Mensu Kola hediye. Bol lezzet, bol ikram, bol keyif Yakut Mangal. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
6: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
7: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle İnevler Sokak. Ziya Gökalp Semt Pazarı. Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak. Hacılar İlçe Semt Pazarı. Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No 4. Alaaddin Halk Pazarı. Alaaddin Kasabası 38820 Sarıoğlan. Merkez Semt Pazarı. Kara Mustafa Paşa Mahallesi, Etyemez Sokak, İncesu.
6: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
6: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
7: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı aç.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.

0: dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
2: Bugünün semt pazarları: Hürriyet Semt Pazarı, Aydınlık Evler Mahallesi, Ziya Paşa Caddesi, Yeşil Mahalle Semt Pazarı, Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi, Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle, Menderes Caddesi No 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası, 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi, Etyemez Sokak, İncesu.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçisine ulaşıldı. Böylece meydana gelen göçükte yaşamını yitiren madencilerin sayısı 5'e yükseldi. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındı. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yol haritasının belirlendiğini belirtirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor dedi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektronik ortamda gerçekleştirilen ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 18 yaşındaki aday gözetmen tarafından yakalandı. Adayın 2 yıl süreyle ehliyet sınavlarına girmesinin yasaklandığı öğrenildi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kolla, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Motorin grubuna bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde litre başına 2 lira 22 kuruş indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler, spor bülteniyle birlikteyiz. Turkish Airlines Eurolounge'ın 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Mücadelenin önüne geçen an ise lacivert beyazlıların yıldızı Mike James'ın topsuz alanda yaşadığı talihsiz sakatlık oldu. Parkede acı içinde kalan James mücadeleyi sedye ile terk etti. Yurt içi basketbol liglerinde ise hafta sonu mesaisi başlıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta ikinci hafta maçları oynanacak. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise takımlar dördüncü hafta müsabakaları için parkeye çıkacak. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gecenin dev randevusunda Yıldız Devi Manchester City sahada Real Madrid kadın futbol takımını ağırladı. Büyük bir mücadeleye sahne olan zorlu 90 dakika bir birlik beraberlikle sonuçlandı. Milli raketimiz Yankı Erel, Jisan Challenger Kupası'nda harika bir performansa imza attı. Turnuvanın bir yıldızlı seri başı Michael Zenk'i mağlup eden milli sporcumuz adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Günün öne çıkan spor başlıklarını aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 17, gece saatlerinde ise 10 derece civarında olacak. İlçelerimizin tamamında hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Akkışla, Felahiye, İncesu, Özvatan ve Pınarbaşı 14, Bünyan, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 15, Yahyalı 16, Yeşilhisar 17, Develi ise 18 derece olacak. Çevre illerde yağışlı ve serin hava etkisini sürdürüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Yozgat'ta 17, Sivas ve Nevşehir'de 13, Kırşehir ve Niğde'de 16 derece ölçülüyor. Büyük şehirlere baktığımızda sağanak yağışın etkili olduğu Ankara 17, İstanbul 19, İzmir ise 25 derece olacak. Günün havasını hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Eser Soy Yıldırım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Baltık'taki toprak Kaliningrad'ın saldırıya uğraması halinde Moskova'nın nükleer silahlarda dahil olmak üzere envanterindeki tüm silahları kullanmaya hazır olduğunu belirterek Batı'yı savaşı tırmandırmaması konusunda uyardı. ABD Başkanı Donald Trump, küresel kıtlık nedeniyle ülkenin dizel ihracatına yasak getirmeyi değerlendirdiğini belirterek Avrupa ülkelerinin yakıt rezervlerini acilen serbest bırakması gerektiğini söyledi. İran savaşındaki çıkmazın ortasında ABD ordusu Orta Doğu'ya 3. bir uçak gemisi görev gücü sevk ediyor. Özel bir amfibi saldırı grubunu da içeren bu sevkiyat, ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaşın giderek karmaşıklaşan dinamiğini vurguluyor. Avustralya'nın çevrim içi güvenlik düzenleyicisi, popüler oyun platformlarının çocukları çevrim içi ortamda koruma biçimlerinde ciddi açıklar tespit ettiğini açıkladı. Yeni bir raporda, çocuk güvenliği önlemlerinin uygulama konusunda tutarsız yaklaşımlar sergilediği belirtildi. Güney Kore Devlet Başkanı, Ukrayna'nın iki Kuzey Koreli savaş esirinin Güney Kore'ye gönderildiğini kamuoyuna açıklaması nedeniyle resmi bir özür dilememesi halinde tanımlanamayan ilave adımlar atacağı tehdidinde bulundu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritasının netleştiğini belirtirken, hazine ve

0: kararı olmak üzere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve iş gücü istatistikleri piyasaların yönü açısından Ekim ayı boyunca yakından takip edilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların güçlenmesi masaya yatırıldı. Enerji cephesinde ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Küresel tedarik sıkıntılarını gerekçe gösteren Trump, ABD'nin dizel ihracatına yasak getirmeyi değerlendirdiklerini açıkladı ve Avrupa ülkelerine stratejik yakıt rezervlerini acilen serbest bırakmaları çağrısında bulundu. Günün öne çıkan ekonomi başlıklarını aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
0: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira 14 kuruş, euro ise 55 lira 37 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.644 liradan, çeyrek altın ise 10.830 liradan alıcı buluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, çerçeve yasa ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Şimdi bu konuda bildiğiniz gibi uzun zamandan beri çalışmalar sürüyor. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Devlet Bahçeli ile beraber son derece kararlı bu konuda ve bu azimli. İnşallah biz bu işi çözeceğiz ve 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan, musallat olan bu beladan, terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtaracağız.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu meclisin karnesini açıklayarak önlerinde yoğun bir dönemin olduğunu ifade etti. Vekil Çopuroğlu şunları söyledi.
3: Ne yaptınız? Karneniz nedir diye sorduklarında karne şu. 9.29 saat 21 dakika toplantı yapmışız. 125 oturum yapılmış. 9.29 saat 21 dakika. 24.500 sayfa tutanak tutulmuş. Yani bu demek oluyor ki her birleşimde, her toplantıda, her günde 7 saat toplantı yapılmış. Ama bu toplantıların önemli bir kısmı ilave edilmiştir yerine eklenmiştir ifadesini değiştirilmesiyle geçen zaman dilimleri. Bundan sonraki süreçte tabii muhalefet yapacak. İktidarda iktidarlığını yapacak, gösterecek ama biraz daha efektif çalışmanın yollarını aramak lazım.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı açılışında gündeme gelen anayasa değişikliği talebini eleştiren İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi.
4: Neydiği belirsiz, neyi kastettiği belli olmayan bir anayasa değişikliği söylemleriyle meclisi açtık. Meclis esasen 6 Ekim'de çalışmalarına başlayacak. Biz milletin, memleketin, çocuklarımızın ve geleceğimizin önemli olan bütün sorunlarını, problemlerini taşımaya, meclis gündemine getirmeye, milletin nazarına getirmeye devam edeceğiz. Görevimizi yerine getireceğiz. Bütün olumsuzluklara rağmen 28. dönem 5. yasama yılının milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
1: Metro Holding Kayseri Kulüp Başkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyeleri Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Sinan Ergen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye bugün gece geçerli olacak şekilde 4 lira 65 kuruş zam gelmesi kesinleşti. Gelen zamla birlikte LPG'nin litre fiyatı 41 lira 19 kuruşa yükselecek. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.
5: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
6: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Tuğçe Kandemir Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Zelişah ve Mustafa, Mustik Husti, Doğu Demirkol, ayrıca tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri.
7: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklere müzik keyfiyle başlıyoruz. Pop müziğin sevilen sesi Tuğçe Kandemir en popüler şarkılarıyla 2 Ekim günü saat 21'de sahne alıyor. Büyüleyici mum ışığı atmosferiyle öne çıkan Candles and Echoes gösterisi 1 Ekim günü saat 20.15'te müzikseverlerle buluşuyor. Doyasıya bir müzik ziyafeti vaat eden Zelişah ve Mustafa konseri ise 1 Ekim günü saat 20'de dinleyicileriyle buluşacak. Mizah ve kahkaha dolu stand-up gösterilerinde ise üslubuyla fark yaratan Doğu Demirkol 2 Ekim günü saat 20.30'da seyircisine neşeli anlar yaşatırken Mustik Husti yeni gösterisiyle 30 Eylül tarihinde Kayseri sahnelerinde olacak. Tiyatro sahnelerinde ise adeta bir edebiyat ve sahne şöleni var. Türk edebiyatının unutulmaz klasiği Kırk Mansolu Madonna 28 Eylül günü saat 20.30'da perdelerini açacak. Geleneksel ile moderni harmanlayan eğlenceli tiyatro oyunu Düğün ya da Davul 1-2-3 Ekim tarihlerinde, oyunculuk performanslarının öne çıktığı Tirat Gecesi ise 3 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Tolstoy'un dünyaca ünlü ölümsüz eseri Anna Karina 4 Ekim tarihinde, Reşat Nuri Güntekin'in duygu yüklü başyapıtı Çalı Kuşu ise yine 4 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Komedi türünde Deli Bayramı tiyatro oyunu ise izleyenleri kahkahaya davet ederken, Gece Yarısı Kütüphanesi oyunu ise 4 Ekim'de sahnede Kayserilerle buluşacak. Son olarak gizem ve gerilim dolu Kütüphanedeki Ceset oyunu tiyatro severlerle buluşuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise korku türünde Üç Harfliler Mühür, aksiyon türünde İsyan, komedi türünde Damat Mektebi, animasyon ve macera türünde Kristal Gezegen Yeni Dünya, komedi ve aile türünde Kahraman Köpek Charlie, aksiyon ve macera türünde Avengers Endgame Encore, Çocuklar için Prenses ve Şövalye Yaşam İksiri ve Kar Topu oyunları sizlerle birlikte olacak.
6: Bu haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şimdi reklamlar.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
9: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
10: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
11: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
2: Yakut Mangal'da lezzet ve fırsat bir arada. Tavuk dürüm paketlerde 125 TL'den, dörtlü kombo paketlerde ister köfte ister tavuk 188 TL'den başlayan fiyatlarla. Sekizli köfte dürümlerde ise kişi başı 238 TL. Onlu pakette ise kişi başı 215 TL. Üstelik gel alda tavuk döner dürüm 149 TL, köfte dürüm 195 TL'ye ve içeceklerse bizden. Yakut Mangal'a gel, lezzeti kap, fırsatı kaçırma. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309

0: karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün semt pazarları. Hürriyet Semt Pazarı. Aydınlık Evler Mahallesi Ziya Paşa Caddesi. Yeşil Mahalle Semt Pazarı. Yeşil Mahalle, İnevler Sokak, Ziya Gökalp Semt Pazarı, Ziya Gökalp Mahallesi Güvercin Sokak, Hacılar İlçe Semt Pazarı, Aşağı Mahalle Menderes Caddesi No. 4, Alaaddin Halk Pazarı, Alaaddin Kasabası 38.820 Sarıoğlan, Merkez Semt Pazarı, Kara Mustafa Paşa Mahallesi Etyemez Sokak İncesu.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçisine ulaşıldı. Böylece meydana gelen göçükte yaşamını yitiren madencilerin sayısı 5'e yükseldi. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındı. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritasının belirlendiğini belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor dedi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektronik ortamda gerçekleştirilen ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 18 yaşındaki aday gözetmen tarafından yakalandı. Adayın 2 yıl süreyle ehliyet sınavlarına girmesinin yasaklandığı öğrenildi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kolla, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin grubuna bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde litre başına 2 lira 22 kuruş indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler, spor bülteniyle birlikteyiz. Turkish Airlines Eurolounge'ın 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Mücadelenin önüne geçen an ise lacivert beyazlıların yıldızı Mike James'ın topsuz alanda yaşadığı talihsiz sakatlık oldu. Parkede acı içinde kalan James mücadeleyi sedye ile terk etti. Yurt içi basketbol liglerinde ise hafta sonu mesaisi başlıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta ikinci hafta maçları oynanacak. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise takımlar dördüncü hafta müsabakaları için parkeye çıkacak. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gecenin dev randevusunda Yıldız Devi Manchester City sahada Real Madrid kadın futbol takımını ağırladı. Büyük bir mücadeleye sahne olan zorlu 90 dakika bir birlik beraberlikle sonuçlandı. Milli raketimiz Yankı Erel, Jisan Challenger Kupası'nda harika bir performansa imza attı. Turnuvanın bir yıldızlı seri başı Michael Zenk'i mağlup eden milli sporcumuz adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Günün öne çıkan spor başlıklarını aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 17, gece saatlerinde ise 10 derece civarında olacak. İlçelerimizin tamamında hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Akkışla, Felahiye, İncesu, Özvatan ve Pınarbaşı 14, Bünyan, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 15, Yahyalı 16, Yeşilhisar 17, Develi ise 18 derece olacak. Çevre illerde yağışlı ve serin hava etkisini sürdürüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Yozgat'ta 17, Sivas ve Nevşehir'de 13, Kırşehir ve Niğde'de 16 derece ölçülüyor. Büyük şehirlere baktığımızda sağanak yağışın etkili olduğu Ankara 17, İstanbul 19, İzmir ise 25 derece olacak. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
1: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
2: Sağlık Rehberi.
3: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde kanser, kaçınılmaz bir hastalık gibi görünse de riski azaltmaya yardımcı olan birçok faktör bulunuyor. Kanser riskini düşürmek denilince akla ilk olarak sigara ve alkol kullanımından uzak durmak ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı alışkanlıkları geliyor. Türkiye'de 2008 ile 2025 döneminde kadınlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanım oranı %15,2'den %20,6'ya yükseldi. Erkeklerde ise bu oran %47,9'dan %46'ya geriledi. Küresel bir araştırmaya göre yüksek ekran süresinin çocuklar üzerindeki etkisi, ebeveyn davranışları ve erken doğuma kadar, hatta kimi durumlarda bu etkenlerden daha belirleyici bir rol oynuyor. Güney Koreli bilim insanlarının geliştirdiği yeni yapay zeka modeli, bireylerin yaşını retina görüntülerinden yaklaşık 2,5 yıllık bir hata payıyla tespit etmeyi başardı. Yeni bir araştırma, yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşayan kişilerin hastalıklardan uzak geçirecekleri birkaç yılı kaybedebileceğini gösteriyor. En büyük farkın ruh sağlığında ortaya çıktığı ve bazı katılımcılarda bu sürenin yaklaşık 6 yıla ulaştığı kaydedildi. Veriler, erkeklerin yalnızlıktan kadınlara oranla daha fazla etkilendiğini ortaya koyuyor. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan güncel bir çalışma, sürekli devam eden stresin kalpte yapısal değişiklikler yaratarak sağlığı daha büyük bir riske atabileceğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yürütülen işitme tarama programları kapsamında son 2 yılda 1.756.000 bebeğe tarama yapıldı. 24.000 bebek ise ileri tanı merkezlerine sevk edildi. Eş zamanlı olarak 81 ilde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine uygulanan okul çağı çocuklarda işitme tarama programı çerçevesinde son 2 yılda 2.129.000 çocuk taramadan geçirildi ve 118.000 çocuk kulak burun boğaz hekimlerine yönlendirildi. 91.8 Radyo Radar'da haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
2: Sağlık Rehberi.
4: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Baltık'taki toprak Kaliningrad'ın saldırıya uğraması halinde Moskova'nın nükleer silahlar da dahil olmak üzere envanterindeki tüm silahları kullanmaya hazır olduğunu belirterek Batı'yı savaşı tırmandırmaması konusunda uyardı. ABD Başkanı Donald Trump, küresel kıtlık nedeniyle ülkenin dizel ihracatına yasak getirmeyi değerlendirdiğini belirterek Avrupa ülkelerinin yakıt rezervlerini acilen serbest bırakması gerektiğini söyledi. İran savaşındaki çıkmazın ortasında ABD ordusu Orta Doğu'ya 3. bir uçak gemisi görev gücü sevk ediyor. Özel bir amfibi saldırı grubunu da içeren bu sevkiyat, ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaşın giderek karmaşıklaşan dinamiğini vurguluyor. Avustralya'nın çevrim içi güvenlik düzenleyicisi, popüler oyun platformlarının çocukları çevrim içi ortamda koruma biçimlerinde ciddi açıklar tespit ettiğini açıkladı. Yeni bir raporda, çocuk güvenliği önlemlerinin uygulama konusunda tutarsız yaklaşımlar sergilediği belirtildi. Güney Kore Devlet Başkanı, Ukrayna'nın iki Kuzey Koreli savaş esirinin Güney Kore'ye gönderildiğini kamuoyuna açıklaması nedeniyle resmi bir özür dilememesi halinde tanımlanamayan ilave adımlar atacağı tehdidinde bulundu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritasının netleştiğini belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar hızla atılıyor mesajını verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Reel sektörü ve üretimi destekleme adımlarını kapsayan KOBİ kredilerinde aylık büyüme sınırı %4,5'ten %5'e yükseltildi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen şüpheli işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına karar verirken 9 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uyguladı. Yurt içi piyasalar Ekim ayına oldukça kritik bir veri trafiğiyle giriyor. Başta enflasyon ve ihracat rakamları olmak üzere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve iş gücü istatistikleri piyasaların yönü açısından Ekim ayı boyunca yakından takip edilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların güçlenmesi masaya yatırıldı. Enerji cephesi

0: liradan, çeyrek altın ise 10.830 liradan alıcı buluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
0: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 17, gece saatlerinde ise 10 derece civarında olacak. İlçelerimizin tamamında hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Akkışla, Felahiye, İncesu, Özvatan ve Pınarbaşı 14, Bünyan, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 15, Yahyalı 16, Yeşilhisar 17, Develi ise 18 derece olacak. Çevre illerde yağışlı ve serin hava etkisini sürdürüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Yozgat'ta 17, Sivas ve Nevşehir'de 13, Kırşehir ve Niğde'de 16 derece ölçülüyor. Büyük şehirlere baktığımızda sağanak yağışın etkili olduğu Ankara 17, İstanbul 19, İzmir ise 25 derece olacak. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, çerçeve yasa ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Şimdi bu konuda bildiğiniz gibi uzun zamandan beri çalışmalar sürüyor. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Devlet Bahçeli'yle beraber son derece kararlı efendim bu konuda ve azimli. İnşallah biz bu işi çözeceğiz ve 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan bu savaş olan bu beladan, terör belasından ülkemizi milletimizi kurtaracağız.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu meclisin karnesini açıklayarak önlerinde yoğun bir dönemin olduğunu ifade etti. Vekil Çopuroğlu şunları söyledi.
3: Ne yaptınız? Karneniz nedir diye sorduklarında karne şu. 9.29 saat 21 dakika toplantı yapmışız. 125 oturum yapılmış. 9.29 saat 21 dakika. 24.500 sayfa tutanak tutulmuş. Yani bu demek oluyor ki her birleşimde, her toplantıda, her günde 7 saat toplantı yapılmış. Ama bu toplantıların önemli bir kısmı ilave edilmiştir, yerine eklenmiştir ifadesini değiştirilmesiyle geçen zaman dilimleri. Bundan sonraki süreçte tabii muhalefet yapacak. İktidarda iktidarlığını yapacak, gösterecek ama biraz daha efektif çalışmanın yollarını aramak lazım.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı açılışında gündeme gelen anayasa değişikliği talebini eleştiren İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi.
4: Neyi diyor belirsiz, neyi kastettiği belli olmayan bir anayasa değişikliği söylemleriyle meclisi açtık. Meclis esasen 6 Ekim'de çalışmalarına başlayacak. Biz milletin, memleketin, çocuklarımızın ve geleceğimizin önemli olan bütün sorunlarını, problemlerini taşımaya, meclis gündemine getirmeye, milletin nazarına getirmeye devam edeceğiz. Görevimizi yerine getireceğiz. Bütün olumsuzluklara rağmen 28. dönem 5. yasama yılının milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
1: Metro Holding Kayseri Kulüp Başkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyeleri Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Sinan Ergen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye bugün gece geçerli olacak şekilde 4 lira 65 kuruş zam gelmesi kesinleşti. Gelen zamla birlikte LPG'nin litre fiyatı 41 lira 19 kuruşa yükselecek. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
6: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Doymayan kalmasın keyif Yakut Mangal'da. 1 kilo tavuk, mevsim salata, çoban salata, haydari, kıtır soğan, söğüş ve turşuyla sadece 675 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik restoranda 1000 TL ve üzeri alışverişe 1 litre Mensu Kola hediye. Bol lezzet, bol ikram, bol keyif Yakut Mangal. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçisine ulaşıldı. Böylece meydana gelen göçükte yaşamını yitiren madencilerin sayısı 5'e yükseldi. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındı. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritasının belirlendiğini belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor dedi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektronik ortamda gerçekleştirilen ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 18 yaşındaki aday gözetmen tarafından yakalandı. Adayın 2 yıl süreyle ehliyet sınavlarına girmesinin yasaklandığı öğrenildi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kolla, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre Motorin grubuna bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde litre başına 2 lira 22 kuruş indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler, spor bülteniyle birlikteyiz. Turkish Airlines Eurolounge'ın 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Mücadelenin önüne geçen an ise lacivert beyazlıların yıldızı Mike James'ın topsuz alanda yaşadığı talihsiz sakatlık oldu. Parkede acı içinde kalan James, mücadeleyi sedye ile terk etti. Yurt içi basketbol liglerinde ise hafta sonu mesaisi başlıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta ikinci hafta maçları oynanacak. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise takımlar dördüncü hafta müsabakaları için parkeye çıkacak. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gecenin dev randevusunda Yıldız Devi Manchester City sahada Real Madrid kadın futbol takımını ağırladı. Büyük bir mücadeleye sahne olan zorlu 90 dakika bir birlik beraberlikle sonuçlandı. Milli raketimiz Yankı Erel, Jisan Challenger Kupası'nda harika bir performansa imza attı. Turnuvanın bir yıldızlı seri başı Michael Zenk'i mağlup eden milli sporcumuz adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Günün öne çıkan spor başlıklarını aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Bir erkeğin başarısı bir kere alkışlanmalı ama bir kadının başarısı 10 kere alkışlanmalı. Ben başardım mı? Evet, ben hayalimi gerçekleştirdim. Maddi manevi zorluklar içerisinde gerçekleştirdim. Başardım ben diye söylüyorum.

0: Ben Tuğba Bozkuş, 28 yaşındayım. Yüksek inşaat mühendisiyim. 3 üniversite mezunuyum. 5 çocuklu bir ailenin 4. çocuğuyum. Babam işçi, annem ev hanımı. İlkokul zamanlarında matematik öğretmenim Mehmet Yıldırım sayesinde başladı ve hayallerimi gerçekleştiriyorum. Bunun gururunu yaşıyorum. Çünkü hayalimdeki mesleği kazandım. Fakülte ikincisi olarak bitirdim üniversitemi. Diğer üniversitelerimde de ciddi başarılarım oldu. Fakülte üçüncülüğüm ve fakülte birinciliğim gibi. Kendi alanımda uzmanlaşmak istediğim için yüksek lisans yaptım. Şu an yüksek inşaat mühendisiyim. Nasip olursa doktorayı da yapacağız bu sene. Mehmet Yıldırım, kulakları çınlasın hocamın. Bana sınıfın ortasında çok kıvrak zekaya sahip olduğumu ve bu mesleği çok güzel bir şekilde icra edebileceğimi söyledi. Ben bir kadın inşaat mühendisiyim. Hem mühendisliğin sorumluluğu hem de kadın olmanın zorluğu ve sorumluluğu içerisindeyim. Nice yollardan, zorlu yollardan geçtim. Düşe kalka bu noktalara geldik. Evet, biraz zorlu bir yoldu ama başardım mı? Şöyle düşündüğümde evet ben başardım. Ama hala nice hayallerim var ve daha en başındayım. Bunlar için çok emin adımlarla ilerliyorum. Lise hayatım bittikten sonra üniversite hayatıma başladım. İlk üniversitem inşaat mühendisliği bölümü. İnşaat mühendisliği bölümü okurken ayrıca 2 farklı üniversite daha okudum. Toplam 3 üniversite mezunuyum. Üniversite hayatım bittikten sonra 3 farklı özel bir firmada işe başladım. Tabii 3 farklı firmadan önce çok büyük bir firmada kabul aldım. İmkanlar doğrultusunda ve kız evladı olmamın dezavantajı mı desem, eksikliği mi desem ya da toplumun sınırlandırmaları mı desem, algıları mı desem gönderilmedim. Dışarı gittiğimde nice zorluklar yaşayacağımı düşünerek anne ve babamın izni olmadı diyeyim. Biraz dik başlı bir insanım. Başarıyı elde edebilmek için bütün yolları denedim. Bütün imkanları zorladım. Birilerine benim örnek olmam gerekliydi. Bunlar kardeşlerim ve dışarıdaki kadın mühendislere, kadınlara aslında benim örnek olmam lazımdı. Zorladım, ikna ettim ve şu an mesleğimi icra ediyorum. Nice güzel hayallerim var. Bunları gerçekleştirmek için dediğim gibi emin adımlarla ilerliyorum. Bir kadın olarak inşaat mühendisi olmanın gerçekten ciddi zorlukları var. Çünkü mesleğimizde erkek rolü çok fazlaca mevcut. Ben hem şantiyeciyim hem ofis elemanıyım. Ofis artı şantiye. Projede çiziyorum, projede uygulatıyorum. Sahaya gittiğimde yani şu bakışlardan bir kurtulamadım. Kadın bir mühendis bunu yapabilir mi? Bizlere söz geçirebilir mi tarzında? Ama ben bu algıyı 4 yıldır yıktığımı düşünüyorum. Kendi adıma ve benden sonraki gelen kadın mühendisler adına. Evet, kadın her şeyi başarır. Kadın istediği her noktada en güzel noktalara ulaşabileceğini düşünüyorum. Kadın nice sorumlulukları varken, nice sıfatları varken, nice güzel başarıları elde edebileceğini düşünüyorum. Kadın en başta anne, kadın evlat, kadın kardeş, kadın dışarıda yönetici, kadın dışarıda üretken, kadın içeride üretken. Bizler bu kadar sıfatın içerisinde başarıyı nasıl elde edebiliyoruz? Bence çok büyük bir başarı. Söylediğim şöyle bir cümle var. Burada ifade etmek istiyorum. Bir erkeğin başarısı 1 kere alkışlanmalı ama bir kadının başarısı 10 kere alkışlanmalı. Tabii ki sayılar olayın akışı halinde söylenen sayılar ama burada amacım kadının başarısının önemini ifade etmek. Küçüklüğümden beri anneme, hayatımdaki en değerli kadına bir ev yapmak hayaliyle aslında bir anda gerçekleşti. Başarıyla aslında insanımız parayı doğru orantı olarak görüyor. Kesinlikle başarıyla parayı doğru orantılı olmamalı. O zaman şöyle bir algı oluşuyor. Zengin insanlar başarılı, fakir insanlar başarısız gibi oluyor. Durumu şöyle ifade etmek istiyorum. Başarı dediğimiz şey bir çocuğun ilk adımı başarıdır. Nice zorluklar yaşayıp, nice engebeli yollarda yürüyen, nice olumsuz durumlarla karşılaşan bir insanın hayalini bir nebzesini bile gerçekleştirmesi başarıdır. Peki konuk olarak ben buradayım. Ben başardım mı? Evet, ben hayalimi gerçekleştirdim ama ben daha en başındayım. Hayalimi gerçekleştirmek için daha nice yollarım var. Ben bu yolda evet yoruldum. Biraz yorgun hissediyorum kendimi. Maddi manevi zorluklar içerisinde gerçekleştirdim. Ailemin maddi olarak özellikle desteğini, manevi konuda da bazı noktalarda desteğini göremedim. Birçok şeyi kendim başardım. Üniversite zamanları çalıştım. Üniversiteyi bitirdikten sonra staj yerimi, daha sonra işe başlama konusunda, iş yeri bulma noktasında bu noktada kendim gerçekleştirdim. Yüksek lisansımı yaparken, farklı şehirlerde işler gerçekleştirirken bunları hep tek başıma yaptım. Önünüze hangi engeller çıkarsa çıksın, asla vazgeçmeyin. Nice başarısızlıklar yaşayacaksınız. Emin adımlarla, emekle, gayretle, sabırla, başarıyı elde edene kadar ilerleyin. Bir başkasının çizdiği sınırlar içerisinde bulunmayın. O sınırları siz belirleyin. Ve asla pes etmeyin, hayallerinizin peşinden emin adımlarla ilerleyin.
1: Nasıl başardım sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
1: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Baltık'taki toprak Kaliningrad'ın saldırıya uğraması halinde Moskova'nın nükleer silahlarda dahil olmak üzere envanterindeki tüm silahları kullanmaya hazır olduğunu belirterek Batı'yı savaşı tırmandırmaması konusunda uyardı. ABD Başkanı Donald Trump, küresel kıtlık nedeniyle ülkenin dizel ihracatına yasak getirmeyi değerlendirdiğini belirterek Avrupa ülkelerinin yakıt rezervlerini acilen serbest bırakması gerektiğini söyledi. İran savaşındaki çıkmazın ortasında ABD ordusu, Orta Doğu'ya 3. bir uçak gemisi görev gücü sevk ediyor. Özel bir amfibi saldırı grubunu da içeren bu sevkiyat, ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaşın giderek karmaşıklaşan dinamiğini vurguluyor. Avustralya'nın çevrim içi güvenlik düzenleyicisi, popüler oyun platformlarının çocukları çevrim içi ortamda koruma biçimlerinde ciddi açıklar tespit ettiğini açıkladı. Yeni bir raporda, çocuk güvenliği önlemlerinin uygulama konusunda tutarsız yaklaşımlar sergilediği belirtildi. Güney Kore Devlet Başkanı, Ukrayna'nın iki Kuzey Koreli savaş esirinin Güney Kore'ye gönderildiğini kamuoyuna açıklaması nedeniyle resmi bir özür dilememesi halinde tanımlanamayan ilave adımlar atacağı tehdidinde bulundu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radarın Rotası.
2: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamızda Derebenk Vadisi var. Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp doğanın kalbine nefes almaya ne dersin? Kayseri merkeze sadece 20 kilometre mesafede yer alan Derebenk Vadisi, yemyeşil doğası ve tarihi dokusuyla sizleri bekliyor. Kırınardı ile Hisarçağ'ın kesişim noktasında Talas ve Tablusu'nun komşu konumuyla ulaşımı son derece kolay olan bu saklı cennet, doğa severler için eşsiz bir kaçış noktası. Vadi boyunca uzanan yürüyüş parkurları ve vadiye görkem kılan tarihi Derebenk Viyadüğü fotoğraf tutkunları için adeta uçsuz bucaksız bir görsel şölen sunuyor. Derebenk Vadisi'ne uğrayın, temiz havanın, kuş seslerinin ve unutulmaz manzaraların tadına çıkın. Rotanızı doğaya kırın, Kayseri'nin bu büyüleyici atmosferini keşfedin. Radarın rotasında bu haftaki rotamız Derebenk'ti. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radarın rotası. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritasının netleştiğini belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar hızla atılıyor mesajını verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Reel sektörü ve üretimi destekleme adımlarını kapsayan KOBİ kredilerinde aylık büyüme sınırı %4,5'ten %5'e yükseltildi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen şüpheli işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına karar verirken 9 kişi hakkında

0: nakit rezervlerini acilen serbest bırakmaları çağrısında bulundu. Günün öne çıkan ekonomi başlıklarını aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
0: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira 14 kuruş, euro ise 55 lira 37 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.644 liradan, çeyrek altın ise 10.830 liradan alıcı buluyor.
1: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
0: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 17, gece saatlerinde ise 10 derece civarında olacak. İlçelerimizin tamamında hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Akkışla, Felahiye, İncesu, Özvatan ve Pınarbaşı 14, Bünyan, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 15, Yahyalı 16, Yeşilhisar 17, Develi ise 18 derece olacak. Çevre illerde yağışlı ve serin hava etkisini sürdürüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Yozgat'ta 17, Sivas ve Nevşehir'de 13, Kırşehir ve Niğde'de 16 derece ölçülüyor. Büyük şehirlere baktığımızda sağanak yağışın etkili olduğu Ankara 17, İstanbul 19, İzmir ise 25 derece olacak. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, çerçeve yasa ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Şimdi bu konuda bildiğiniz gibi uzun zamandan beri çalışmalar sürüyor. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Devlet Bahçeli'yle beraber son derece kararlı efendim bu konuda ve bu azimli. İnşallah biz bu işi çözeceğiz ve 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan bu savaş olan bu beladan, terör belasından ülkemizi milletimizi kurtaracağız.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu meclisin karnesini açıklayarak önlerinde yoğun bir dönemin olduğunu ifade etti. Vekil Çopuroğlu şunları söyledi.
3: Ne yaptınız? Karneniz nedir diye sorduklarında karne şu. 9.29 saat 21 dakika toplantı yapmışız. 125 oturum yapılmış. 9.29 saat 21 dakika. 24.500 sayfa tutanak tutulmuş. Yani bu demek oluyor ki her birleşimde, her toplantıda, her günde 7 saat toplantı yapılmış. Ama bu toplantıların önemli bir kısmı ilave edilmiştir yerine eklenmiştir ifadesini değiştirilmesiyle geçen zaman dilimleri. Bundan sonraki süreçte tabii muhalefet yapacak. İktidarda iktidarlığını yapacak, gösterecek ama biraz daha efektif çalışmanın yollarını aramak lazım.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı açılışında gündeme gelen anayasa değişikliği talebini eleştiren İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi.
4: Neydiği belirsiz, neyi kastettiği belli olmayan bir anayasa değişikliği söylemleriyle meclisi açtık. Meclis esasen 6 Ekim'de çalışmalarına başlayacak. Biz milletin, memleketin, çocuklarımızın ve geleceğimizin önemli olan bütün sorunlarını, problemlerini taşımaya, meclis gündemine getirmeye, milletin nazarına getirmeye devam edeceğiz. Görevimizi yerine getireceğiz. Bütün olumsuzluklara rağmen 28. dönem 5. yasama yılının milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
1: Metro Holding Kayseri Kulüp Başkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyeleri Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Sinan Ergen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye bugün gece geçerli olacak şekilde 4 lira 65 kuruş zam gelmesi kesinleşti. Gelen zamla birlikte LPG'nin litre fiyatı 41 lira 19 kuruşa yükselecek. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
5: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
6: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
8: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
9: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, daha tekinli yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
10: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'ya göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gelal içinse 0850 259 7997.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde göçük altında kalan ve hayatını kaybeden 3 maden işçisine ulaşıldı. Böylece meydana gelen göçükte yaşamını yitiren madencilerin sayısı 5'e yükseldi. Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alındı. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritasının belirlendiğini belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor dedi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 13 şüpheliden 4'ü tutuklandı. 9'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Bursa'nın İnegöl ilçesinde elektronik ortamda gerçekleştirilen ehliyet sınavına kopya düzeneğiyle giren 18 yaşındaki aday gözetmen tarafından yakalandı. Adayın 2 yıl süreyle ehliyet sınavlarına girmesinin yasaklandığı öğrenildi. İstanbul'da hakemler dosyası olarak bilinen soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kolla, Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin grubuna bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde litre başına 2 lira 22 kuruş indirim bekleniyor. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler, spor bülteniyle birlikteyiz. Turkish Airlines Eurolounge'ın 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Mücadelenin önüne geçen an ise lacivert beyazlıların yıldızı Mike James'ın topsuz alanda yaşadığı talihsiz sakatlık oldu. Parkede acı içinde kalan James mücadeleyi sedye ile terk etti. Yurt içi basketbol liglerinde ise hafta sonu mesaisi başlıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta ikinci hafta maçları oynanacak. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise takımlar dördüncü hafta müsabakaları için parkeye çıkacak. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gecenin dev randevusunda Yıldız Devi Manchester City sahada Real Madrid kadın futbol takımını ağırladı. Büyük bir mücadeleye sahne olan zorlu 90 dakika bir birlik beraberlikle sonuçlandı. Milli raketimiz Yankı Erel, Jisan Challenger Kupası'nda harika bir performansa imza attı. Turnuvanın bir yıldızlı seri başı Michael Zenk'i mağlup eden milli sporcumuz adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Günün öne çıkan spor başlıklarını aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Yayın tekrarı.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: La, la, la. 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda melankolik ve sert müziğiyle Teoman'ı konuşuyoruz.

Sanatçı 20 Kasım 1967 tarihinde İstanbul'un Tünel semtinde Giresun Alucralı bir ailenin tek çocuğu olarak doğar. Babası avukat Hasan Basri Yakupoğlu, annesi ise Şaziment Yakupoğlu'dur. Sanatçı 2,5 yaşındayken babasını kaybeder. Çocukluk döneminde ise müzikle ilgilenir ve gitar çalmaya başlar.

0: güzelse.
1: Teoman lise eğitimini Ataköy Lisesi'nde tamamladıktan sonra önce İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümüne, ertesi yıl Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümüne girer. Ardından aynı üniversite Sosyoloji Bölümüne geçer. Profesyonel müzik yaşamı ise öğrencilik yıllarında başlar.

Sanatçı öğrenimi sırasında kayıt dondurup bir yıl ABD'de, bir yıl da İngiltere'de yaşamaya başlar. İngiltere'deyken vokal dersleri alır ve hem gitarını hem de sesini daha iyi kullanmayı öğrenir. Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamlar. Daha sonrasında ise İstanbul Üniversitesi'nde Kadın Araştırmaları Yüksek Lisans Programı'na girer. Burada çizgi romanda kadının rolü konulu bir tez hazırlar ancak dizi kabul edilmez.

Müzik kariyerine üniversite öğrencisiyken 86 yılında kurduğu Mirage adlı grupta vokal yaparak başlar. Grubun dağılmasından sonra müziğe önce Mavi Sakal, Black Rose ve Işığın Yansıması gibi gruplarda, daha sonra ise solo çalışmalarıyla devam eder.

Sanatçı İstanbul'da düzenlenen Roxy Müzik Günleri'nde 96 yılında Yollar şarkısıyla en iyi söz ödülüne değer görülür. Aynı yarışmada Teoman'ın seslendirdiği bestesi Barlas Erinç'e ait Ne Ekmek Ne de Su şarkısı da en iyi beste seçilir.

Teoman 1997 yılından itibaren kendi müzik albümlerini çıkarmaya başlar. Albümdeki parçaların çoğunun müziğini ve bestesini kendi yapar. İlk albümü Teoman, müzik yazarları tarafından 97 yılının en iyi albümü seçilir.

98'de ise ikinci albüm O çıkar. O albümündeki şarkılardan dördüne klip çeker ve Sus Konuşma, O, Bazı Yalanlar ve Gemiler adlı parçaların klipleri 98 ve 99 yılında Kral TV kanalının Top 20 ve Top 10 listesinde bir numaraya yükselir. Kral TV Video Müzik Ödülleri töreninde yılın en iyi rock sanatçısı seçilir ve O şarkısının video klibi 98'de Cumhuriyet Gazetesi tarafından yılın en iyi klip.

Sanatçı 2000 yılında çıkardığı 3. albümü olan 17 ile iyice tanınır. Albüme ismini veren 17 şarkısını idam edildiğinde 17 yaşında olduğu iddia edilen uzaktan akrabası Erdal Eren için yazar.

Albümdeki Paramparça, 17 ve 2 yabancı şarkıları için klip çeker. Klipler Kral TV kanalının Top 20 ve Top 10 listesinde bir numaraya kadar yükselir. Sanatçı 28. Altın Kelebek ödüllerinde yılın en iyi rock müzik sanatçısı ödülünü alır.

Teoman Remixler adlı ilk remix albümünü 2001 yılında piyasaya çıkartır. Ardından Gönül Çelen 2001'de, Teoman 2003'te, En Güzel Hikayem 2004'te, Renkli Rüyalar Oteli ise 2006'da yayınlandı.

0: Mevsim rüzgarları
1: ne zaman... Teoman'ın ilk oyunculuk deneyimi 2002 yapımı Mumya Firarda adlı filmdeki fotoğrafçı Ahmet rolüyle gerçekleşir. Sinan Çetin'in yönettiği banka ve romantik filmlerinde de oyunculuk yapan sanatçı, yeteneğinin sadece müzikle olmadığını bu filmlerle kanıtlamış olur.

Teoman yönetmen koltuğuna ise senaryosu üzerinde uzun yıllar çalıştığı Balans ve Manevra adlı filmle 2004 yılında geçer. Sinan Çetin, Müslüm Gürses, Emre Altuğ, Bülent Kayabaş, Haşmet Babaoğlu, Erol Günaydın, Burak Sergen ve Seda Akman'ın rol aldığı filmde Teoman, Bülent Ortaçgil ve Şebnem Ferah'a ait müzikler kullanılır.

2004'te Bülent Ortaçgil ile birlikte birbirlerinin şarkılarını söyledikleri birkaç konser verir. İki müzisyen birlikte bir konser albümü yayınlar. Raşit, Şevlen Ferah, Göksel ve Özlem Tekin, Teoman'ın birlikte özel performanslar sergilediği ve düetler yaptığı başlıca sanatçılar arasında yer alır. 2007 yılının sonunda çıkardığı Söz Müzik Teoman albümünde çeşitli sanatçılar Teoman'a ait şarkıları seslendirir.

2009 yılı Şubat ayında İnsanlık Halleri, 2011'de Aşk ve Gurur isimli albüm çıkaran sanatçı, 4 Ağustos 2011'de kendi web sitesinden yaptığı açıklamalarıyla müziği bıraktığını duyurur. Ancak 24 Kasım 2012'de yeniden müziğe döneceğini ilan eder. Aynı yıl Ahmet Kaya'nın Bir Eksiyiz başlıklı albümünde Acılara Tutunmak adlı şarkısını seslendirir. 2015'te ise Eski Bir Rüya Uğruna adlı albümünü yayınlar.

Sanatçının 96-2006 arasındaki 10 yıllık dönemde yazdığı şarkılardan 10 tanesi, piyanist Tuğlu Tırpan tarafından yeniden düzenlenir. Piyano-vokal kanallarıyla tekrar var edilen bu 10 şarkı, Teoman ve Piyano isimli albümde yer alır.

Sanatçı 11 stüdyo albümüne sahip olup 12. ve sanatçının kariyerindeki son albümü olacak albümü Nisan 2024'te yayınlayacağını açıklar. Albümden ilk single'ı olan Nevrozumun Zindanını 31 Mart 2023'te, 1994 Berbat Bir Yıldı adlı ikinci single'ını ise 20 Mayıs 2023'te yayınlar. Daha sonra yaptığı açıklamalarda son stüdyo albümünün yayın tarihini öne çekip 1 Eylül 2023'te yayınlayacağını, albüm öncesi bir cover albüm ve bir konser DVD'si de yayınlayacağını söyler.

91.8 Radyo Radar'daydınız. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak dileğiyle. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: İyi günler sayın dinleyiciler, spor bülteniyle birlikteyiz. Turkish Airlines Eurolounge'ın 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Mücadelenin önüne geçen an ise lacivert beyazlıların yıldızı Mike James'ın topsuz alanda yaşadığı talihsiz sakatlık oldu. Parkede acı içinde kalan James mücadeleyi sedye ile terk etti. Yurt içi basketbol liglerinde ise hafta sonu mesaisi başlıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta ikinci hafta maçları oynanacak. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise takımlar dördüncü hafta müsabakaları için parkeye çıkacak. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gecenin dev randevusunda Yıldız Devi Manchester City sahada Real Madrid kadın futbol takımını ağırladı. Büyük bir mücadeleye sahne olan zorlu 90 dakika bir birlik beraberlikle sonuçlandı. Milli raketimiz Yankı Erel, Jisan Challenger Kupası'nda harika bir performansa imza attı. Turnuvanın bir yıldızlı seri başı Michael Zenk'i mağlup eden milli sporcumuz adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Günün öne çıkan spor başlıklarını aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
4: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. LÖSEV hayat verir.
5: Sağlık Rehberi.
6: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde kanser, kaçınılmaz bir hastalık gibi görünse de riski azaltmaya yardımcı olan birçok faktör bulunuyor. Kanser riskini düşürmek denilince akla ilk olarak sigara ve alkol kullanımından uzak durmak ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı alışkanlıkları geliyor. Türkiye'de 2008 ile 2025 döneminde kadınlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanım oranı %15,2'den %20,6'ya yükseldi. Erkeklerde ise bu oran %47,9'dan %46'ya geriledi. Küresel bir araştırmaya göre yüksek ekran süresinin çocuklar üzerindeki etkisi, ebeveyn davranışları ve erken doğuma kadar, hatta kimi durumlarda bu etkenlerden daha belirleyici bir rol oynuyor. Güney Koreli bilim insanlarının geliştirdiği yeni yapay zeka modeli, bireylerin yaşını retina görüntülerinden yaklaşık 2,5 yıllık bir hata payıyla tespit etmeyi başardı. Yeni bir araştırma, yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşayan kişilerin hastalıklardan uzak geçirecekleri birkaç yılı kaybedebileceğini gösteriyor. En büyük farkın ruh sağlığında ortaya çıktığı ve bazı katılımcılarda bu sürenin yaklaşık 6 yıla ulaştığı kaydedildi. Veriler, erkeklerin yalnızlıktan kadınlara oranla daha fazla etkilendiğini ortaya koyuyor. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan güncel bir çalışma, sürekli devam eden stresin kalpte yapısal değişiklikler yaratarak sağlığı daha büyük bir riske atabileceğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yürütülen işitme tarama programları kapsamında son 2 yılda 1.756.000 bebeğe tarama yapıldı. 24.000 bebek ise ileri tanı merkezlerine sevk edildi. Eş zamanlı olarak 81 ilde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine uygulanan okul çağı çocuklarda işitme tarama programı çerçevesinde son 2 yılda 2.129.000 çocuk taramadan geçirildi ve 118.000 çocuk kulak burun boğaz hekimlerine yönlendirildi. 91.8 Radyo Radar'da haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
4: Sağlık Rehberi.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Baltık'taki toprak Kaliningrad'ın saldırıya uğraması halinde Moskova'nın nükleer silahlarda dahil olmak üzere envanterindeki tüm silahları kullanmaya hazır olduğunu belirterek Batı'yı savaşı tırmandırmaması konusunda uyardı. ABD Başkanı Donald Trump, küresel kıtlık nedeniyle ülkenin dizel ihracatına yasak getirmeyi değerlendirdiğini belirterek Avrupa ülkelerinin yakıt rezervlerini acilen serbest bırakması gerektiğini söyledi. İran savaşındaki çıkmazın ortasında ABD ordusu, Orta Doğu'ya 3. bir uçak gemisi görev gücü sevk ediyor. Özel bir amfibi saldırı grubunu da içeren bu sevkiyat, ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaşın giderek karmaşıklaşan dinamiğini vurguluyor. Avustralya'nın çevrim içi güvenlik düzenleyicisi, popüler oyun platformlarının çocukları çevrim içi ortamda koruma biçimlerinde ciddi açıklar tespit ettiğini açıkladı. Yeni bir raporda, çocuk güvenliği önlemlerinin uygulama konusunda tutarsız yaklaşımlar sergilediği belirtildi. Güney Kore Devlet Başkanı, Ukrayna'nın iki Kuzey Koreli savaş esirinin Güney Kore'ye gönderildiğini kamuoyuna açıklaması nedeniyle resmi bir özür dilememesi halinde tanımlanamayan ilave adımlar atacağı tehdidinde bulundu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritasının netleştiğini belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar hızla atılıyor mesajını verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Reel sektörü ve üretimi destekleme adımlarını kapsayan KOBİ kredilerinde aylık büyüme sınırı %4,5'ten %5'e yükseltildi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen şüpheli işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına karar verirken 9 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uyguladı. Yurt içi piyasalar Ekim ayına oldukça kritik bir veri trafiğiyle giriyor. Başta enflasyon ve ihracat rakamları olmak üzere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve iş gücü istatistikleri piyasaların yönü açısından Ekim ayı boyunca yakından takip edilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların güçlenmesi masaya yatırıldı. Enerji cephesinde ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Küresel tedarik sıkıntılarını gerekçe gösteren Trump, ABD'nin dizel ihracatına yasak getirmeyi değerlendirdiklerini açıkladı ve Avrupa ülkelerine stratejik yakıt rezervlerini acilen serbest bırakmaları çağrısında bulundu. Günün öne çıkan ekonomi başlıklarını aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira 14 kuruş, euro ise 55 lira 37 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.644 liradan, çeyrek altın ise 10.830 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteniyle yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 17, gece saatlerinde ise 10 derece civarında olacak. İlçelerimizin tamamında hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Akkışla, Felahiye, İncesu, Özvatan ve Pınarbaşı 14, Bünyan, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 15, Yahyalı 16, Yeşilhisar 17, Develi ise 18 derece olacak. Çevre illerde yağışlı ve serin hava etkisini sürdürüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Yozgat'ta 17, Sivas ve Nevşehir'de 13, Kırşehir ve Niğde'de 16 derece ölçülüyor. Büyük şehirlere baktığımızda sağanak yağışın etkili olduğu Ankara 17, İstanbul 19, İzmir ise 25 derece olacak. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, çerçeve yasa ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Şimdi bu konuda bildiğiniz gibi uzun zamandan beri çalışmalar sürüyor. Bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Devleti Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın Devlet Bahçeli'yle beraber son derece kararlı efendim bu konuda ve de azimli. İnşallah biz bu işi çözeceğiz ve 40 yıldan beri asil milletimizin başına bela olan, musallat olan bu beladan, terör belasından ülkemizi, milletimizi kurtaracağız.
1: AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu meclisin karnesini açıklayarak önlerinde yoğun bir dönemin olduğunu ifade etti. Vekil Çopuroğlu şunları söyledi.
3: Ne yaptınız? Karneniz nedir diye sorduklarında karne şu. 9.29 saat 21 dakika toplantı yapmışız. 125 oturum yapılmış. 9.29 saat 21 dakika. 24.500 sayfa tutanak tutulmuş. Yani bu demek oluyor ki her birleşimde, her toplantıda, her günde 7 saat toplantı yapılmış. Ama bu toplantıların önemli bir kısmı ilave edilmiştir yerine eklenmiştir ifadesini değiştirilmesiyle geçen zaman dilimleri. Bundan sonraki süreçte tabii muhalefet yapacak. İktidarda iktidarlığını yapacak, gösterecek ama biraz daha efektif çalışmanın yollarını aramak lazım.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 5. yasama yılı açılışında gündeme gelen anayasa değişikliği talebini eleştiren İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu şunları söyledi.
4: Neydiği belirsiz, neyi kastettiği belli olmayan bir anayasa değişikliği söylemleriyle meclisi açtık. Meclis esasen 6 Ekim'de çalışmalarına başlayacak. Biz milletin, memleketin, çocuklarımızın ve geleceğimizin önemli olan bütün sorunlarını, problemlerini taşımaya, meclis gündemine getirmeye, milletin nazarına getirmeye devam edeceğiz. Görevimizi yerine getireceğiz. Bütün olumsuzluklara rağmen 28. dönem 5. yasama yılının milletimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.
1: Metro Holding Kayseri Kulüp Başkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyeleri Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Sinan Ergen'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye bugün gece geçerli olacak şekilde 4 lira 65 kuruş zam gelmesi kesinleşti. Gelen zamla birlikte LPG'nin litre fiyatı 41 lira 19 kuruşa yükselecek. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
3: Doymayan kalmasın keyif Yakut Mangal'da. 1 kilo tavuk, mevsim salata, çoban salata, haydari, kıtır, soğan, söğüş ve turşuyla sadece 675 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik restoranda 1000 TL ve üzeri alışverişe 1 litre Mensu Kola hediye. Bol lezzet, bol ikram, bol keyif Yakut Mangal. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Teknofest'te öğrenciyken kazandığı ödülle ilk prototipini geliştiren genç mühendis Yaren Özdemir, 3 yılın sonunda kurduğu girişimleriyle yerli teknolojisini Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: İyi günler sayın dinleyiciler, spor bülteniyle birlikteyiz. Turkish Airlines Eurolounge'ın 3. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 mağlup oldu. Mücadelenin önüne geçen an ise lacivert beyazlıların yıldızı Mike James'ın topsuz alanda yaşadığı talihsiz sakatlık oldu. Parkede acı içinde kalan James, mücadeleyi sedye ile terk etti. Yurt içi basketbol liglerinde ise hafta sonu mesaisi başlıyor. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ile Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu hafta ikinci hafta maçları oynanacak. Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ise takımlar dördüncü hafta müsabakaları için parkeye çıkacak. UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde gecenin dev randevusunda Yıldız Devi Manchester City sahada Real Madrid kadın futbol takımını ağırladı. Büyük bir mücadeleye sahne olan zorlu 90 dakika bir birlik beraberlikle sonuçlandı. Milli raketimiz Yankı Erel, Jisan Challenger Kupası'nda harika bir performansa imza attı. Turnuvanın bir yıldızlı seri başı Michael Zenk'i mağlup eden milli sporcumuz adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Günün öne çıkan spor başlıklarını aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafikte kural önemlidir, uyanlar hep güvendedir.
3: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Baltık'taki toprak Kaliningrad'ın saldırıya uğraması halinde Moskova'nın nükleer silahlarda dahil olmak üzere envanterindeki tüm silahları kullanmaya hazır olduğunu belirterek Batı'yı savaşı tırmandırmaması konusunda uyardı. ABD Başkanı Donald Trump, küresel kıtlık nedeniyle ülkenin dizel ihracatına yasak getirmeyi değerlendirdiğini belirterek Avrupa ülkelerinin yakıt rezervlerini acilen serbest bırakması gerektiğini söyledi. İran savaşındaki çıkmazın ortasında ABD ordusu Orta Doğu'ya 3. bir uçak gemisi görev gücü sevk ediyor. Özel bir amfibi saldırı grubunu da içeren bu sevkiyat, ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı yürüttüğü savaşın giderek karmaşıklaşan dinamiğini vurguluyor. Avustralya'nın çevrim içi güvenlik düzenleyicisi, popüler oyun platformlarının çocukları çevrim içi ortamda koruma biçimlerinde ciddi açıklar tespit ettiğini açıkladı. Yeni bir raporda, çocuk güvenliği önlemlerinin uygulama konusunda tutarsız yaklaşımlar sergilediği belirtildi. Güney Kore Devlet Başkanı, Ukrayna'nın iki Kuzey Koreli savaş esirinin Güney Kore'ye gönderildiğini kamuoyuna açıklaması nedeniyle resmi bir özür dilememesi halinde tanımlanamayan ilave adımlar atacağı tehdidinde bulundu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fon Koordinasyon Kurulu ikinci toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor. Sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yol haritasının netleştiğini belirtirken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise yatırımcılara en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar hızla atılıyor mesajını verdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ise zorunlu karşılık uygulamasında değişikliğe gitti. Reel sektörü ve üretimi destekleme adımlarını kapsayan KOBİ kredilerinde aylık büyüme sınırı %4,5'ten %5'e yükseltildi. İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen şüpheli işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme şüphelilerden 4'ünün tutuklanmasına karar verirken 9 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uyguladı. Yurt içi piyasalar Ekim ayına oldukça kritik bir veri trafiğiyle giriyor. Başta enflasyon ve ihracat rakamları olmak üzere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve iş gücü istatistikleri piyasaların yönü açısından Ekim ayı boyunca yakından takip edilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşik Krallık İş ve Ticaret Bakanı ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilmesi ve karşılıklı yatırımların güçlenmesi masaya yatırıldı. Enerji cephesinde ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir çıkış geldi. Küresel tedarik sıkıntılarını gerekçe gösteren Trump, ABD'nin dizel ihracatına yasak getirmeyi değerlendirdiklerini açıkladı ve Avrupa ülkelerine stratejik yakıt rezervlerini acilen serbest bırakmaları çağrısında bulundu. Günün öne çıkan ekonomi başlıklarını aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün serbest piyasada dolar 49 lira 14 kuruş, euro ise 55 lira 37 kuruştan işlem görüyor. Altın piyasasında ise gram altın 6.644 liradan, çeyrek altın ise 10.830 liradan alıcı buluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
1: Meteoroloji bülteni ile yayındayız. Bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Kayseri merkezde günün en yüksek sıcaklığı 17, gece saatlerinde ise 10 derece civarında olacak. İlçelerimizin tamamında hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Akkışla, Felahiye, İncesu, Özvatan ve Pınarbaşı 14, Bünyan, Sarıoğlan, Sarız ve Tomarza 15, Yahyalı 16, Yeşilhisar 17, Develi ise 18 derece olacak. Çevre illerde yağışlı ve serin hava etkisini sürdürüyor. Günün en yüksek sıcaklıkları Yozgat'ta 17, Sivas ve Nevşehir'de 13, Kırşehir ve Niğde'de 16 derece ölçülüyor. Büyük şehirlere baktığımızda sağanak yağışın etkili olduğu Ankara 17, İstanbul 19, İzmir ise 25 derece olacak. Günün hava durumu notlarını aktardık. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: 38 saniyede bugün.
1: Soma'da maden kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kayseri-Ankara yolunda aracın direğe çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Büyükşehir Zabıtası Eylül ayında 1133 denetim gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Erciyes'teki otel arsasını ihaleyle satışa sundu. Kayseri'de üst üste gelen zamlarla büyük tüp 1650 TL'ye, küçük tüp ise 370 TL'ye çıktı. İşkur Kayseri 6 Ekim Salı günü 13.30'da 5 firmanın katılımıyla engellilere özel toplu iş görüşmesi gerçekleştirecek.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerelden haberleri aktarıyorum. Kocasinan Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkları baştan aşağı yeniliyor. Mezarlıkların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşehrilerim.
3: Hemşehrilerimiz de diğer kırsal mahallelerimiz gibi yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar, ziraatle uğraşıyorlar. Allah bereket versin, Allah kolaylıklar versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerin bu şekilde köy kimliği üzerinden tarımla, ziraatla, hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de destekliyoruz. Ama bunun yanında da belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz. Bu noktada bu bölgedeki ve Kocasinan sınırları içerisindeki bütün kırsal mahallelerimizin de artık sezon itibariyle yaklaştığımız kış ayları vesilesiyle sezon sonundayız ve ihtiyaçları da teker teker tamamlamaya çalışıyoruz.
1: Manisa'nın ilçesi Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş, emekleriyle hayatını kazanan madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması, hiçbir emekçinin hayatının ihmaller nedeniyle tehlikeye atılmaması en temel sorumluluğumuzdur diyerek açıklama yaptı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Çelik, Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin yüksek talep değil, maliyet artışları ve kamu harcamaları olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
5: evet, kemer sıkın
4: diyorsunuz. Biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
5: evet,
4: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır, yani tasarruf yap, birikim yap, ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
5: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
4: Olmuyormuş demek ki.
5: Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Erciyes'teki otel arsasını ihale ile satışa çıkardı. Kayseri'de tüp fiyatlarına dün gelen zammın ardından yine bir zam daha geldi. Bununla birlikte büyük tüpün fiyatı 1650'den, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kış aylarında yoğun ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nin 2026 sezonu sefer tarihi açıklandı. Tren 21 Aralık tarihinden itibaren yola çıkacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
6: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
7: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
8: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
9: Yakut Mangal'da günün en lezzetli saati. Çıtır çıtır tavuk burger, sıcacık patates kızartması ve buz gibi içecekler. Üstelik saat 18'e kadar sadece 220 TL. Saatleriniz 6'yı göstermeden hemen uğrayın, bu fırsatı kaçırmayın. Afiyet olsun. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Genel içinse 0850 259 79 97.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilokums Mall AVM'de. Profilokums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilokums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352-336-2598 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Teknofest'te öğrenciyken kazandığı ödülle ilk prototipini geliştiren genç mühendis Yaren Özdemir, 3 yılın sonunda kurduğu girişimleriyle yerli teknolojisini Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Yayın tekrarı.
1: Ters yerinden çok dinlenen sabah programında yola çıktı. Sizlerle beraberiz.
2: Ahmet Bey söyleyince ben şaşırdım birden. Yol açık.
0: Radyo Radar Yol Açık başlıyor.
3: Günaydın, hoş bulduk. Haydi
4: günaydın, sabahlar. Günaydınlar herkese.
1: Artık böyle herkesin bir yoğunluk hengamesi Ahmet Bey günaymamış gibi esniyor hali.
3: Evet.
1: Tatavamız hayırlı mübarek olsun. Yarın Arefe, bugün tatava, öyle olmuyor mu? Niye bakıyorsunuz? Yol açık başlıyor efendim. Saat 9'a kadar olan karkış, yağmur, boran, dolu demeden size ulaşan sabah programında yol açıkta. Çok şükür, şükürler olsun kavuşturana diyelim. Ben Mustafa Bayram ve stüdyolarımıza yine her zaman olduğu gibi takım hazır efendim. Sayın Halil İbrahim Öztürk ve Sayın Ahmet Bilgördük.
3: Ama dışarıda sorsan kim geç kalırdı? Halil derler.
1: Halil Bey hoş geldin. Birazdan Halil Bey bizlerle birlikte olacak. Yol açık başlıyor efendim.
2: Nasıl ayağı öyle değil. Benim param.
3: Benim param
2: o da benim.
3: O da benim.
2: Senin param.
3: Senin param
2: o da benim.
3: O da benim.
2: Benim param benim.
3: 11 tane diyor çeyrek altın alırken de bugün de 4 tane 5 tane alıyor diyor. Senin okuduğunu.
2: 2011.
3: Abi Allah ne muradın varsa versin diyerek böyle beni sıksa suyumu çıkaracak.
1: Evet. Sana bayılıyoruz Halil'cim, sabah ne yaşarsan direkt olduğu gibi için dışında. Sabah tamponama dayadılar geldi.
2: Ben konuşuyorum, siz anlamazsa zorlanıyorsunuz.
1: Tamam.
2: Ve dilenci de Türkçe dileniyor, mahalle Suriyeli.
1: Hepinize selamlar olsun, yol açık bugün itibariyle de başlıyor.
0: Her sabah yolunuz açık olsun. Mustafa Bayram'ın sunumuyla yol açık başlıyor.
3: Günaydın, hayırlı sabahlar sevgili dinleyicilerimiz ve takipçilerimiz. 91.8 Radyo Radar'dan, Yol Açık programımızdan hepinize günaydın. Bugün programı ben açtım, Mustafa Bey de birkaç dakika sonra bizlerle
1: yolda, birlikte olacak. Hatta buradayım.
3: Hattımızda mı?
1: Buradayım, duyuyorum seni. Hocam,
3: Mustafa Bey de hattımızda. Yol durumunu da aslında canlı yayında kendisine alalım. NATO Caddesi'nde çok yoğun bir trafik var, Kartal tarafından başlayarak dedi. O zaman hem günaydın diyelim hem de yol durumunu onunla birlikte size de aktarmış olalım. Mustafa Bey günaydın.
1: Hayırlı sabahlar, günaydın Halil'cim. Bir an trafik hiç bitmeyecek zannettim. Onun için de merve dedim ki ben gecikiyorum. Ben gecikiyorsam şehir de gecikiyor zaten bir yerde trafikte. Bugün de halbuki bu kadar yorgunlar, yol yorgunluğuna rağmen vakitte çıkmıştım. Ama şu an ekibe de fotoğraflarını gönderdim. NATO Caddesi'nde Merkez Belediyesi'nin önündeki alt geçidin hemen girişinde ufak bir kaza var. Aslında çok büyük bir kaza değil. Ama bir şeridi kapatması sabahın bu saatinde otomatik olarak kriz oluşturmuş. Kaza sahipleri kazanın başında bekliyorlardı. Ama şehir ve NATO Caddesi'nin girişi kilitlenmiş durumda. Nasıl ve nereden başlıyor onu anlatayım. Gelmek üzereyim çünkü şu anda da ofise doğru. Kartal Kavşağı itibariyle trafik durmuş durumda. NATO Caddesi'ne döndüğünüz yer itibariyle, yani Kartal Kavşağı biliyorsunuz yapım aşamasında, organizeye giden yolda şu an itibariyle bir sıkıntı yok. Ama buradan şehir tarafına NATO'ya doğru döneceğim dediğiniz anda trafik duruyor. Muhtemelen Kartal Kavşağı kısmını da kilitlemiştir. Çünkü burada bir yığılma var. Yoğun bir yığılma var. Kaza olalı çok olmamış. Kaza sahipleri alanın başında eğer trafik ekipleri müsaade ederse arabalar gitmeyecek durumda da değil. Ama muhtemelen bir tartışma ya da polis gelsin tutanak tutsun durumu var. Biliyorsunuz kazalarda da bir de böyle bir hadisemiz var. Şu an iki araç, biri eski, biri yeni ve elektrikli olmak üzere, markalarına kadar söylerim ama söylemeyeyim. İki aracın kaza yapması sonucu şu an itibariyle şehir trafiği felç. Bunun bilgisini vermiş olalım. NATO Caddesi'ne dönecekler. Birazcık sıkıntı yaşayacaklar. Eğer işiniz acilse ya da alternatifiniz varsa lütfen alternatif yolları kullanın. Ve NATO Caddesi'ne doğru, Kartal Kavşağı'ndan NATO Caddesi'ne doğru dönmeyin. Havalimanı istikametine doğru dönmeyin. Dönecekseniz o trafiği bekleyeceksiniz bir süre. Haberiniz olsun. Tabii tam da aslında para, piyasa, gündem vesaire yapacağız adetimiz olarak ama şehirde alternatifsiz yol olmasının ve yolların alternatifsiz kalmasının problemi de buna diyebiliriz Halil'cim. Bir de açık söylemek gerekirse eleştirirse eleştiri. 15 dakika, 20 dakika civarında bekledim aynı yolu. Bir trafik ekibi oradan bizi Mustafa Şimşek'e ya da bir önceki yoldan Köşk Mahallesi'ne doğru alternatif yol olarak yönlendirebilirdi diye düşünüyorum. Mecbursun, kalıyorsun, o saatten sonra dönecek bir yer yok ve mecburen ilerlemek zorundasın, devam etmek zorundasın. Şu an herhalde yüzlerce insan aynı bölgede trafiğin açılmasını bekliyor. Bir şey olmuş ya da bir şey olmamış gibi bekliyor her biri.
3: Evet, söylediğin önemli. Bir yerde, bir kavşakta, bir yol üzerinde eğer bir kaza ya da bir arıza durumu nedeniyle arkada kilometrelerce, yüzlerce metre, yüzlerce araç geride kaldı ve iş yerlerine ya da gideceği yere gidemeyen insanlar dolayı şunu yapabilirler. Hızlı bir reaksiyonla emniyet ekiplerimiz hızlı bir reaksiyonla mevcut durumdaki o arıza ya da kaza durumu ortadan kaldırılıncaya kadar bir önceki kavşakta sürücüleri yönlendirme yaparak alternatif güzergahlara yönlendirebilir. Bu belki daha hızlı bir reaksiyon anlamına gelir. Arkada da yani oradaki 10 dakika, 20 dakika ya da yarım saatlik gecikmelerin önüne geçilebilir. Ama söylediğin de önemli. Bizim Kayseri'mizde alternatif güzergahlar var mı bir yolun dersen, evet maalesef
5: kalmadı.
3: Bu konuda biz
5: oldukça kalmadı. Yeni bitti efendim. Alternatiflerimizin hepsi şu an itibariyle Kartal Kavşağı ve diğer inşa alanlarına hapsedilmiş durumda. Yani tabii şimdi rahmet olacaksa zahmet olacak deriz bunu. Buradan yine bir problem yok ama şunu da hesaba katmak lazım. Hadi artık canım, yani bir şekilde de bir bu alanda en azından bir 3 tane 5 tane polis memurumuz sabah trafiğinde, trafik polisimiz sabah trafiğinde ben buradayım desin. İyi kötü bir şekilde işini rahatlatsın, yoksa nasıl hareket edecek bu şehir? Koca bir şehrin omurgası iki tane yolun üzerinde, o iki tane yolda ne yazık ki şu an itibariyle kapalı.
3: Evet, maalesef öyle. Sen geldiğin zaman Kayseri'deki trafik sorununu, geçit sorununu...
5: Geldim. Merve'ye söylerseniz anahtarım yok, kapıyı attım, geliyorum şu an çıkıyorum. Ben kapatıyorum, tamam. Sen devam et. Geliyorum ben hemen.
3: Sen gelince trafik konusuna da devam ederiz. Müsaadenle o zaman ben okuma gözlüğümü takarak günün para piyasalarında, borsada, dövizde, altında neler olmuş, bununla ilgili günün rakamlarını belirteyim. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası BIST 100 dün, yani uzun zamandır bir düşüşten sonra dün ilk defa bir artışla 2,53 oranında artarak 12.249 liradan günü kapattı dün. Bugünkü açılışla birlikte neler olacak birlikte göreceğiz. Dolar 49 lira 14 kuruş. Euro 55 lira 33 kuruştan işlem görüyor. Gram altında ufak bir yükselişte 0.22 yükselişte 6.607 liradan işlem görüyor. Merak edenler ya da benim de burada yatırımım var, onu neden söylemiyorsunuz diyenler için Bitcoin 86.551 liradan işlem görüyor. Sonrasında hepimizin bir taraftan kulağının nerede olduğu, petrolde olduğu var. Ufak bir düşüş var orada da, 101 dolar, hepsi TL olarak söyledik ama Brent petrol dolar bazında 101 dolar 51 kuruşta işlem görüyor ve çeyrek altın 10.803 TL. Borsa uzun zamandan sonra ufak bir toparlanma emaresi göstererek 12.249 liradan işlem görmeye başladı. Bugün de saat 10'da açılışla birlikte olacak. Hava soğuk. İki gündür Ankara'daydık. Mustafa Bey de şimdi birazdan bize katılacak. Meclisin açılış vardı. Açılışta protestolar vardı. Cumhurbaşkanımızın konuşmaları vardı. Tüm bunlar yaşanırken de bir taraftan Türkiye'nin gündeminde ne var? Fonlar var, gözaltılar var. Diğer taraftan da futbolda neler oluyor? Hepimizin de anlamaya çalıştığı başka mevzular var. Hatta dün akşam saatlerinde Trabzonspor'un oynadığı maçtan sonra birkaç saat sonra Yasin Kol hakemin gözaltı işlemi var. Tüm bunları da konuşacağımız programımıza tekrar hoş geldiniz. Mustafa Bey'e de stüdyoda günaydın diyelim. Tekrar.
5: Günaydın. Valla nasıl zor bir trafikti sabah. Hakikaten böyle minnacık bir kaza var ortada. Çok da büyük de değil. Çektim arkadaşlara attım ama şehri kitlemeye yetiyor.
3: Yetiyor.
5: Paketledi. Yani daha önce bu alt geçidin biliyorsun, Melik Gazi Belediyesi'nin önündeki alt geçidin böyle bir kronik problemi vardı. Özellikle ilk yapıldığı dönem, açıldığı dönem itibariyle sabah trafiğinde rutin olarak böyle çat çat çarpılırdık. Ve buradan dolayı da sıkıntı yaşardık. Yani bir türlü şehir trafiğinde nefes alamazdık. Burada belediye ekipleri bir güzellik yapıp oradaki şerit daraltmayı rahatlatmıştı. Buradan dolayı kafamız rahattı. Ama şu an baktığımızda aynı yere geldik. Ufacık bir kaza. Hakikaten küçücük, çıtır bir kaza diyebileceğimiz bir kaza. Tabii ki kazazedelere geçmiş olsun. Maddi hasarlı bir kaza. Yani hani yaralama evet, yok vesaire olsun. Yok. Ama polis gelsin ve tutanak tutalım dediğin anda şehir trafiği caddeye kilitleniyor. Şimdi köşesinde, kavşağında, ilerisinde polis yok mudur? Ben görmedim gereken, dikkat etmediğim için görmedim. Yanlış anlamayın, yok demiyorum. Dikkat etmedim çünkü o alana gelene kadar. Ama alanda yoktu. Zaten polis gelmiş olsa çekin kardeşim ben fotoğrafımı aldım ya da ispatımı aldım dese yine bitecek. Ama şu an itibariyle yüzlerce insan bu kazanın kalkması için bekliyor. Şimdi bunu söyleyince bazen arkadaşlar bize kızıyor, eleştiriyor. Ya efendim böyle yapıyorsunuz, ya yapıyoruz da belediye, hizmet, emniyet ne için var? Konfor için var. Güvenlik için var. Doğru mu? Yani yangın olduğunda itfaiye gelmesi, yangına ben ne kadar güzel itfaiyemiz var filan der misiniz? Yangın var, itfaiye lazım. Şehirde trafik problemi var, orada bir kontrol mekanizması lazım. Yolu da bugün yarın bitiremeyeceğimize göre, muhtemelen kışın sonuna kadar da biz o yolun yapımıyla alakalı beklenti yapacağımıza göre bizim buradaki tedbirleri artırmamız lazım. Ha tabii şunu da konuşabilmek mümkün. Şehirdeki yol ve yol alternatiflerini bugüne kadar niye yapmadığımızı, mesela alternatif yollar açarak şehrin trafiğini niye rahatlatmadığımızı, şehrin tüm aksını bir yerler daha değerli olsun demek adına belki de bilmiyorum. Aynı noktalarda, benzer noktalarda kilitlediğimizde toplu konut alanlarına koskoca şehirler kurup şehirleri sadece minnacık yollarla niye bağladığımızı, şehir bölge planlamayı hangi mantıkla yaptığımızı istiyorsanız saatlerce konuşabiliriz. Mesela senin hepsi varyansın ettiğin sıkıntı gibi koskoca İldem koyuyorsun. İldem Beyazşehir koyuyorsun. Tek bir yolla bağlantı veriyorsun. 2-3 Erkilet tek bir yolla bağlantı veriyorsun. Efendim bunun alternatifi, yani biz buraya nereden gideriz? Yani mesela Allah göstermesin çok şükür yok da İldem yolunun orada, misal veriyorum, doğalgaz patlaması oldu. Yol yarıldı. Yol gitmiyor. Ne yapacağız? İldem'deki yaşayanların hayatına tamam geçmiş olsun diyeceğiz. Yani sadece TOKİ yolundan şuradan bir dolaşırsan mı diyeceğiz. Yani bunun için şehri yönetenlerin, sadece bugünden bahsetmiyorum, bu çok uzun bir dönem. Şehir bölge mimarisi ve planlaması noktasında gerçekten uzman isimler olması lazım. Ve çözmesi lazım. Ve şu an işte Erkilet'ten gelen veya Erkilet'e giden vatandaşlarımızın günübirlik yaşadığı gibi. Kocaman bir alan var. Şehir oluştu. Çevre yolla beraber şehir oluştu, alan rahatladı, büyüyor, tamam büyüsün. Kat iznini vermişsin buraya, 8 kat, 10 kat, 15 kat. Dün yoldan gelirken gördük Kayseri'nin karşısındaki o büyük et balığın alanında kaç dairelikti?
3: 1150 konut.
5: 1150 konutluk bir alan daha geliyor.
3: En az 1000 tane daha ilave araba demektir bu.
5: 1150 konutun nüfusunu hesap edersen, ortalama Kayseri ortalaması 3-3,5 kişiyle hesap edersen bunu düşünsene. Oraya 3000-4000 kişi daha gelecek. Bir evde bir araba artık şey oldu. Normalmiş yani gibi oldu.
3: Birer tane diye çok...
5: 1000 tane de minimumdan gitti. Sabah o Yeşil Mahalle hattına, karpuz atan Yeşil Mahalle hattına en az 1000 tanenin 500 tanesi normal gelsin, sabah çıksın. 500 tane de araç takviyesi demek. 500 tane araç bugün Kartal Kavşağı'na ya da NATO Caddesi'ni kilitleyen araç sayısından daha az. Peki buraya başlatırken, burayı yaparken, buraya inşaat izni verirken yolu planladık mı efendim? Ya mesela düşünsene, Erkilet'ten geliyorsun. Nereden geleceksin? Bana biri şunu söylesin. Şehir hastanesine dönüp gelebilirsiniz. Nuh Naci Yazgan'ın oradan, organizenin oradan. Bak şehir merkezine gelmek için diyorum yani. Böyle organize tarafından dolaşıp çevre yoldan gelirseniz bir alternatifiniz var. Peki başka ne alternatifiniz var? Ha bir de ikinci alternatif. Mimar Sinan Kavşağı'na kadar gidip Mimar Sinan Kavşağı'ndan Sivas Caddesi üzerinde gelebilirsiniz. Ki oranın da trafiği zaten yok. Şehre nasıl geleceksiniz? Erkilet Bulvarı, doğru mu? Yeşil Mahalle, Yeni Mahalle, Yeni Şehir, bu kısmı kullanarak şehre doğru İstasyon Caddesi'nden gelmek zorundasınız. Bura kaldırmıyor ki.
3: Mustafa şimdi hani...
5: Derin bir nefes aldı Halil'ciğim.
3: Nereden başlayayım diye düşünüyorum. Kendilerinin şehir planlama uzmanı diye gören, bugünden bahsetmiyorum. Son 30 yıl, 40 yıl, 50 yıldan bahsediyorum. Gören insanların şehir planlama adına hiçbir şey bilmediklerini anladık. Evet. Hani diyorsun ya, tamam ev yapılıyor da yol nereden gidiyor? Şimdi o, bu bir vizyon. Bahsettiğin şey ne biliyor musun? Hayal edersin. Bir belediye başkanı olarak düşün kendini. Dedin ki Kayseri'nin belediye başkanıyım ya da ilçe belediye başkanıyım. Kafanda bir şehir hayali var. Sen bu hayali kurarken dersin ki bunun altyapısı, üst yapısı, yolları, şuradan parkları, sosyal donatıları, binalar, böyle bir gözünü canlandırırsın, değil mi? Bu bir vizyoner yaklaşım mıdır? Evet. Bizde nasıl oluyor? Bizde de çok güzel hayal kuruluyor ama sadece binanın kendisine 15 kat nasıl yaparız, 30 kat nasıl yaparız hayali kuruluyor.
5: Evet, iyi bir hayal.
3: Çok güzel değil mi? Aradaki vizyon farkının şehre ne kattığı ya da ne katmadığını daha iyi anlayabilir miyiz bu aradaki fark? Sadece binayı oluşturuyorsun, ben buradan nasıl imar rantını oluştururum, nasıl 15 katı dikerim, dip dibe binaları ki 3 metrelik merdiveni balkondan balkona atsam birbirine geçebilecek kadar dip dibe yaparım, şehri daracık bir alana sıkıştırırım diye sadece ve sadece kara kaplı defterlerin hesabını yaparsan yolun hesabı da yapılmaz, altyapı da yapılmaz. Sonrasında en ufak bir yağmurda da 30 sene boyunca başımıza bela olacak olan o tıkanmaları da birlikte yaşamış oluruz.
5: Valla yağmurdaki tıkanma sadece bir altyapısal çok problem bir değil, örnek. İnsani de bir problem, onu da söyleyeyim. Mesela anlık akilet yollamış Sabülent, şimdi göndermiş, şehre gidemiyoruz diyor. Şimdi yani vatandaş bunu söylerken kendinizi nasıl hissediyorsunuz mesela? Anlık akilet yolu şu anda da atıyorum, hatta ekibe de, şehre doğru gidemiyoruz diyor. Ya bak kardeşim, bu insanlar burada yaşıyorlar ve yaşadıkları yerde de bir şekilde bu trafiğin içerisinden geçmek zorundalar, doğru mu? Biz hayatımızı bu şehirde niye yaşıyoruz? Evimize gidelim, okulumuza gidelim, işimize gidelim, hastanemize gidelim. Yani gelirken gidelim. Yani büyük şehirde yaşıyorsun, tabii ki bunun zahmeti var. Tabii ki olsun, ama bu zahmet mümkünse bu çok da abartı olmasın. Mesela şundan bahsedebiliyorsanız, şehir trafiğinde Mansur Yavaş diyor ya, yol arttırmanın artık çare olmadığını düşünüyoruz. Biz yol arttırmayacağız. Evet, teoriye bakıyorsunuz, böyle bir teori var. Yol arttırdıkça araç ihtiyacı artıyor, toplu taşımadan geri duruyorsunuz vesaire vesaire. Şimdi bana desene, insanlar araçlarıyla gitmekten vazgeçsinler ve toplu taşımaya nasıl kullansınlar? Mesela Erkilet'ten giderken tramvaya mı binsinler?
3: Yani
5: üst üste binerek, otobüs sayısını arttırarak böyle mi kurtulalım işi? Şimdi düşünsene Halil'cim, senin geldiğin yolu bir hesap et. Otobüste nasıl gelirsin, ne kadar sürer?
3: Benim yaklaşık bir 2-2,5 kilometre önce bir yürümem lazım. Hı-hı. Çünkü benim yaşadığım yerde toplu taşıma da yok.
5: Dibinde yok.
3: Dolmuş anasını. Yok, otobüs yok. En yakın yere gitmem için benim minimum 1,5 kilometre yol yürümem lazım. 1,5 kilometrede kaç dakikada yürünür? Yaklaşık yarım saat mi? 20 dakika mı? Bilmiyorum. Evet. Onun hesabını yapmadım. Yürümem lazım. Sonra bir otobüse binmem lazım. Ya da tramvay içinde 3 kilometre yakın yürümem lazım. Sonra meydandan ineceğim. Oradan da buraya yine 1,5-2 kilometre kadar var mı? Yine bu kadar var.
5: Evet. Güzel haber. Nasıl göremediniz?
3: Yok, göremedim. Gözlüğümüzü takmadım. Peki. Ya. Tahmin ettiğim şey
5: bunun,
3: mi?
5: Bunun zaferini kutlayalım o zaman.
3: Tahmin
5: arkadaşlar.
3: Ettiğim şey mi?
5: Dün itibariyle bizi şikayet ederek mücadele eden sayfanın kapandığını öğrenmiştik. Kayseri Radar yeniden döndü efendim sayfamızda, yayın hayatına. Hepimize hayırlı uğurlu olsun.
3: Hani konuştuğumuz bir mevzu vardı.
5: Yok.
3: Dayanamadım.
5: Yok dayanamadım. Yani şu an maili gelmiş, böyle şaka mı yapıyor acaba dedim.
3: Ama aktif oldu mu?
5: Evet. Şu an itibariyle aktif oldu.
3: Ben mi göremiyorum? Şu an herhalde nabzım
5: tabii. Nabızlandı.
3: Nabzım hızlandı şu an.
5: Hayırlı olsun. Efendim bunu kutlayalım o zaman. Şöyle devam edelim. Şehir, yani anlık gelince sevgili izleyiciler, kusurumuza bakmayın.
3: Hem şaşkınlık hem sevinç bir arada.
5: Tabii ki tam 15 gündür hem hukuksal hem mevzuatsal olarak mücadele ettiğimiz bir alandı. Zaman alıyor. Evet, bazen ülkede zaman alıyor. Mağduriyetleri görmek ya da görmemek üzerine zaman alıyor. İzninizle ben bu telefona bakmam lazım. Hacım lütfen tamam. Devam edin.
3: İnşallah hayırlı, güzel, müjdeli haberleri de bekliyoruz. Çünkü yaşadığımız sorun maalesef ki bizim dışımızda başka konulardı. O zaman farklı konulara girmeden sevgili dinleyicilerimiz, Mustafa Bey'in de bir kısa telefonla birlikte şehir hakkında birazcık daha konuşalım. Hatta sizlerin mesajları varsa bizlere de WhatsApp hattımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Kayseri'nin yaşadığı özellikle ulaşım, şehir, altyapı anlamında sorunların varsa bize iletin. Rejideki Merve arkadaşımız da bana iletir ve biz de sizlerin sesi olmaya gayret gösteririz. 0352 alan kodu 336-2598. Bir daha tekrar ediyorum. 0352 alan kodu 336-2598 numaralı WhatsApp iletişim hattımızdan bizlere Kayseri'de sizin yaşadığınız, gördüğünüz, tespit ettiğiniz, düşündüğünüz sorunlar, özellikle ulaşım anlamında, bunları da bize yazarsanız biz de sizlerle birlikte hem yayınımızda okuruz hem de bizim tartışmamıza, sohbetimize siz de ortak olursunuz.
5: Efendim hepimize hayırlı uğurlu olsun diyelim. Yani bizim için en azından hayırlı uğurlu oldu. Biz de çok şükür bugün bir müjdeyle uyanmış olduk. Salih diyordu değil mi, cuma günü olur filan diye. Şimdi sağ olsun müjdedeki bizden desteğini esirgemeyen sevgili dostum, kulaklar için nasıl ama ismini söylemeyeceğim. O aramış, onun için bir müsaade isterim ona. O teşekkürü bir borç biliyoruz. Allah razı olsun kendisinden. Ve süreç itibariyle de çok şükür, hamdolsun, hakkın, hukukun yeniden normalleştiği alana döndük. Şu an itibariyle Kayseri Radar olarak sayfamız orada ama biz yine haber radar olarak devam edeceğiz. Onun bilgisini ve kararını net olarak almıştık. Böyle de devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde haber radar Kayseri olarak da, hatta bugün yayın sonrası itibariyle de devam etmiş olacağız. Şimdi dönelim trafiğe. Heyecanımızı mazur görün. Çünkü anlıkta yaşıyoruz. Yani şu an tak tak gözümüzün önüne geldi ve 15 günlük krizimizi belki de bugün itibariyle çok şükür müjdesi gelmiş oldu. Hamdolsun. Şimdi şehrin trafiğine dönelim. Şehrin altyapısına dönelim Haricim. Şimdi planlamayı yaptık ve biz çok güzel işler yaptık diyebilir insanlar. Takdir ederim, saygıda duyarım. Mesela Tayyip Bey'i de eleştirirken ya da Memduh Bey'i de eleştirirken ya da Çelik Başkan'ı ya da ÖSSK'yı de eleştirirken biz aynı noktalarda dönebiliyoruz. Mesela iyisi, kötüsü, bu konuda iyiydi, daha iyi olsun vesaire gibi onlarca, yüzlerce şey konuşabiliyoruz. Ama şehir planlaması konusunda eğer bakacak olursanız şehrin son güncel ve aklı başında planlaması dönemi itibariyle mucize olabilecek diyebileceğimiz Osman Bey, Osman Kavuncu zamanında, merhum zamanında yapmış. Şimdi o dönem itibariyle baksanıza insanların uçak inebilecek kadar diyebildiği koca koca yollar oluşturmuşuz. Yani o zaman
3: vizyon,
5: öyleydi.
3: Vizyon bahsettiğim.
5: Ben küçükken babam uzun yol şoförlüğü yapardı, nakliyecilik yapardı. Giderken gelirken şehir dışından gelenler öyle derlerdi. Efendim uçak mı indireceksiniz alana derlerdi.
3: Gerekiyorsa evet.
5: Yani diyeceksin bak, böyle yani. Bir alan vardı. Şimdi Ankara'da da mesela, Ankara'nın o ana yollarında da böyle bir genişlik var. Sonra şehri genişletmeye çalışırken, yanlış anlamayın, bunu biz de yapıyoruz. Mesela çok güzel dekore edilmiş, mimarın çok güzel dokunduğu bir evi alıyoruz. Ecüş bücüş bir şeyler koya koya kendimize benzetiyoruz işi. Şimdi şehri elimize aldığımızda şehre ecüş bücüş bir şeyler koyarak kendimize benzetmişiz. Lütfen şehrin altyapısına bakın. Şehrin merkezi İstasyon Caddesi, sonrasında Sivas Caddesi ilk fasıl, Sahabiye Mahallesi yerleşim yeri olarak, daha sonra Sivas Caddesi ikinci fasıl Köşk Alparslan diye gidiyor. Bir bina yapılanmasına bir baksana Halicim. 3 katlıdan başlıyoruz. 5 katlılar, 8 katlılar, 10 katlılar, 20... Bak gittikçe yükseltmişiz işi. Çünkü gittikçe biz bu bölgedeki rant alanını keşfetmeye başlamışız. Rantı keşfetmişiz. Rantı keşfedince demişiz ki bura para ediyor ya da edecek. Matematiği biz kuruyoruz zaten. Fon soruşturması gibi düşün. Fon oluşturan biziz. Bura para edecek.
3: Insider trade dediğimiz olan.
5: Bura para edecek. Alıyoruz. Para ettiriyoruz, satıyoruz, devam ediyor. Bunu sadece siyasilere söylemiyorum. Siyasilerin etrafındaki güruhta da böyle bir hadisemiz var. Yani biz hakkımız almıyor, biz bir şey yapmıyoruz. Mesela adam 5 vaktine 5 vakit katıyor. Hacı babamın elinden oradaki eski tarla vasfına dönmüş, yeşil alana dönmüş arazisini bugünün parasıyla, misal veriyorum, 500 bin lira verip alıyor. İmar vasfı değişiyor, şekli değişiyor. Bir bakıyorsun 500 milyon olmuş. Tamam, tarlaydı bu. O zaman öyleydi. Gücü yetse zaten onda olsa yapamazdık. Biz
3: eskiden tuttu.
5: Şimdi 5 vaktine 5 vakit daha katan amcam gidiyor ve bunu da hak olarak kendisine ikna ediyor. Diyor ki ben faiz yemedim, haram yemedim. Ya arsa işi yaptık, ya biz ne yaptık? Peki durum ne oldu şehirde? Şehrin üzerinde koca koca alanlar çıktı. Koca koca, devasa. Şimdi Sabiha kentsel dönüşüme bakın. Allah aşkına bir bakın. Bu kadar bina ve bu kadar alanı üst üste bindireceksiniz. Ve sonrasında bak bu insanlar, şu an basit bir şey söyleyeyim Ali'ciğim. Kaç tane daire vardır orada? En son birinde bir saymıştık öyle bir. Çok fazla
3: her
5: miktarda
3: birinde
5: daire var.
3: 150-200 tane herhalde her birinde.
5: Bunun tamamı şu an itibariyle, Allah göstermesin, sarsıldı ortalık. Yıkılmasın Allah esirgeye.
3: Allah korusun.
5: Ufak bir sarsıldı. Binadakiler, tüm binadakiler panik oldu ve aşağı inmek istedi. Bittik.
3: Deprem nedeniyle ölmezler de Allah korusun. Hiç şey olmasın, o ayrı da. Çıkacağız, binayı terk edeceğiz derken birbirlerini ezerek hayatını kaybederler. WhatsApp iletişim hattımızı vermiştik. İki tane hemencik bir yorum. Sedat Doğan Bey demiş ki, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Yani burada güzel söylüyorsunuz ama belediye başkanlarını misafir ettiğinizde bu söylediklerinizi bu tarzda söylemiyorsunuz diyor.
5: Nasıl yani? Diyor, kim diyor? Kim diyor?
3: Şu an isim? Sedat Bey.
5: Peki.
3: Dinleyicimiz, kendisine selam olsun. Emin olun bizim şu an konuştuğumuzdan daha sert eleştirilerle, hani derler ya, alnının çatına çatına bu soruları Mustafa Bey de ben de şehrimizi yönetenlere bu soruları biz fazlasıyla soruyoruz. Yıllardır sorduk. Neden böyle yaptınız, neden yapmadınız diye de sorduk. Bundan sonra da Değil mi? Sormaya da devam edeceğiz.
5: Şimdi sizin belediye başkanları da. Yayınlarımızı bir açın. Kimdi ismi dediniz?
3: Sedat Bey.
5: Sedat Bey, selamlar olsun. Eleştirilerin hepsine razıyız. Eyvallah, başımızla gözümüzle beraber. Belki bir şey görmüyorsunuz. Belki bir şey başka görüyorsunuz. Tabii ki siz haklısınız. Çünkü siz dinleyicisiniz. Biz de yayıncı olarak bir şeyi itiraf edelim. Yani şöyle ortaya koyalım. En azından aklımızda bir şey kalmasın. Şu ana kadar belediye başkanını stüdyosuna çağırıp ya da alanına gidip hizmet ve süreçle alakalı herhalde en sert soru soranlardan bir tanesi benimdir. Mesela Memduh Bey'le olan son yayınlarıma bakın, arkadaşlar envanterini çıkarsın. Bu soruların her birisi altyapı, şehrin genişlemesi, şehir ne kadar daha genişleyecek, biz dış çepere doğru geçmeyecek miyiz? Bunların her birini konuştuk. Hatta bu kamuoyu baskıları, kendimize sadece sahiplenmiyoruz, sakın yanlış anlaşılmasın. Önemli arkadaşlarımızın, önemli gazeteci arkadaşlarımızın da önemli işleri var, bu anlamda omuz atması var. Ama biz bunları sorarken minderinize konuk ettiğiniz insana sizin yaptığınız iş filan diyemezsiniz. Ve her şeyin ötesinde bu bizim haddimiz değil. Karşımızdaki bir belediye başkanı. Mesela dün meclis hadisesinde konuşacağımız yerde de aynısını söyleyeceğim. Hizmetini seversiniz, sevmezsiniz. Sevmiyorsanız oy vermezsiniz. Ama şehir oy vermiş mi? Vermiş. Yetkisini mazbatasını almış mı? Almış. Belediye başkanı. Geldiği zaman biz edebimize ve adabımızı biliriz. Ama yayınların tamamına bakacak olursanız, tamamı için söylüyorum. Bu şehirde turizm gelişmesi için yapılanlar, tekliflerimiz niye yapılmadı? Suyun niye bu kadar pahalı olduğu, seçim öncesi dönem için söylüyorum. Yolun ne olduğu, Kartal Kavşağı'nın ne olacağı, projenin hangi kapsama geleceği, bunların her birisi bu yayında sorulmuştur. Şu anki anlattığımız gibi başkan beyi karşımıza alıp, herhangi bir belediye başkanını karşımıza alıp siz aslında burada bu hataları gittim demedik. Denmez de zaten.
3: Denmez.
5: Bu bizim yorumumuz. Orada konuğumuz. Ama soruyu nasıl sordunuz diyecek olursanız lütfen sizden istirhamımdır. Bir açın bir vaktiniz olduğunuzda ya da bir gün misafir edelim sizi. Arkadaşlar açsın kayıtları, oturalım şöyle birer saat birer çay kahve alalım. Oturun seyredin, ondan sonra deyin ki bak sormamışsınız deyin. Mesela bak sormamışsınız deyin, biz eyvallah deyin.
3: Galip Usta demiş ki.
5: Selam olsun.
3: Selam olsun Galip Usta. Yorum yok demiş Galip Usta. Sonra İstanbul'un bir ilçesinin ismini vererek orası soğuk demiş.
5: Yok.
3: Galip Usta siz de ne olur bu şekilde düşünmeyin.
5: Aman.
3: Biz şehrimiz adına sormamız gereken soruların hepsini soruyoruz. Son bir kez daha isim önemli değil, sizi bilen bilir dedikten sonra da Çolak Bayrak Sayın Ahmet Çolak Bayraktar Argıncık meselesini çok sormuştunuz. Evet sorduk. Bundan sonra da sormaya devam edeceğiz.
5: Evet.
3: 51 yaşındayım. Bunun çok çok uzun bir zamanı tabii ki Argıncık'ta geçti. Argıncık'ın sorunlarını herhalde şu Kayseri'de en iyi bilenlerden biriyim. Hı-hı. Sadece Argıncık'ta bugünkü o küçücük minnacık sıkıştırılmış 15 bin nüfuslu bir mahalleden bahsetmiyorum. Hı-hı. Ta havalimanı yolu üzerinden sağ tarafta doğum evi itibarını alıp Elazığ Horsan'a eski ismiyle yeni ismiyle Buğdaylı, evet. Kumarlı, Cırgalar'a kadar ki çevre yol, Uğur Evler, Yıldız Evler dediğimiz alan Argıncık'tır. Argıncık dediğimiz zaman aklımıza gelen yer burasıdır. 2019'daki yerel seçimlerden sonra küçücük bir yere sıkıştırılan Argıncık'tan bahsetmiyoruz. Tabii ki soracağız. Şehrimizin, Kayserimizin en geri kalmış diğerlerine göre ilerleme konusunda ciddi sıkıntılar yaşamış. Bir türlü altyapı, üst yapı ya da o şehirleşme planlarının ya da kentsel dönüşümünün en geç geldiği yerleşim yerlerinden ve Kayseri'de en yakın merkez olan yerlerinden biri. Maalesef ki hakkını bugüne kadar alamayan bir Argıncık. Tabii ki Ahmet Bey'e şimdiye kadar sorduğumuz gibi bundan sonra da tabii ki sormaya devam edeceğiz.
5: Evet.
3: Sadece orası değil.
5: Ya burada yayıncımız bunu söylediği için belki de şey yapıyoruz, kardeşimiz konuğumuz söylediği için, ama bizi bilen bilirin ötesinde lütfen bir sonraki yayınları takip edin, bizim için çok problem evet. değil yani biz keyif
3: şehrin
5: alırız.
3: Her sorununu
5: biz şimdi hatta sorarız. Bir adım ötesine geçelim mi? Biz sadece şehrin her sorununu yayında sormuyoruz, biz yayın dışında da bunu takip ediyoruz.
3: Tabii
5: de takip
3: var.
5: Ediyoruz. Tabii hani burada biz kendimizi savunmak noktasına kalmayalım, bırakın şehri yapanlar şehri savunsun. Şimdi dönelim aynı noktaya. Biz bu kadar hikayeyi, bu kadar zamanı, bu kadar tantanayı yaşarken şehirde sadece rant sağlamak için bölgelere birikmiş, kıtalara bindirilmiş insanlar ve yaşam alanları var. Şimdi anayurta bir bakın, nefes alabiliyor musunuz?
3: Mümkün değil.
5: Kentsel dönüşüm başladı, neredeyse 20 kata çıktı alt üstüyle. Hı. Yan tarafta daha düşük katlar yapıyoruz ama aradaki yollar genişlemedi. Aynı alanda duruyoruz, hata var. Şimdi doğru şehir planlaması ranta bakmaz ise buradaki yatay ya da yüksek alana bir şekilde çözüm bulması lazım. Yok. Şimdi kentsel dönüşüm diye alanlara giriyoruz. Alanları yıkıyoruz. Mecburen kanun ve vatandaşın talebi itibariyle 3 katlıyı yıkıp 13 katlıyı yerine koyuyoruz.
3: Bunun adı kentsel peki, dönüşüm mü? Parantez üzerine sorayım.
5: Katsal dönüşüm.
3: 2 katlı ya da 3 katlı bir yeri yıkıp yerine 13-15 katlı hatta böyle gözü kesse imkanı olsa 20 katlıyı dikmek, bu bir vizyon mu, kentsel dönüşüm projesi mi? Nedir bu?
5: Yani bu bir vizyon ve kentsel dönüşüm değil. Aslında eski binayı yenilemek istiyoruz. Çıkış çok masum Halil. Eski binayı yenileyeceğiz, belediye bunu omuz atsın, proje bedeli vesaire almasın. Biz bunda gerekiyorsa 2 katı, 3 kat, 4 kat yapalım da adam da müteahhite de yük olmasın, adamın da cebinden çıkmasın idi. Ama şimdi Fikirtepe gibi İstanbul'da bir alanda bunu yaptığınızda, Kayseri'de Sabiye gibi bir alanda yaptığınız ki dönüştürdüğünüz yer 3 katlı normalde, 2 katlı, 3 katlı.
3: 3 katlı bile yok orada, hep 2 katlı
5: tabii.
3: Değil mi?
5: Şimdi o kadar rentable bir iş ki, şöyle düşün, bloklarımız, ilk bloklarımız bittiğinde yıkılan binalar dahil olmak üzere büyük şehrin hiçbir kimseye kat borcu yok. Herkesinkini vermiş. Mesela buradaki yanımızdaki binayı yıkmış ya, onun da katını vermiş. Yer var hala. Fazlasını da satmış. Yani güzel. Adam şu an itibariyle 3-5 blok yapmış ama 3-5 blokta cepte kalmış gibi bir alan var. Bunun sorunu ne? İnsanlar efendim yapıyı inşaat yaparken bir şeyler yapar mı? Yapar, yapabilir. Ama sorunu şu. Aile yaşantısını, sokak yaşantısını, mahalle yaşantısını, yaşlının rahatlığını, kültürünü,

0: yoğunluk varmış. Hatta ben fotoğrafta isteğim
1: Hı.
0: varsa da biz de yayınlarımızda.
1: Geldiriyorsun Merve, ekrana verecek zannedersin. Efendim, kazalar otomatik olarak bizi belli noktalarda ve trafik kilit noktalara ulaştırıyor. Şu an evet videoyu ben de görüyorum. Merveciğim verebilir misin hazırsa? Sen yansın değil mi ekrana? Ha, yok bu, yok bu, o değil, bir tane daha atmışlar şimdi. Neyse, okey. Esenyurt Kartal girişi itibariyle tamamen dolu diyor. Muhtemelen o kısımdır. Efendim, adımız, hikayemiz ve durumumuz bu ve bundan dolayı da biz ara ara dönemlerde yol açık, yol açık olmadığı zaman da biz alarma geçiyoruz, bunu anlatıyoruz.
0: Değil mi?
1: Yeni dönemde başka uygulamalarla da bunu geçeceğiz. Şimdi şehrin özeline ve durumuna geçelim. Şehrin durumunda artık planlamanın ne kadar doğru ve yanlış yapıldığından bahsedelim. Bu planlama 20 yıllık, 30 yıllık, 40 yıllık, 80'lerde yapılan şehir planlaması diye bahsettiğimiz yerler var. Belediye başkanlarımız bunu söylüyor dönem dönem, biliyorsun. Diyor ki bu 80'lerde, 90'larda yapılan şehir planlaması.
0: Açalım mı?
1: Tabii ki. Bu planlamada bu bölgelerin maksimum kat yüksekliği 8. Max 8. 15'ini ara verdik. Evet. Efendim, alan müsaitti şerefiye. Bu şerefiye olmuyor. Bizim burada Kayseri'de icat ettiğimiz şerefiye Türkiye'ye ve şeye Çevre Şehircilik Bakanlığı dahil olmak üzere herkese emsal oldu. Niye? Şerefiye parasını bedelini ödersin, daha fazla sana şeyi verebilirim. Kat verebilirim, alan verebilirim. Nasıl yani? Verebilirim. Şimdi 8 kat bile maksimumdu ama burada bakın planlamada maksimum 8 kat. Şimdi elini vicdanına hakkaniyette koyan birisi 1990 itibariyle, 95 itibariyle Kayseri'nin şehir bölge planlamasının ne kadar değiştiğini otursun bir çıkarsın. Şimdi elimde veri olmadığı için bunu anlatmakta zorlanıyorum. Ama mesela bu bölgeyi 8 katlı, 3 katlı, 8'e çıkarttık, 8'den 5'e düşürdük, bunu 15'e düşürdük, bura yeşil alandı, bura milli emlaktı, bura tarlaydı. Bir çıkartalım mı ya? Yani mesela Sahabiye'nin ortasında şu an kentsel dönüşümün sağ tarafı neydi Halil'ciğim? Lahana bahçesi,
0: lahana
1: değil miydi?
0: Pırasa tarlası, lahana
1: ne
0: bahçesiydi.
1: Oldu?
0: Gitti.
1: Peki o zaman şu anki mevzuatta var ya işte efendim tarla vasfı filan. Yok yok, tarla vasfı değil, şehrin merkezinde kalmış. Karar veriyorsunuz, tak diye geçiyor.
0: Ya,
1: milli emlaktan, milli emlaktan aldığımız yerler var ya da milli emlak ait olan yerler var. Onları kata çevirmişiz. Vatandaşın yeri var, bunları kata çevirmişiz. Bunu sadece Kayseri için söylemiyorum, sakın kimse öyle anlamasın. Şu an Kayseri masum kalır, İstanbul delik deşik. Ankara'da bataklığın üzerine şehir kurdular ya. Silvaş'tan bataklığın üzerine şehir kurdular. Bakınız bizim Zümrüt bölgesine. Neydi orası? Doğum evinin arkası, bataklık, Kaski'nin arkası. Yıllarca ruhsat verilmedi ya bu şehirde. Burası bataklık kardeşim, yapamazsınız.
0: 3 metreden su çıkardı ya.
1: Tabii. Ondan sonra tarlaydı oralar ya. Tabii. Bildiğin tarlaydı. Ondan sonra yok jetcraft, yok kazık, yok fare kazık sistemini çıkarttık, icat ettik.
0: 2018'e kadar zorunlu
1: ondan
0: değildi.
1: Ondan sonra tabii bunu icat ettik. İcat ettikten sonra tak yerine koyduk. Niye yapıyorsun kardeşim? Niye yapıyorsun? Şehrin merkezinde kaldı, rant var. Şimdi rant var da yapacaksın madem, bunu gel 5 katlı yap mesela. Bak orada hiç bina yok. Kentsel dönüşümlük bir alan da yok kardeşim. Şimdi mesela şu olur. Sahabeyi dönüştürüyorduk. Bu 3 katlıların yerine adama vermek için benim en az 6 kat alan yapmam lazım. Dersin ki ya adamın maliyeti var. Oturan gariban, adamdan para çıkmasın. Peki. 3 katı yıktık, 20 kat yaptık. Daha yapacaklarımız, yaptıklarımız, yapacaklarımızın teminatı. Dönüyorum. Yakut muydu, Zümrüt müydü öyle? Doğum evinin arkası.
0: Hem Zümrüt hem Yakut. İkisi de iç içe.
1: Değerli pırlanta olan arazimizi bomboş tarlayken buraya imar planı vermeye karar verdik. Hay hay.
0: Peki.
1: Bataklık da olsa üzerine ev yapılabiliyormuş. Hani şimdi inşaat mühendisleri diyor ya, denize bile ev yapar inşaat mühendisi. Peki ona da hay hay. Ne gerek var on kata?
0: Asıl soru bu.
1: Ne gerek var ya?
0: Teknik olarak senin
1: şimdi Naci Görür buraya geldiğinde, tabii canım Naci Görür buraya geldiğinde buradaki bizim mühendis grubuyla rektör hocamla dahil gerildi. Bak şimdi görüntülü olanlar için anlatayım, diğerleri de anlasınlar. Diyor ki efendim siz kazığı saplıyorsunuz, tamam. Kaç metre atıyorsunuz kazı?
0: 30 metre.
1: Şimdi diyor ki bakın bura bir göl, böyle bir balon gibi düşün, böyle bir alan var. Şimdi sen diyor 25 metre kazık attın. Olmaz diyor. Bu kazığın ucunun toprağa değmesi lazım. Yani alttaki kayanın içine girmesi lazım.
0: Saplanacak.
1: Senin tabii burada diyor kazık attığın o sıvılaşmış alan, zemin sıvılaşması dediğin sıvılaşmış alan eğer 150 metreyse bu sadece suyun üstüne çap atmak diyor.
0: Yani.
1: Senin bunun dibine koydurman lazım.
0: Attığın pure kazık da havada duruyor. Suyun içinde.
1: Bunu ne zaman

0: anlarız.
1: Allah esirgesin.
0: Allah göstermesin. Şimdi hadi geçtik bunu. Bak bunun uzmanı var vesairesi varsa. Şimdi bu arsa kimlerdeydi kardeşim? Ne olur biri bir açsın baksın. Bunun ruhsatı geçmeden önce bu arsa kimlerdeydi? Ahmet'te, Mehmet'te, vırtta, zırtta. Hiç önemli değil. Arsa geçtiğinde sana emsal olacak. Hayır benim arsama böyle yapamayacağız. Bana 10 katlı, 15 katlı müsaade edeceksin mi diyecektim. Yok. Adamın hiç tarlasıydı orası. İstiyorsan oraya müstakil yaşam bile kurabilirdin. Villa parseli bile kurabilirdin. Doğru mu? İlla konut mu vereceğiz? Villa parseli koy. Şimdi çok özür diliyorum kardeşim. Yağdı da bitmedi mi şehirde ya? Şimdi şuradan İncesu'ya, Tomarzı'ya, Bünyan'a geçerken istediğin yere koysaydın. Koysaydın ya şehir büyüyebilirdi. Ama sen ne yaptın? Minnacık alanın içerisine getirdin. Üst üste katlarla bizi kilitledin. O zaman ben de sana şunu söylüyorum. Bugün itibariyle bakın bu derdim şu an itibariyle şehri yöneten, dün yöneten, ondan önceki yöneten değil. Hepsine. Kimse kusuruma bakmasın. Bu şehre bu kadar, geçen sen de söylemiştin. Bu şehre bu kadar yüksek kat inşa ettirerek eziyet edenlerin bir vebali var. Türkiye genelinde Kayseri gibi düz ovadaki şehir 8.2 miydi 8.6 miydi?
1: 8.5 miydi 4'tü.
0: Bu kat ortalamasıyla durmak bu şehre küfretmektir.
1: Kesinlikle.
0: Siz cebinizi doldurdunuz, yandaşlarınız cebinizi doldurdu. Fatma Betül Kayan Saya gibi her neyse birileri trilyonluk oldu. Ama fonda bütçesi olmayanlar ya da o arsanın Çarıklı Mehmet Ağa dedikleriniz. Çünkü köylüye birazcık öyle bakarlar. Çarıklı Mehmet Ağa aldı bir tane daire aldı. Bebeğimi de evlendirdim ve çok şükür dedi mutlu oldu. Siz onun üzerine imparatorluklar kurdunuz. Şimdi dönüp buradan yeniden şehrin trafiğine, programın başına dönüyorum. Bugünkü 45 dakikamız birazcık aksiyonluydu. Bu şehrin trafiğini çözmek için sizin bugüne kadar kullanmadığınız kafanızı kullanmak zorundayız. Şehri yaymak ve genişletmek zorundayız. Sizin buraya aynen öyle. Sizin bu bölgelere altyapı çıkartmanız gerekiyor. Dün akşam arkadaşlar atıyor. Mimsin tarafıydı herhalde. Yapmışız. 4-5 tane bina var etrafta. Ortasından su yarığı geçiyor. Mimsin. Çamur. Ayıp ya. Şimdi bu insanların buraya gitmesi ve rahat etmesi için burada okulu, sağlık ocağı, yaşam alanı, asfaltı, yolu kaldırma olmayacak mı? Olacak ki bu adam burada da yaşasın.
1: Bir şey ya. Lütfen Mustafa Bey. Bak sıralamayı karıştırmayalım Mustafa Bey. Biz evet. Önce binayı, o rantı, o para bölüşmeler bilmem ne onları bir hallediyoruz. Binaları dikiyoruz. Henüz ortada yol yok, elektrik yok, su yok, doğalgaz yok. Bir önce bir binayı halledelim ya. Oradaki bir yapılaşma bir bitsin. Bizim zihniyetimiz maalesef bu. Oradaki yapılaşma bitsin ondan sonra. Ya böyle bir şey yok. Bakın evet. Dünya başka bir yere giderken biz başka bir yere gidiyoruz. Önce şehir planlaması demek, önce şehrin, sen o kısmındaki mahalle diyelim, hadi biraz daha makroya doğru inelim. Mahallenin tüm altyapısını belediye olarak sen yaparsın.
0: Evet.
1: Suyu, elektriği, doğalgaz. Bunun yanında işte internet hattı, şu hattı, bu hattı varsa. Önce sen bir altyapıyı yaparsın çünkü senin oradaki adam, parselin her şey belli. Yaparsın. Sonrasında da sen bu yapılaşmayı verirsin. Hep bunların uçlarını da o binalara göre de çıkarırsın. Doğalgaz, borunu, suyunu, elektriğini. Çünkü zaten belli değil mi ya proje?
0: Evet.
1: Olması gereken de bu değil mi? Tüm dünyada böyle yapılmıyor mu? Çıkarırsın, inşaat gelir, tertemiz, sen de asfaltını dökersin. Biz de öyle değil Mustafa. Biz önce binayı dikiyoruz. Etraf toz, duman, çamur, çirkef, bakarsın bilmem sonra. Ne, bataklık. Biz diyoruz ki ya şu binayı, bina bitmekle de bitmiyor. Sonra diyoruz ki hele bir otursunlar. Hele bir yerine otursunlar. Hele bir etrafta dolsun. Ondan sonra diyor aradan da yıllar geçiyor.
0: Hele bakacağız.
1: Bu konu bile başlı başına eleştiride yani ağır eleştiriye hak edecek kadar da önemli bir konu bu. Biz her şeyi sondan yapıyoruz. Sonra yamalık gibi yapıyoruz bir daha gibi. Kazıyoruz. Yapıyoruz bir daha yapıyoruz. Sürekli kazmayla uğraşıyoruz.
0: Evet. Bu sürecin toplamını ve tamamını şöyle netleyelim. Şehri ve ülkeyi yönetmek istiyorsak şu an fon soruşturmasında yaşanan şeyin aynısı. Fon deyince daha dikkat çektiği için fon diyorum. Fon dipte olabilirdi. Fon soruşturmasındaki problemimiz ne? İş işten geçtikten sonra bazı şeyleri fark ediyoruz. Şu anda da gereğini yapıyoruz. Bak yapmıyor demiyorum devlet. Adalet Bakanı, Cumhurbaşkanı herkes üzerinde. Ama ne zaman oldu bu? İş işten geçtikten sonra. Millet alacağını aldıktan sonra. Şimdi şehir planlaması da fon vurgununa benzemiyor mu? Değeri olmayan bir şeyi. Tarlayı, yeşil alanı çok değerli hale getiriyorsun. Birileri mesela sağlık alanı oluyor, ticaret alanı oluyor, birileri zengin oluyor, birilerinin benzinliği büyüyor filan. Sen bunları yapıyorsun. Peki yaptın. Sonrasında 50 yıl sonra birileri fark edip şöyle diyor mesela, ya da 20 yıl sonra. Ya çok yanlış yapmışlar ama yapıldı. Ben kimseyi bulamam ki artık. Eğer sadece insanların arsalarının üzerindeki raiş artışlarını, ruhsat değişiminden dolayı raiş artışlarını ve bunların dönemsel takvimini inceleseniz, inanın diliniz yani damağınız
1: olur. İki pompanın 14 pompaya nasıl çıktığı, 20 metrekarelik marketin 100 metrekareye nasıl çıktığı.
0: Aynen
1: her
0: öyle.
1: Biri bir, ayrı bir
0: şimdi,
1: muamma.
0: Şimdi ya bu hikayeyi doğru yazacağız, ya bu şehri doğru yöneteceğiz, ya da bu işten, yanlış anlamayın, biz vatandaş olarak en büyük zararı hep biz çekeceğiz. Birileri cebini doyuracak. Biz burada oturduğumuz yerde ya acaba şehirdeki trafik diyeceğiz. Bugün şehrin yaşadığı trafiğin sebebi merkeze kurulu bu kadar alanın olması.
1: Çok dar alan yerde yani.
0: Ve bunu yarın bir gün düzeltmek için daha fazla bedel ödeyeceğiz, biliyor musunuz?
1: Kesinlikle.
0: Yani şimdi mesela binayı yaptık. Atıyorum Halil paraları kazandı. Misal veriyorum, müteahhit Halil olmuş olsun. Daha sonra yarın bana diyecekler ki geç de belediye başkanı ol. Allah aşkına gelsin istemem de. Geçeceğiz. Kardeşim bu binalardan daha fazla tutuyor bunun altyapısı ve yolu. Yani. Bu yolu açmak için sen şu binayı yapmak için misal veriyorum cebine 50 milyon 100 milyon para koydun. Ulan alçak herif. Ben bu yolu yapmak için 500 milyon 1 milyar para koyacağım buraya. Hikayeye buradan bakacak olursanız vatana nasıl ihanet edildiğini daha rahat görürsünüz. Ama sonuç değişir mi? Yok. Genel itibariyle değişmez. Genelde aynı sonuçta değişmez. Kalıyoruz. Efendim bugün bizim için güzel bir gün. Hem haftanın sonu, o benim ayağım Halil'cim. Masa karşılıklı biri dürtüyor aşağıdan sürekli. O benim ayağım.
1: Ben de onun ne olduğunu anlamaya
0: bayan bayan. Bu arada Eyüp Sultan Belediyesi'nin operasyon belediye başkanı gözaltına alınmış. Yağmur fırtına geliyormuş. Süper Lig hakemi son düdüğünü çalıp gözaltına alınmış. Ya nasıl bir ya nasıl bir şey.
1: Maçın bitmesini beklemiş.
0: Valla.
1: İlk yarı alsalardı, devre arasında alsalardı.
0: Olmaz. Dördüncü hakem var değil mi? Arada o girmiş olurdu. MHK başkanının müthiş fırtınası var. MHK başkanının fırtınasından dün yayında söylemiştik. Hakikaten de öyle oldu, ortaya çıktı. Sabah konuşmuştuk Ankara'da. MHK başkanının operasyon yapılınca TFF dedi ki ha sen bana operasyon yaptın. Bak ha, bunlar da iddia
1: edilmiş. Hakemlerini oynarım.
0: Şimdi dün bazı arkadaşlar tartışıyor. Saygı duyarım. Dün bir kavga çıktı dedikleri için yolda biliyorsun Salih gösterdi baktı. Şimdi orada da aynı hadise konuşuluyor. Bakınız efendim, bu memlekette iddia oynamak legal. Legal.
1: Ama herkese değil.
0: Tabii ki. 18 yaş üstü olacak. Doğru mu? Yok yok, ben başka bir şeyden bahsedeceğim. Hep ondan bahsetmiyorum. Öyle bir hale getiriyoruz ki hikayeyi. İddia oynamışlar diyor. Şimdi geçen bir tanesi iddia listesini yayınlamış dün gördüm. İsmi bile hatırlamıyorum. İsimler küçük isimler aslında. Diyor ki bak oynadığım maçlar bunlar. Misal veriyorum Kayseri Spor olsun taraf yönetici. Hiç Kayseri Spor maçı oynamadım diyor. Ama evet ben iddia oynadım diyor. Şimdi biz orada 300-500 kişiyi açıkladık deyince şu çıkıyor ortaya. Vay alçaklar, hepsi var ya iddia oynamış. İddia bu ülkenin kendi markası. Milli piyango almak gibi düşünün. Kendi maçına manipüle etmediği sürece, kendi oynadığı, oynattığı maça manipüle etmemek sürece, iddia oynamanın da hikayesinde bu var. Herkes oynayabilir. Ama dosya nasıl geçti? Bunlar bahis oynamışlar. Yani, şimdi bir şey daha hatırlatayım. Şu an tersini savunsalar da bunu zamanında yaşadık. Ben bir kez gittim. 2 yıl mı oldu gittiğimde Kıbrıs'ta? Ben Kıbrıs'a da bir kez gittim. Gittiğimde beni şu gazineye götürün dedim.
1: Ben henüz gitmedim.
0: Bir şuraya bakmak istiyorum dedim. Yarım saat 45 dakika vakit geçirdim çıktım. Bir daha da gitmedim. 2 gün 3 gün oradayım, bir daha da gitmedim. Bir alana gerek yok. Huyumda ve ruhumda yok. Gidebilirdim. Şimdi ben buraya giderken çoluğumun çocuğumun ya da sana verecek sana borcum var. Sana borcumu ödemeyip ben gidip kumar oynuyorsam bunu tartışabiliriz etik anlamda. Paraları vermiyor, kumarda çarçur edebiliriz. Adamın milyon doları var. 5000 dolar para harcamış. Bence harcamasın, haram bu. Ama harcarsa da ben bir şey diyemem. Kıbrıs'a gitti kumar oynadı demek Kıbrıs'ta legal olan bir şeyi sadece burada ifşa etmek demektir. Adaletimiz doğru çalışırsa bu ifşadan dolayı da bu arkadaşlara ceza çıkar. Çıkar. Bir saniye. Yani Vegas'a gitmiş kumar oynamış. Vegas'a gitmiş ne yapacaktı? Mevlana Hazretleri'nin türbesini mi ziyaret edecekti? Adam Vegas'ta. Ve bunun için gitmiş belli halde.
1: Vegas'ta olan Vegas'ta kalır.
0: Kalmıyormuş demek.
1: Kalmıyor.
0: Kıbrıs'ta olan da Kıbrıs'ta kalmıyormuş. Şimdi iddia hikayesi de tam olarak buna döndü, bahis hikayesi. Bir algı operasyonunun içerisinde biz gözümüzü kör edecek, kulağımızı sağır edecek kadar sesle karşı karşıyayız. Artık birileri dursun. Bizim algımızı manipüle etmekten de vazgeçsin. Durun ya, bir durun yani artık.
1: O zaman şunu yapabilirler mi? Yani bak, zor bir şey değil. Spor müsabakalarında futbolcular artı yöneticiler, bununla alakalı bir takım yasaklar var biliyorum ama çok %100 emin değilim. Geneli kapsayan, görev yaptığı süre içerisinde iddia tarzı ne kendi takımı, zaten o yasak da, herhangi bir futbol müsabakasına da bahis oynayamaz. Evet. Kim? Spor, ilgili spor yöneticisi. Ben Kayseri Spor'un yönetimindeyim. İster en alttaki, ister en tepedeki kişi olayım. Sadece Kayseri Spor değil, hiçbir takımın hiçbir müsabakasına ben kupon yapmamam lazım. Bununla alakalı bir yasak olması lazım. Yasaksa o zaman bunu suç kapsamında kabul ederiz. Ama şu da var Mustafa. Şöyle düşün. Kayseri Spor'un yöneticisi kendi takımına iddia yapmıyor. Yasak. Ama atıyorum Bursa Spor, Iğdır Spor maçına yapabiliyor. O da yasak olmalı. Niye? Ben oraya koyduğum iddia ya da o teşvik primiyle alakalı bir şey, o maçın sonucu belki benim şampiyonluğumu 10 maç sonra etkileyecek sonuç da olabiliyor. Gibi gibi.
0: Peki burada şöyle düzeltelim mi? Telefonlar da durmuyor. Şöyle düzeltelim mi? Mesela ben Kayseri Spor'un yöneticisiyim.
1: Tamam.
0: Kayseri Spor'un maçı var. Tamam. Seninle iddiaya girdik hatta. Basalım mı dedik. 150 lira bastık. 1050 lira bastık. 10'ar 1000 lira bastık.
1: Peki.
0: Şimdi 10 bin liradan kazanacağım para için ben gideceğim futbolcu mu satın alacağım? Bak bu işin bir izahı olmalı. Şimdi fon soruşturmasında, fonun içerisinde yüz binlerce insan var. Biz niye milyarlıkları konuşuyoruz?
1: Hamuduyla götüren onlar.
0: Sen hesabındaki 30-50 bin liraya gitmişsin, fon almışsın. O da 550 bin lira olmuş. Şimdi büyüklerin yanında bunu düşündüğümüzde, ya sen art niyetli falan değilsindir. Art niyetli olman için şunu yapman lazım. Tüm mal varlığını koyup fon şirketiyle anlaşıp elden alışveriş yapıyor olman lazımdı. Doğru mu? Biz niye şu an milyarlıkları konuşuyoruz da bunları konuşmuyoruz? Biz mesela şu an stüdyoda yok fon alan ama diyelim ki ekibimizden bir tanesi, abi benim boşta param vardı, 18.400 liralık fon almıştım, bu da 300 bin lira oldu dese mesela, ne yapacağız? Hata mı bu?
1: Değil.
0: Resmi ve legal de açıktı. Şimdi ben Kayseri Sporlu yöneticiyim, Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı yöneticiyim, bilmediğim için, bak kimseyi de savunmuyorum yanlış anlama, 1 milyon, 3 milyon, 5 milyon para basmamışım, 5 bin lira, 10 bin lira tabiri caizse basmışım ya, ben takımıma güveniyorum, bu hafta yeneceğiz dedim misal. Ne yapacağız şimdi? Şimdi bu adam 10 bin lira için takımı mı yaktı? Kaleciyi mi satın aldı 10 bin liraya? Yemek mi ısmarladı?
1: O zaman belli limitler getirecek. Ya bunu mutlaka bir çözüm.
0: Bak, limitin de psikolojik alanı var. Ben tam olarak şuna geliyorum. Bu kişisel verilere aykırı kardeşim. Bir insanın Kıbrıs'a gittiğini, komar oynadığını, bahis oynadığını açıklamak kişisel verilere aykırı. Bu adamın kendi kişisel verisi. Kendisi istediği kadar açıklayabilir. Siz bunu açıklıyorsanız, bunu TFF için de söylüyorum. Siz bunu açıklıyorsanız, bunu da şunu demeniz lazım. Halil'in yapmış olduğu şu bahiste bu maçı savcılığa gider verirsiniz. Bu maçı şey yaptığını, provoke ettiğini, manipüle ettiğini düşünüyorum.
1: Hatta gerçekten maçı iptal edersin. Geçersiz sayarsın.
0: Ligi iptal et gerekirse. Evet. Ama şu an sen bana taş attın, ben de sana taş atacağım. Vuralım, yıkalım, geçelim. İnsanların güvenini bırakmadığımız, kişilik haklarına saldırı yaptığımız ve bak o listeye Kayseri Spor'dan 8 kişim var, 7 kişim var.
1: Evet.
0: Ben birçoğunu tanımıyorum. Vallahi tanımıyorum. Şimdi bu adam maça etki ettiyse biz niye düştük oğlum o zaman? Düştük ligden düştük. Şimdi düşünse.
1: Ters etki mi yaptı?
0: Şimdi Beşiktaş'tan 10 kişi var. Fenerbahçe'den 4 kişi vardı. Oğlum maça etki ettiyseniz siz niye şampiyon olamadınız?
1: Değil mi?
0: Hadi Galatasaray'dan 4 kişi mi var? 5 kişi mi var? Kaç kişi var? Hatırlamıyorum da. Yani listeyi de hatırlıyorum. Çok umurumda değil. Şimdi burada sadece şampiyon olan takıma şöyle dersiniz. Siz bunu yaptığınızda değil ki ya. Ha bunu şunu çıkartsın desin, yani bunu ortaya koyan alçak desin ki ya hakikaten gayri ahlaki artık Halil. Bu adamlar bu maçı satmış. Bak yaşandı geçen yılki operasyonda. Maçı satmış adam. Ya vur kellesini al, bu hiledir. Ama düşünsene, yani Kayseri Spor yöneticisi Kayseri Spor maçına 50 TL basmış. 50 TL için maçı alacaksa takdir ederim yani. Vallahi takdir ederim. Müthiş bir adam. Bunun için bu hikayeyi Birileri doğru yazsın. Bizler de lütfen doğru okuyalım. Yoksa gaza geliyoruz sadece. Efendim sona gelelim mi? Bugün gelelim. Bizim için güzel bir gün. Bugün bizim için keyifli bir gün. Haber Radar asıl sayfasıyla, kapanan sayfalarıyla bugün itibariyle sadece bir değil iki sayfamızda da, muhtemelen üçüncü açılmıştır da henüz bakamadım, Radar Kayseri sayfasıyla da biz yeniden yayın hayatındayız, buradayız. Hayırlısı. 15 gündür bu süreçte olan nadide ve çok az miktardaki dostumuza teşekkür ediyoruz. Bu 15 gün içerisinde kaba olacak ama dostu düşmanı, iyi kötüyü görmek adına da önemli bir süreç yaşadık. Hamdolsun, çok şükür halimize. Mücadelemize devam edeceğiz. Bu ekip çünkü bu mücadele için hayatta ve ayakta, bu kadar sancıya rağmen ekibimizden bir kişi azalmadık. Hatta tam tersine daha hızlı, daha keyifle yola düştük, yola düşeceğiz. Ama bugün yeniden ilan ediyorum. Kayseri Radar artık Haber Radar olarak yoluna devam edecek. Kayseri Radar markası bizim, hukuken bizim, kanunen bizim, Meta tarafından bizim. Hatta bize bu iftirayı atan ve kendince bizi kanun dışı olarak gören arkadaşın da sayfası şu an itibariyle yok. Dün itibariyle yok hatta. Ama olsun, bizim ve biz kanuni hakkımızı sonuna kadar alacağız ve mücadele edeceğiz. Ama biz ite bulaşmadan çalıyı dolaşmayı tercih edeceğiz. Çünkü bizim şehir için bulaşacağımız yerler, şehir için konuşacağımız yerler bizim için çok çok daha önemli. Biz orada kalmaya ve işimizi doğru yapmaya ve önümüze atılan, tabiri caizse siz birazcık bunlarla oynayın denilen yerlere karşı dik durmaya çalışacağız ve bunu bugüne kadar yaptık. İnşallah bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Laf Sokak'ta da Merve Hanım.
2: Dün meclis açılışı yapıldı. Kayseri milletvekilleri hangi konuyu meclise de gündeme getirmeli diye sormuş.
0: Süper. Vekillerimizden ne bekliyoruz? Kayseri ile ilgili neyi konuşalım demişiz. Sokak bakalım ne diyor, hep beraber bakalım efendim. Yarın yokuz. Pazartesi yine aynı saatlerde, yani cumartesi. Yarın yokuz, onun için pazartesi yine aynı saatlerde aynı frekansta görüşünceye dek efendim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
1: Mutlu bir hafta sonu dileklerimizle, hoşça kalın.
3: Biri burada ne iş yapıyor ya? 600 milletvekilinden bahsediyoruz. Bunu ya 400'e düşürün ya da 1000'e çıkarın.
4: Artık bir gözlerini açsınlar ya, şu insanları bir görsünler. İnsanlar nereye oldu, insanlar ne hale geldi.
5: Maaş alıp oturup çevresini beslemek, onlara gerekli imkanları yaratmak değil. Ülke adına yapılması gereken neyse onu yapsınlar.
6: Bütçeye bakmaları lazım, fakire bakmaları lazım.
7: Her şey hakkında hayretler içindeyim.
8: Güzel, çok güzel.
9: Bugüne kadar hiçbir milletvekili benim karşıma çıkıp da sohbet etmedi.
10: Halkına iki kez olsun istiyorum.
11: Besiciyiz biz. Bizi kimse dinlemiyor.
12: Eli taş çıkıyor. Herkes hesap vermeli. Kendini yaptıklarını da Kayseri daha iyi biliyor.
13: Şu ana kadar ben milletvekillerinin dışarıda vatandaşla alakalı hiçbir çalışma yaptığını görmedim. Yapıyorsa da eş dost çevresine kendisine yapıyordur.
14: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama yılı bugün başladı. Sizce Kayseri milletvekilleri hangi konuyu meclis gündemine taşımalı?
15: En büyük sorun pahalılık. Pahalılığın ana maddesi, lokomotifi de mazot. Mazot giderlerini düşürecekler. Meclis bu konuda çok pasif, hiçbir konuya da parmak basmıyor. Nakliye gelen her zam tedariklerin hepsine yansır. Sabahleyin evinden kalkan milletvekilinin yatağını taşıyan nakliye. Kahvaltısını yapan nakliye. Yemeğini yediği nakliye. Arabasına bindiği nakliye. Lastiğini, bindiği arabanın lastiğini taşıyan nakliye. Nakliye sektörüne önem verecekler. Baki Bey biraz ulaşıyor. Benim partime ters ama işte eli taş çıkıyor. Herkes hesap vermeli. Kendini yaptıklarını da Kayseri daha iyi biliyor. Önce kendi hesabını verecek. Ondan sonra başkasının hesabını soracak.
4: Artık bir gözlerini açsınlar ya. Şu insanları bir görsünler. İnsanlar nereye oldu? İnsanlar ne hale geldi? Hiç gelmediler, görüşmediler. Etmedik. Hiç dinlemeye şey yapmıyorlar ki, hiç umursamıyorlar çünkü. İş bulmakta cidden zorlanıyoruz bu arada. İş aramaya çıkmıştık biz de.
5: Milletvekillerimizin yapması gereken gerçekten araştırma yapıp mecliste oturma değil de halkın problemi, sorunu neyse onlar dinleyecek, gidecek, gerçekleştirmek için soru önergelerini verecek. İmkanları neyse o doğrultuda memleket adına çalışacak. Vicdanının sesini dinleyecek. Oraya gitmek demek sadece maaş alıp oturup çevresini beslemek, onlara gerekli imkanları yaratmak değil. Ülke adına yapılması gereken neyse onu yapsınlar. Milletvekilinin anlamına göre hareket etsinler. Başka ne diyeyim ki ya?
6: Oturduklarına bakıyorlar. Diğer şehirlere göre iyi bence. Çok pahalı ya. Bir ekmeğin kaç lira? Bir kilo meyve alsan 100 liradan aşağı meyve yok. Bütçeye bakmaları lazım. Fakire bakmaları lazım. Kiralara bakmaları lazım.
7: Her şey hakkında hayretler içindeyim. Temelli de gelmeyi düşünmüyorum. Kayseri'nin her türlü problemi var. Neyi yok ki? Hangisini anlatayım? Önce ben diyor. İnsanlar önce ben. Önce ben. Önce biz demiyorlar.
8: Milletvekillerimizin birinci gündemi şu anda yoksulluktur. Yani vatandaşı şu anda beklentisi hükümette. Genel anlamda ekonomi. Ekonomiden sonra bu yoksulluk gerçekten milletin artı canına tak etmiştir. Garibanın tüyü yetmemiş, yetimin hakkını fonmuş efendim. Bunun adı soygunculuk. Benim yani kelime anlamıyla soygunculuktur. Cumhurbaşkanı'nda ricamız bir an önce denetimi genişletip bu yoksullukları tek tek ama bataklığı tamamını kurutması lazım. Bu sadece bu fatmalarla bitmeyen bir iş değildir. Şikayetimiz, öfkemiz büyüktür. Bunların birinci gündem sorumuz budur. Millet şu anda ekonomiyle uğraşıyor. Derhal aciler önergeler peş peşe verilerek, meclisi titreterek 600 milletvekili burada ne iş yapıyor ya? 600 milletvekilinden bahsediyoruz. Bunu ya 400'e düşürün ya da 1000'e çıkarın. Bir an önce bu yoksulluk gerçekten vatanın gelirleri hepimize hatta 250 milyona yetecek kadar vardır. Çünkü millet aktiftir, çalışıyor, vatanın toprakları bereketlidir. Ama bakıyorsunuz paramız pula dönmüş. Toz pembe tablolar çizilerek kesinlikle ben inanmıyorum. Halkın %85'i 90'ına yakını şikayetçidir efendim.
16: Vallahi ben Kayseri'nin merkezindeyim, bilmiyorum yani. Güzel, çok güzel. Ekonomiye öbürsü gitse ne olacak, öbürü de geçse daha kötü olacak. AK Parti'den başkasına ben oy vermem, AK Partiliyim.
10: Vallahi Kayseri'nin sorunlarını dinlesinler, ben ondan istiyorum. Halkına iç içe olsun istiyorum, ben onu istiyorum. Sahada olmalarını istiyorum. Özellikle Kayseri milletvekillerimizden Kayseri'nin sorunlarını dinlemesini istiyorum.
11: Bizim yem problemimiz var. Et fiyatları çok aşağı. Besiciyiz biz. Bizi kimse dinlemiyor. Et fiyatlarını mesela yağsı kesime geçti. Yağlı kesimi daha pahalıya kestiriyoruz hayvanlarımızı. Şu an daha aşağı yağsı kesimde. Yani bir 50 kilo kaybımız var ve de aşağı fiyata veriyoruz. Bunlar hiç göz önüne alınmıyor. Kredi olarak destek veriyorlar ama o da faizleri gerçekten can yakıyor.
9: Bugüne kadar hiçbir milletvekili benim karşıma çıkıp da sohbet etmedi. Ama Türkiye'nin ekonomik durumu pek iyiye gitmiyor. Ahlak, maneviyat, önümüzdeki olan bu olaylar pek hoş görünmüyor. Ama vatandaşın durumu ortada. Görüyoruz. Her topluma giriyorum, çıkıyorum ben. Yaşayan iyi yaşıyor, ezilen tam eziliyor.
13: Şu ana kadar ben milletvekillerinin dışarıda vatandaşla alakalı hiçbir çalışma yaptığını görmedim. Yapıyorsa da eş, dost, çevresine, kendisine yapıyordur. Şehir olarak çok sorunumuz var aslında. Yani en başında bunların eğitim geliyor. Son zamanlarda görüyorsunuz eğitimde yaşanan kötülükleri, işte silahlı çatışmaları, küçücük çocukların cebinde. Bunlar milletvekillerinin sorunu değil mi? Onların sorunu mu? Kendileri cevap versin. Milletin geçim kaygısı var. Herkes öğrenci, öğretmeni, işte hepsinin bir problemi var. Trafik olarak bir problem var. Kayseri'de bir düzensizlik yaşanıyor. Kesinlikle yaşanıyor. Bunları vatandaş olarak biz dile getirince biz suçlu oluyoruz.

0: Mustafa Bayram'ın sunumuyla Yol Açık sona erdi.
1: Yayın tekrarı. Şimdi reklamlar.
2: Yakut Mangal'da lezzet ve fırsat bir arada. Tavuk dürüm paketlerde 125 TL'den, dörtlü kombo paketlerde ister köfte ister tavuk 188 TL'den başlayan fiyatlarla. Sekizli köfte dürümlerde ise kişi başı 238 TL. Onlu pakette ise kişi başı 215 TL. Üstelik gel al da tavuk döner dürüm 149 TL, köfte dürüm 195 TL'yi ve içeceklerse bizden. Yakut Mangal'a gel, lezzeti kap, fırsatı kaçırma. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 724 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38.

0: sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.

0: içinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Beş lezzet tek tabakta, tam bir şölen. Köfte, Adana, külbaslı, pirzola ve et şiş. Beşi bir yerde Yakut Mangal'da. Üstelik yanında bir litre kola ve birbirinden nefis ikramlar. Yağlı ekmek, haydari, baba ganmuş, soğan söğüş, kıtır, mevsim salata ve meze Anadolu. Beşi bir yerde lezzet Yakut Mangal'da. Yakut Mangal Talas Yeni Doğan Mahallesi 7/24 Kütüphane Arkası. Telefon 0532 309 62 38. Gel al 0850 259 79 97.
6: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam attı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
7: Gelişmelerle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Teknofest'te öğrenciyken kazandığı ödülle ilk prototipini geliştiren genç mühendis Yaren Özdemir, 3 yılın sonunda kurduğu girişimleriyle yerli teknolojisini Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
6: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
8: trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
9: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
4: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de dönüş programımızda geçmişe gidip o yıllarda yaşananları ve piyasaya çıkan şarkıları birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1977'ye gideceğiz. Ocak 1977, 3 Ocak. İstanbul Hukuk Fakültesi'nde öğrenciler arasında çıkan silahlı çatışmada 9 öğrenci yaralandı. 7 Ocak. Kerkük yumurtalık petrol boru hattı hizmete girdi. 12 Ocak, Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi güvenlik nedeniyle süresiz olarak kapatıldı. 13 Ocak, öğrenciler arasında çıkan olaylarda İstanbul ve Tunceli'de birer öğrenci öldü, onlarca kişi yaralandı. Kahramanmaraş ve Kütahya'da meydana gelen çatışmalardaysa 21 kişi yaralandı. 16 Ocak, televizyon yayınlarının süresi haftada 65 saate çıkarıldı.

5 Şubat, Ankara'da TÖBDER, TÜMDER ve TÜDET bir miting düzenleyerek 39. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin tutumunu, partizanlığını ve terörünü kınadı. Güvenlik güçleriyle çıkan çatışma sonrasında 60 kişi yaralandı. 13 Şubat, THY'nin İstanbul-İzmir seferi yapan Trakya isimli yolcu uçağı, 17 yaşındaki Ankara Polis Koleji öğrencisi Adnan Mintaş tarafından kaçırılmak istendi. Mintaş tutuklandı. 16 Şubat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Semih Sancar'ın görev süresi 1 yıl uzatıldı.

Şubat 1977, 17 Şubat. Ankara 50. Yıl Lisesi öğrencilerine komandolar ateş açtı, bir kız öğrenci kalp krizinden öldü. 19 Şubat, ODTÜ Akademik Konseyi, kendilerine danışılmadan rektörlüğe getirilen Profesör Hasan Taş için oy birliğiyle güvensizlik kararı verdi. 20 Şubat, ODTÜ'de çıkan çatışmada bir öğrenci hayatını kaybetti. 23 Şubat, ODTÜ'nün yeni rektörü Profesör Doktor Hasan Tan okulu 15 günlüğüne kapattı. 26 Şubat, İstanbul'da Evlat Acısına Son adlı yürüyüşe on binlerce kadın katıldı. 28 Şubat, Malatya'da İnönü Üniversitesi açıldı.

Mart 1977, 1 Mart. 39. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin görevde olduğu süre içerisinde TL 9. kez devalüe edildi. TL'nin dolara karşı toplam kaybı %27'ye ulaştı. Dolar 17,5 TL oldu. 4 Mart. Türkiye Barolar Birliği'nin aldığı karar üzerine tüm yurtta avukatlar davalara girmedi. 5 Mart. Rektör Hasan Tan tarafından 15 gün süreyle kapatılan ODTÜ, Danıştay kararıyla açıldı.

Mart 1977, 9 Mart. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHP hakkında soruşturma açıldı. 19 Mart. THY'nin Diyarbakır-Ankara seferini yapan yolcu uçağı, silahlı iki lise öğrencisi tarafından Beyrut'a kaçırıldı. 31 Mart. Sivas ve site öğrenci yurtları arasındaki sokak savaşı sabaha kadar sürdü. Polis panzerlerle kapıları kırarak içeri girdi. Niğde ve Sakarya'daki öğrenci yurtlarında da çatışma çıktı. Toplam 460 öğrenci gözaltına alındı.

Nisan 1977. 1 Nisan. İzmir'de İleri Gençlik Derneği afişlerini asan bir işçi komandolar tarafından silahla öldürüldü. 5 Nisan. Türkiye Büyük Millet Meclisi erken seçimlerin 5 Haziran'da yapılmasını kararlaştırdı. 21 Nisan. İstanbul Bahçelievler Lisesi'nde derste çıkan öğrencilerin üzerine ateş açıldı. Sol görüşlü bir lise son sınıf öğrencisi öldürüldü. 28 Nisan. CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e Şirin'de suikast girişiminde bulunuldu.

Mayıs 1977, 1 Mayıs. İstanbul Taksim Meydanı, kanlı 1 Mayıs olarak hatırlanan 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları sırasında çıkan olaylarda 39 kişi hayatını kaybetti. 29 Mayıs. İstanbul'da havalimanı ve tren garına yerleştirilen bombaların patlaması sonucu 5 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler.

Haziran 1977, 3 Haziran, Trabzonspor 1. Lig şampiyonluğunu kazandı. 5 Haziran, 1977 Türkiye Cumhuriyeti genel seçimleri yapıldı. CHP 213 koltuk, Adalet Partisi 180 koltuk, Milli Selamet Partisi 24 koltuk, MHP 16 koltuk, CGP ise 3 koltuk alarak meclise girdi. 9 Haziran, Türkiye Vatikan Büyükelçisi Taha Carım, Roma'daki evinin önünde Ermeni militanlarca öldürüldü. 13 Haziran, Başbakan Süleyman Demirel istifa etti. Böylelikle 1. Milliyetçi Cephe Hükümeti sona erdi. Hükümeti kurma görevi CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verildi. 3 Temmuz, Bülent Ecevit tarafından kurulan hükümet güven oyu alamadı.

Ağustos 1977. 3 Ağustos. TL'nin değeri mark karşısında %4,5 oranında düşürüldü. Markın alış fiyatı 730 kuruştan 763 kuruşa, satış fiyatı da 778 kuruşa yükseltildi. 14 Ağustos. Türkiye, Yunanistan'ın Ege adalarını askerileştirerek uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini iddia etti. Kasım 1977. 17 Kasım. Doktor Cahit Karakaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 13. Başkanı oldu. Görevi 12 Eylül 1980'de sona erdi.

Aralık 1977. 11 Aralık. 1977 Türkiye genel seçimleri yapıldı. Birinci olan Cumhuriyet Halk Partisi %41,72 oyla 42 il belediyesi, ikinci olan Adalet Partisi %37,10 oyla 15 il belediyesini aldı. 28 Aralık. DİSK, Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığına Abdullah Baştürk seçildi. 31 Aralık. Adalet Partisi lideri Süleyman Demirel başkanlığındaki Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, MHP'den oluşan koalisyon, 41. Türkiye Hükümeti gen soruyla düşürüldü. Başbakan istifasını sundu. Bu, Türkiye'de gen soruyla düşen ilk hükümet oldu.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Soma'da maden kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kayseri-Ankara yolunda aracın direğe çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Büyükşehir Zabıtası Eylül ayında 1133 denetim gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Erciyes'teki otel arsasını ihaleyle satışa sundu. Kayseri'de üst üste gelen zamlarla büyük tüp 1650 TL'ye, küçük tüp ise 370 TL'ye çıktı. İşkur Kayseri 6 Ekim Salı günü 13.30'da 5 firmanın katılımıyla engellilere özel toplu iş görüşmesi gerçekleştirecek.
2: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerelden haberleri aktarıyorum. Kocasinan Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkları baştan aşağı yeniliyor. Mezarlıkların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
4: Hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşerilerim.
5: Hemşerilerimiz de diğer kırsal mahallelerimiz gibi yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar, ziraatle uğraşıyorlar. Allah bereket versin, Allah kolaylıklar versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerin bu şekilde köy kimliği üzerinden tarımla, ziraatla, hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de destekliyoruz. Ama bunun yanında da belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz. Bu noktada bu bölgedeki ve Kocasinan sınırları içerisindeki bütün kırsal mahallelerimizin de artık sezon itibariyle yaklaştığımız kış ayları vesilesiyle sezon sonundayız ve ihtiyaçları da teker teker tamamlamaya çalışıyoruz.
3: Manisa'nın ilçesi Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş, emekleriyle hayatını kazanan madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması, hiçbir emekçinin hayatının ihmaller nedeniyle tehlikeye atılmaması en temel sorumluluğumuzdur diyerek açıklama yaptı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Çelik, Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin yüksek talep değil, maliyet artışları ve kamu harcamaları olduğunu belirterek şunları söyledi.
6: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
7: evet, kemer sıkın.
6: Kemer sıkın diyorsunuz. Biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
7: evet,
6: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır. Yani tasarruf yap, birikim yap. Ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
7: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
6: Olmuyormuş demek ki.
7: Evet.
3: Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Erciyes'teki otel arsasını ihale ile satışa çıkardı. Kayseri'de tüp fiyatlarına dün gelen zammın ardından yine bir zam daha geldi. Bununla birlikte büyük tüpün fiyatı 1650'den, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kış aylarında yoğun ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nin 2026 sezonu sefer tarihi açıklandı. Tren 21 Aralık tarihinden itibaren yola çıkacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Teknofest'te öğrenciyken kazandığı ödülle ilk prototipini geliştiren genç mühendis Yaren Özdemir, 3 yılın sonunda kurduğu girişimleriyle yerli teknolojisini Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Kocasinan Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkları baştan aşağı yeniliyor. Mezarlıkların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşerilerim.
3: Hemşerilerimiz de diğer kırsal mahallelerimiz gibi yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar, ziraatle uğraşıyorlar. Allah bereket versin, Allah kolaylıklar versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerin bu şekilde köy kimliği üzerinden tarımla, ziraatla, hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de destekliyoruz. Ama bunun yanında da belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz. Bu noktada bu bölgedeki ve Kocasinan sınırları içerisindeki bütün kırsal mahallelerimizin de artık sezon itibariyle yaklaştığımız kış ayları vesilesiyle sezon sonundayız ve ihtiyaçları da teker teker tamamlamaya çalışıyoruz.
1: Manisa'nın ilçesi Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş, emekleriyle hayatını kazanan madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması, hiçbir emekçinin hayatının ihmaller nedeniyle tehlikeye atılmaması en temel sorumluluğumuzdur diyerek açıklama yaptı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Çelik, Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin yüksek talep değil, maliyet artışları ve kamu harcamaları olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
5: evet, kemer sıkın.
4: Kemer sıkın diyorsunuz, biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
5: evet,
4: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır, yani tasarruf yap, birikim yap, ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
5: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
4: Olmuyormuş demek ki.
5: Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Erciyes'teki otel arsasını ihale ile satışa çıkardı. Kayseri'de tüp fiyatlarına dün gelen zammın ardından yine bir zam daha geldi. Bununla birlikte büyük tüpün fiyatı 1650'den, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kış aylarında yoğun ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nin 2026 sezonu sefer tarihi açıklandı. Tren 21 Aralık tarihinden itibaren yola çıkacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
6: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur. Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
0: Yayın tekrarı.
7: radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık, finansal yönetim danışmanı Serbülent Altıparmak'ın sunumuyla her cuma saat 10'da Haber Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında. Radar analiz başlıyor.
5: Günaydın sevgili Kayseriler ve sevgili dostlarımız. Bugün Radar Analiz programına yeniden kısa bir ara verdikten sonra birkaç gün sonra tekrar başlamış durumdayız. Bugün gündemimiz çok yoğun ve bugün de çok kıymetli benim de hocam olan Kayseri Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünde öğrenciyken hocam olarak başlayan ve okulu bitirdikten sonra da gerek dostluğumuz gerek arkadaşlığımız ve gerek bilgi paylaşımlarımızla birlikte beraber devam ettiğim Profesör Doktor Sayın Tuncay Çelik hocam, hoş geldiniz.
8: Hoş bulduk, hoş bulduk Serbülent.
5: Ne var ne yok, nasılsınız hocam?
8: Vallahi iyi demek isterdim ama yani belki kişisel olarak iyiyim ama genel olarak gündem, ülke gündemi, her şey çok iyi değil.
5: Maalesef,
8: yani,
5: maalesef.
8: Yani iyi olmayan bir şeye de sadece laf olsun diye iyi demek de doğru değil, ben demem zaten. Maalesef.
5: Şimdi laf olsun diye genellikle zaten hepimizin bir nasılsın sorusuna verdiğimiz cevap iyiyim, var, şükürler olsun, iyiyim deriz. Allah'a şükürler olsun, hepimiz inançlı insanlarız. İyiyim demekle iyi olunmuyor bazen de.
8: Olunmuyor, evet.
5: Hani evrene verilecek olan bir mesaj
8: vardır. Mesaj var.
5: Hani, biz de,
8: güzel mesaj oldu, evet. Güzel gelsin denir ama.
5: Ama işte güzel yolladığımız mesajlar bize geri dönüşü güzel olmayabiliyor. Olmuyor. Ülkenin gündemi çok yoğun. Biz de bu yoğunluk üzerine acizane kendi bilgilerimizle, görgülerimizle, yaşadıklarımızla sizlerle bunları paylaşmak istiyoruz. Gündemimizde zaten ülke ekonomisi var, mevcut enflasyon yapısı var, tüccarların finansmana erişim noktasında problemler yaşamaları var. Ondan sonrasında sermaye piyasası kurulunda yaşanan gelişmeler, futbol federasyonu tarafından yapılan işte hakem komiteleri tarafından yapılan işlemler var, tutuklanmalar var. İşte Fatma Betül Sayankaya isimli vekilin kazandığı haksız kazançlar var. Var oğlu var noktası. Var. Bir de işte
8: saymak
5: malum, evet, yarın yapılacak olan Kayseri Ticaret Odası seçimleri var gündemimizde.
8: Sanayi Odası Ticaret Odası.
5: Evet, Sanayi Odası Ticaret Odası. Şimdi şöyle bir şey var. Gerek Sanayi Odası'nda ve gerekse ticaret borsasında aday tek. Öyle olunca gündemde olması gereken, konuşulması gereken iki adayın yarıştığı Kayseri Ticaret Odası seçimleri oluyor. Öyle olunca da biz en baştan bu Merkez Bankası'ndaki son 5 haftada yaşanan gelişmelerle birlikte dövizi baskı altında tutalım diye uğraştık ama dolar bugün 49 lirayı aştı.
8: Evet.
5: Şimdi öncelikle buradan başlayalım. Merkez Bankası'nda son 5 haftada 17 milyar dolarlık bir rezerv kaybı var, oluştu. Evet. Bunun bize bütçede, vatandaşta nasıl bir etkisi oldu ya da olacak, bunu bir soralım hocam.
8: Ya şimdi şöyle, biz hani bölüm olarak senin de bitirdiğin bölümde sürekli anlattığımız, zaten bölümün ismi Uluslararası Ticaret.
5: Evet.
8: Yani biz çok fazla ihracat geliri elde eden bir ülke değiliz. Özellikle enerjide, petrol ve doğalgazda da dışa bağlıyız. O zaman bizim neye ihtiyacımız var bu giderleri karşılamak için?
5: Üretmeye.
8: Bol miktarda dövize ihtiyacımız var. Bu nedenle bizim Merkez Bankası döviz rezervlerimizin güçlü olması lazım. Fakat Merkez Bankası rezervlerini güçlendirelim derken işte ekonomide yaşanan beklemediğimiz, aslında beklenen, bizlerin fark ettiği ama yetkili kurumların görmezden geldiği ve sonra da elimizde patlayan olaylar yatırımcıların dövize kaçmasına ya da fiziki altına yönelmesine sebep oluyor. Yani tasarruflarınız bu tarafa yönelirse de bir şeyin talebi artarsa otomatikman onun değeri de artar.
5: Evet.
8: Merkez Bankası da dövizi baskı altında tutmaya devam etmek adına Merkez Bankası rezervlerini piyasaya satarak
5: yakıyor.
8: Yakıyor, tabii yakıyor. Evet. Şöyle bir şey de var. Son günlerde biliyorsun bu borsada yaşanan olayla sadece bununla da ilgili değil. Türkiye'de para kazanılan, örnek yasa dışı bahis.
5: Evet.
8: Ondan sonra yasa dışı kumar. Buralardan da elde edilen gelirin yurt dışına Romanya, Moldova, Bulgaristan gibi ülkelere çıkışı var. Evet. 2024 raporlarında ne kadar doğrudur bilemiyorum ama 14 milyar dolar yurt dışına para çıktığı söylendi. Yani bu rakamlar Türkiye gibi bir ülke için çok yüksek rakamlar.
5: Evet.
8: O yüzden yani insanlar artık ne yapacak? Tasarruf etmek yerine yani bir şey söyleyeceğim de bu çok acı. Pazartesi günü muhasebe finans bölümünün öğrencileriyle para banka ve sermaye piyasası dersine girdim. Evet. Çocuklar ben şimdi size ne anlatacağım dedim ya. Anlatacağım her şey dedim havada kaldı. Belki gelişmiş ekonomisi büyük ülkeler için geçerli anlatacaklarım ama anlatacaklarımın hiçbiri Türkiye için geçerli değil dedim yani.
5: Maalesef hocam.
8: Onlar da başlarını boyunu öne eğip haklısınız hocam dediler ama mecbur müfredatı anlatacağız.
5: Şimdi doğru bir tane. Biz bu doğrularla oynayarak bugünlere geldik. Ama son özellikle 5 yıldır 6 yıldır işte faiz sebep enflasyon sonuç teoremi değişerek geldik bugünlere. Şimdi faizin başımızın belası olduğunu hepimiz biliyoruz. Gerek inancımız ve gerekse matematik ilim üzerine kurguladığımız formüllerle açıklayabiliyoruz. Faiz başımızın belasıdır. Fakat genelde ekonominin de bir kuralları vardır. Siz de biliyorsunuz, bizden daha iyi biliyorsunuz hocam. Biz bu genel kuralların dışına çıktığımız zaman zaten başımız belaya girdi. Her alanda biz liyakat diye yıllardır konuşuyoruz hocam. Burada işte 6 yıl önce, 5 yıl önce programlar yaptığımız zaman da liyakat diyorduk. İşte pandemi sonrasında başladığımız yayınlarda liyakat dedik. Bugün geldik 2026'nın sonuna doğru. Yine liyakat diyoruz. Yine ilim, bilim, matematik diyoruz. Kesinlikle. Ama biz bunlardan uzaklaşıyoruz. Şimdi genel kabul görmüş ilkeler vardır. Biz bu ilkelerin dışına çıktıkça başımızdan bela eksik
8: olmayacak.
5: Kaybımız hiç bitmiyor hocam.
8: Evet. Maalesef öyle.
5: Maalesef hocam, maalesef. Peki enflasyon düşüyor deniyor hocam.
8: Ya
5: düşüyor mu? Yani bizim cebimize enflasyon, yansıyan bir şey var.
8: Hayır, enflasyon kağıt üzerinde düşer. Nasıl hesapladığınıza bağlı olarak düşer. Enflasyonu ben de düşürürüm.
5: Evet, sepete bir bakalım.
8: Evet, yani gıda enflasyonu düşmüyor Türkiye'de.
5: Evet.
8: Türkiye'nin en büyük sorunu üretimsizlik. Bakın, en büyük sorunu üretimsizlik. Üretmiyoruz biz. Evet. Ürettiğimiz ürünler şimdi Kayseri'ye sanayi şehri diyorlar. Ya yatak, yorgan, yastık, çelik kapı, tahta, taraba,
5: evet,
8: mobilya. Ya bunlar artık çağımızın yani çağdaş üretim dediğimiz ya da teknolojiye dayalı üretim değil bunlar.
5: Değil tabii ki.
8: Değil tabii. Değil.
5: Şimdi
8: yani bunların
5: rakamları açıkladılar mesela 2 milyar 630 milyon dolarlık 7-8 aylık bir ihracat rakamından bahsettiler. Evet, yani hiç fena değil.
8: Fena değil tabii.
5: 2,5 milyar dolar, 3 milyar dolar ihracat çok kolay bir rakam değildir. Ama bunun altını çizdiğimiz zaman da bu rakama ulaşan üreticilerin finansmana ulaşmasında
8: veya
5: bir problem var mı? Bunun sorgulanması lazım. Veya dediğiniz gibi ihracatta konu olan ürünlerin bir hesaplanmasında bir kilogram fiyat uygulaması vardır. Evet. Bundan 4
8: birim kilogram
5: önce,
8: fiyatı
5: tabii ki,
8: dolar
5: bundan 3-4 yıl önce 4 dolar 5 dolar civarlarında olan ihracattaki kilo rakamımız, birim kilo rakamımızın 3.2 dolara yani 3 dolar 20 sente düşmesini bize kim açıklayacak?
8: Tabii.
5: Bunu açıklaması gereken kurumların kim olduğunu zaten izleyen herkes biliyor.
8: Biliyor.
5: Sanayi odası bunu açıklayacak, ticaret odası bunu açıklayacak. Evet. Diyecek ki arkadaşlar, ey üreticiler, ey bizim üyelerimiz, sizlerin yaşadığı sıkıntıları biz üzerimize alıyoruz. Sizin dertlerinizle dertleniyoruz demeleri gerekirken kapalı kapılar ardında kendilerine belirlemiş oldukları bir zümreyle bu işleri yürütmeye çalışıyorlar. Bu yanlış. Bu memlekette kapanan fabrikaların derdiyle dertlenmeyen oda olmaz. Başkan olmaz. Bunların hepsini söyledik, söylemeye de devam edeceğiz. Belki birilerini rahatsız edecek konuşmalarımız. Belki bize karşı tavır alacaklardır. İnanın hiç umurumuzda değil. Rızkı veren Allah'tır. Biz bu konuda çok rahatız. Eğer siz yönettiğiniz odalarda dışarıya çıkıp sizin üyelerinizin o hani aidatlarını topladığınız üyeleriniz var ya, bu üyelerinizin dertleriyle dertlenmiyorsanız, yıllardır bu odalarda oturarak, koltukları doldurarak, gezilerde bulunarak, dünyayı ağırlayarak bir yerlere geliyorsanız ya da bu koltukta oturmaya devam ediyorsanız, burada üyeleriniz size iyi bakmayacaktır. Burada onların dertleriyle dertlenmeniz gerektiğini lütfen aklınızdan çıkarmayın.
8: Bir de mesaj vermiş oldu.
5: Evet tabii ki mesaj. Bizim hocam şimdi, şöyle bir durum var. Hı. Beni bilen bilir zaten. O konuda problem yok. Sizi de bilen biliyor. Hı. Bizler bu vatan için, millet için çabalayan insanlarız. Atatürk'ün koymuş olduğu kurallarla, o güzel mavi gözlü dev adamın koyduğu kurallarla, onun verdiği, bize verdiği, ruhumuza işleyen kurallar, kaidelerle, duygularla yaşıyoruz.
8: Doğru söylüyorsun.
5: İnancımızı hiçbir zaman kaybetmedik bu millete ve bu devlete karşı. Derdimiz bu hocam.
8: Evet.
5: Evet, Merkez Bankası'na gelelim hocam. Merkez gelelim. Bankası politika faizini 37'de tutuyor aylardır. Bunun bize ne etkisi var hocam?
8: Ya şimdi şöyle bir şey var. Enflasyonla mücadelede tüketimi kısmak için faizler yüksek belli bir oranda dursun, insanlar tasarruf etsin ve tüketim düşerse, azalırsa enflasyon evet. düşer diye bir mantıktan hareketle politik uygulanıyor.
5: Zaten talep enflasyonu.
8: Talep enflasyonu var. Şimdi enflasyonun sebebini de doğru belirlemek lazım. Türkiye'de yüksek bir talep yok.
5: Evet.
8: Maliyet enflasyonu var Türkiye'de. Petrol fiyatları 70 dolardan 100 dolara çıktı. Enerji fiyatları bakın %30-35 arttı.
5: Evet.
8: Ama bunun akaryakıt fiyatlarına yansımasına bakar mısınız? 4 katına çıktı.
5: Evet maalesef.
8: Son 4 yılda 4 katına 5 katına çıktı.
5: Arabaya binemez olduk.
8: Aynen öyle. Peki tüm dünyada enflasyon yok mu?
5: Var tabii ki.
8: Özellikle pandemiden sonra ama o ülkelerde birçoğunda enflasyon hala tek haneli rakam. Ve bizde açıklanan enflasyon rakamının güvenilirliği de tartışılır. Onu da söyleyeyim. Gıda konusunda çok büyük sıkıntılar var. Gidin bir markete, kuru gıdaların tamamı üzerinde Meksika, Kanada yazıyor. Evet. Yurt dışından ithal.
5: Maalesef.
8: Ette sıkıntı var. Çiftçi toprak ekmek istemiyor. Karadeniz'de insanlar fındık bahçelerini, ağaçları kesmeye başladılar. Ve siz üretmeyince
5: tüketim de azalmayınca
8: ortada üretim yoksa, talep de varsa
5: dışarıdan almaya mahkumsunuz.
8: Mahkumsunuz. Ve şöyle bir şey daha var. Kamu harcamalarını kısmıyor ya. Kamu tasarruf yapmıyor.
5: Evet.
8: Aslında özellikle enflasyonu besleyen şey nedir diye soruyorsanız kamunun yüksek kamu harcamaları. Sürekli harcama yapıyoruz biz.
5: Evet.
8: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar. Yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı
5: evet, kemer sıkın.
8: Kemer sıkın diyorsunuz. Biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Üretim de yok.
5: Evet. 3 aylık araç bakım ve kiralama giderleri 3,5 milyar lira hocam.
8: Öyle. Daha neler var?
5: Evet.
8: Daha neler var?
5: Evet.
8: Daha neler var? Yani devlet bu kadar çok harcama yaparsa
5: evet.
8: Bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır. Yani tasarruf yap, birikim yap. Ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
5: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
8: Olmuyormuş demek ki.
5: Evet.
8: Olmuyor gerçekten.
5: Şimdi öyle dedik. O zaman şöyle bir soruyla devam edeyim hocam. Bugün Türkiye'de üretmek mi daha kolay, mevduatta mı tutmak daha
8: vallahi
5: kolay?
8: Valla ben sana bir şey, bak, bir şey söyleyeceğim. Bizi dinleyen sanayici varsa, esnaf varsa.
5: Evet bugün bayağı bir dinleyenimiz var.
8: Yani evet onların da yarın seçimleri var evet. Doğru. Vallahi ben şu an üretim yapan ve üretimine devam eden firma sahiplerini alnından öperim yani.
5: Ben diyecektim hocam.
8: Bütün samimiyetimle söylüyorum. Ya Türkiye'de üretim yapmak çok zor ya. Ben sana kendi yaşadığım bir örneği vereyim.
5: Ver hocam.
8: Şu an
5: dinleyelim.
8: Şu an benim Teknopark'ta bir ortağım vardı. Mısırlı Megat.
5: Evet.
8: Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde seramik bölümünde hoca. Teknopark'ta şöyle 60'a 60, 50'ye 50 plaka şeklinde seramik raf üretiyordu. Yani bu raflar fırınlarda, yüksek dereceli fırınlarda raf olarak kullanıyorsunuz. Üzerinde de seramik ürünleri pişiriyorsunuz.
5: Evet.
8: Ben ona böyle geçici bir süre ortak oldum.
5: Evet.
8: Finansmana ihtiyacı vardı. Verdim. Dedim ki beni ortak yapma. Dedim sen borçların varsa kapat. Bu işi de devam etme. Ya bir iktisat profesörü arkadaşına bu işe devam etme der mi? Ama ekonomik şartları biliyorum ben bu işin nereye gideceğini.
5: Maalesef.
8: O kişinin Çin'le mücadele etmesi, Çin'den gelen ürünlerle rekabet etmesi mümkün değil. Batarsa daha çok batacak.
5: Tabii ki.
8: O yüzden dedim bu işe devam etme ve o sırada kiralar, aidatlar, ödemeler, sigorta, vergi, doğalgaz, elektrik gördüm. Yani o maliyetlerden kazandığınız para yok yani. Para kazanıyormuş gibi görünüyorsunuz. Kasaya evet. Belki bir para girişi oluyor ama onlara ödediğinizde size bunu kalan...
5: kurtarırsınız.
8: Evet, size kalan hiçbir şey yok. Peki orada yaptığınız, harcadığınız vakit ve el emeği ne olacak?
5: Asıl büyük sermaye o zaten.
8: Şu anda birçok firma ayakta duruyorsa belki de birçoğu battı demesinler diye ayakta duruyor, onu söyleyeyim. Kayseri'de çok büyük, çok ciddi sıkıntı var ve Kayseri'de şunu da söyleyeyim. Son birkaç aydır ihracat ve ithalat durdu.
5: Doğrudur.
8: Gümrüğe verilen beyanname sayılarında müthiş derecede düşüş var.
5: Azalma var, evet.
8: Şu sebebini söyleyeyim hemen. Ya biz yıllardır dövizi baskılıyoruz. Dolar hala 2 senedir 45
5: yeni
8: lira.
5: Bugün 49 ha, oldu.
8: 45 lirayla 50 lira arasında böyle yavaş yavaş gıdım. Şimdi ben döviz artsın demiyorum. Ama bir ekonomi teorisi var. Senin ülkende enflasyon bu kadar yüksekken, senin mal fiyatların bu kadar artıyorken, evet, yabancıların satın alma gücünü belirleyen dövizin değerini sabit tutarsan bizim Türk malı yabancılar için müthiş pahalı hale gelir.
5: Evet hocam.
8: Onlar bizim mallarımıza sipariş vermek ve almak istemiyorlar artık. Orta Anadolu Mensucat ne dedi? Battı. Biz dedi yurt dışından sipariş alamıyoruz artık dedi. Çünkü fiyatlarımız çok yüksek.
5: Evet.
8: Evet. 1957'de kurulmuş olan Kayseri'nin önde gelen tekstil devi üretimine son verdi. Tekstilcilerin çoğu nereye kaçtı biliyor musun?
5: Mısır'a gitti.
8: Mısır'a gitti. Bir şey daha çok.
5: Tabii hocam, tabii.
8: Şimdi iç piyasada özellikle Kayseri.
5: Vaktimiz var, devam edeceğiz. Yani
8: Kayseri firmaların şöyle bir sıkıntısı da var. Talep daralması var diyor. Talep daralması. Talepte belli bir seviye var. Onu söyleyeyim. Mesela hiçbirimiz tüketimden, gıdadan vazgeçemiyoruz. Bazı lüks veya gereksiz görülebilecek harcamalarımızı kıstık. Doğru. Fakat ihracat yapan firmalar dövizin baskı altında olmasının nedeniyle ihracattan para kazanamayınca dediler ki iç piyasada bizim mallarımız daha pahalı. Biz bu malı yurt dışına daha ucuza satıyoruz. 2 dolara satıyorum. Çevirdiğim zaman yaklaşık 100 lira yapıyor. Ama ben bu malı iç piyasada 150 liraya satıyorum. İç piyasaya yöneldiler.
5: Evet.
8: Ben de sana bir şey söyleyeceğim. İhracatçı firmalar da iç piyasaya yükselirse iç piyasaya üretim yapan firmaların piyasaları daralmayacak mı?
5: Tabii ki doğru.
8: Daraldı. Onların da iç piyasadaki müşteri potansiyeli daraldı.
5: Tabii ki.
8: Çünkü onlar da birazcık dumping veya indirim, reklam yaparak iç piyasaya yöneldiler. FEMAŞ mesela çok büyük bir firma. Bakın ankastrelerinin reklamı yoktu ama son bir haftır, 10 gündür reklamı var.
5: Maalesef.
8: Danilo Şef yapıyor reklamını.
5: Evet.
8: Halbuki ben biliyorum FEMAŞ'ı, çok iyi bir firmadır ve üretiminin tamamını dünya çapında 120-130 tane ülkeye satar.
5: Evet.
8: Ama para kazanmıyorsunuz.
5: Hocam yani konkordatoları konusunda da zaten konuya gelecek de oradan direkt bağlantı yapalım. Şimdi konkordatolar konusu zaten malumunuz 2018'de aldı başını gitti. Böyle bir furya haline dönüşmüştü. Evet. Sonrasında da işte konkordato maliyetleri ya da konkordatonun alınmasında işte icra iflas kanunu olsun, borçlar hukuku olsun ve gerekse ticaret kanununda yapılan değişiklikler ve güncellemelerle bu işi zorlaştırdılar. İşte icra iflas kanunu 289 ve sonrasındaki maddelerde dediler ki normal şartlar altında bir mali müşavir raporuyla bu iş yapılabilirken sonrasında dediler işte KGK'dan yetkili bağımsız denetim şirketlerinden makul güvence raporu alınacak dediler. Bu dönemde yaklaşık o süreçte 150-200 tane bağımsız denetim şirketi vardı. Bunların tamamı makul güvence raporu yazmaya başladılar. Fakat bu iş artık bir ticarete döndü.
8: Dönüştü. Tabii.
5: Kimisinin 50 bin liraya yazdığı raporu kimisi 10 bin liraya yazar oldu.
8: Ekmek
5: derken
8: oldu.
5: Tabii ki ekmek kapısı oldu ve bu raporlarda copy paste yaptılar. Herkese aynı raporları verdiler. Sadece şirket ünvanı ve ticari faaliyetle ilgili olan süreci değiştirdiler. Konkordato projelerinde aynı şekilde copy paste yaptılar. Sadece yine aynı şekilde ünvan değişikliğiyle bu işi götürdüler. Neden? Kanun diyor ki ilgili belgeler tamamlandığında hakim derhal konkordato kararını verir.
8: Verir. Evet.
5: Şimdi oraya affedersiniz aşk mektubu da yazsanız bu mahkeme bunu vermek zorundaydı.
8: Evet.
5: Şimdi bu süreci ne yaptılar? İşte Bazı bağımsız denetim şirketlerinin yeni denetim etkisini ellerinden aldılar, mühürlerini ellerinden aldılar. Bugün ortalama 8-10 tane bağımsız denetim şirketi kaldı. Şimdi bu 8-10 tane bağımsız denetim şirketi de konkordato alacak firmaları çok daha zora sokuyor. Niye? Bir makul güvence raporunu bundan 2 yıl önce, 3 yıl önce 50, 100, 200 bin liraya hazırladıkları raporları bugün 2,5 milyon liraya yapıyorlar. Şimdi sadece makul güvence raporuna 2,5 milyon lira ödeyecek olan ve konkordato kubbesinin altına, o zırhın altına girmek isteyen, borçlarını doğru bir şekilde, zamana yaygın bir şekilde, kanun kapsamında ödemek isteyen şirketleri zora sokuyor.
8: Ama bu haklısın, dediğine katılıyorum. Konkordato işini suistimal eden firmalar çok,
5: çok fazla oldu. Tabii
8: yani
5: ki.
8: Biz her şeyin maalesef hukukun boşluklarını arıyoruz hemen. Bir kanun ya da yasa çıkıyor çıkmaz. Ben bunu nasıl delerim diye araştıran ender milletlerden biriyiz biz.
5: O konuda çok başarılıyız.
8: Başarılıyız. Bunu da öyle yaptık maalesef. Yani şimdi ya firmaların batmasını kim ister, kim arzu eder? Bir sürü insan çalışıyor bu firmalarda. Birçok kişi ekmek yiyor. Birçok kişi bu firmaların tedarikçisi. Yani etki alanları çok büyük.
5: Evet.
8: Ama şimdi bakıyorum biz Cumhuriyet sonrası sanayileşme hamlesiyle Narenciye ile Ruslardan teknik destek alarak yaptırdığımız evet. birçok firmayı, işletmeyi.
5: Bugün Abdullah Gül Üniversitesi olan evet. Sümerbank Bez Fabrikası yani, portakalla yapıldı.
8: Özal'la başladı bu evet. özelleştirme hamlesi dediler. Yani özelleştirme kurum iyi yönetilemiyordur. Devlet bunu iyi yönetemiyordur. Yönetimini başka birine devreder.
5: Devredersin. Kurumu niye devrediyorsun?
8: Hayır, bir de şöyle bir şey var. Biz özelleştirme adı altında bu firmaların tamamını birilerine sattık ve o firmaları kapattı bu alanlar.
5: Evet.
8: Arsalarını başka yerlere sattı. Üniversite evet. kuruldu arsasında. Başka bir şey oldu. Sadece Abdullah Gül'ü kastetmiyorum. Yok, İstanbul'da yani, da öyle oldu.
5: Tabii ki canım.
8: Tekel yani. Fabrikası.
5: Burada, hani hepimizin bildiği bir yer olduğu için.
8: Evet. Ya sigara ve içki üreten bir firma kapatılır tekel. Mı ya? Böyle bir şey olur mu? Adı Tekel.
5: Evet.
8: Adı Tekel. Tek. Yani bunları kapattık. E şimdi de ne oldu biliyor musun?
5: Ben sana çok el oldular.
8: Ben sana ne olduğunu söyleyeyim. Sanayisizleştik.
5: Evet.
8: Sanayisizleştik. Bu Megat dediğim eski ortam şu an 1,5 aydır Çin'de. Seramikle ilgili bir çalışmaya davet etti Çin onu. Bakın Çin dünyanın neresinde olursanız olun size davet yolluyor. Bütün masraflarınızı karşılıyor. Evet,
5: doğruyu buluyorlar.
8: Evet, eğer bir şey biliyorsanız gel bizimle paylaş diyor. Bana yazdığı bir yazı var. Hocam Türkiye'deki teknolojik düzeyle arasında Çin'in 100 yıl fark var dedi.
5: Evet.
8: Adamlar evde hasta bakan robot yapmışlar. Talep patlaması var. Robot hastanıza bakıyor. Altını temizliyor. Ona duş aldırıyor. Gerekirse onu dışarı çıkarıp yürütüyor. Gezdirip getirip yatağına yatırıyor.
5: Vay be.
8: E biz ne yapıyoruz?
5: Biz de yabancı kadın bulmaya çalışıyoruz ki hastalarımıza baksın.
8: Biz de ne yaptık? Geçen ay kapı fuarı açtık.
5: Evet.
8: Yani hala çelik kapı peşindeyiz.
5: Vallahi Çinlilerin yaptığı bir kapının ben de bu sektörün içerisinde bazı firmalara danışmanlık hizmeti verdiğim için biliyorum. Bizim imal ettiğimiz fiyata Çinliler o kapıyı satıyor.
8: Evet, maalesef.
5: Evet. O yüzden bizim onlarla savaşma ya da rakip olma gibi bir durumumuz söz konusu değil maalesef.
8: Maalesef değil.
5: Evet hocam, şimdi gelelim şirketlerin finansmana ulaşım noktasındaki yaşadıkları sorunlara. Bu sebebi, yani bu sorunun sebepleri nelerdir? Finansmana ulaşmak için alınması gereken kurallar, kaideler, ne bileyim işler nelerdir hocam?
8: Şimdi finans uzmanı aslında sensin.
5: Evet, biraz biliyorum evet. Ama siz de benim hocamsınız.
8: Ya şöyle, şimdi bankalar ekonomik kriz dönemlerinde kredi tayinlaması diyoruz bu sana.
5: Evet.
8: Her firmaya kredi vermek istemiyor. Yani biraz hükümet baskısıyla verin. Hani sektör biraz rahatlasın deniyor ama banka öz kaynaklarına bakıyor.
5: Evet.
8: Gelirine giderine bakıyor. Borçların alınabilirlik oranına bakıyor.
5: Geri dön. Hesaplıyorlar.
8: Evet. Şu dönemde kredi vermenin özellikle küçük ve orta içerikli işletmeler kredi vermek hiç istemiyorlar.
5: Çünkü geri dönüşünde
8: geri dönemeyeceğini tahmin ettikleri için şu an piyasada kredi bulmak, bulsanız da faizleri çok yüksek.
5: Evet.
8: Neden? Geri dönüşlerin olmayacağını bekleyen bankalar bu tip kredi faizlerini normal açıklanan kredi faizlerinin üzerinde belirlenir.
5: Tabii ki risk primini koymak zorunda.
8: KOBİ'lere veya kişisel kredilere sen demiştin az önce beraber konuştuk. Yıllık %60-65 kredi faizi istiyor.
5: Bireysel krediler ve KOBİ kredileri işte. Evet. Yani küçük işletmelerin bankalardan bugün talep ettiğinde ticari şirketlere %49 gibi 50 gibi daha küçük işletmelere ve bireysel kredilerde de %60 ile 65 aralığında bir rakam. Yani 100 bin lira kullanıyorsunuz bir yılın sonunda 160 bin lira olarak ödüyorsunuz.
8: İhracat yapan.
5: Evet. Hadi kalksın altından.
8: Biraz cirosu yüksek. İsmi Türkiye'de bilinir, güvenilirliği olan firmalara daha düşük oranlarda kredi veriliyor. Kredi veriliyor. Zaten bu firmaların da çoğunun bankası var.
5: Evet.
8: Kendi onu söyleyeyim bankaları. Yani. Tabii. Yapı Kredi, Koç Holding'i kendi bankası var.
5: Evet.
8: Onlar bir şekilde bunu çeviriyor ama bunu çeviremeyenler özellikle küçük orta ölçekli işletmeler. Ve sen daha iyi biliyorsundur. Bankalar kredi vereceği zaman bilanço getir. O defteri getir. Bu da. Ya bizim esnafımız bilanço nedir diye sor bakalım biliyor mu bilanço?
5: Yok tabii birçoğunun haberi.
8: Muhasebecisi ne tutuyorsa, hangi hesapları varsa elinde, ne varsa onu biliyor. Yani o yüzden bir ara biliyorsun nefes kredisi falan veriyordu.
5: Evet.
8: Devlet şimdi onların da
5: odalar tarafından
8: odalar veriyordu veya işte esnaf sanatkar odaları kredi veriyordu. Onlarda da şimdi devlet şunu da yapamaz. Türkiye'ye bol miktarda döviz girişi olur. Döviz karşılığı Merkez Bankası para basar.
5: Evet.
8: Sen de dersin ki bu paraları bankalara ver.
5: Başalım, verelim.
8: Ondan sonra döviz girişi bak bir karşılığı var bu paranın. Tabii. Türkiye'ye döviz girişi oldu. Döviz bollandı. Döviz bollandığı için dövizin değeri artmayacak. O zaman ithalat sebebiyle bize enflasyon yansımayacak.
5: Evet.
8: Para bas dersin. Merkez Bankası zaten döviz karşılığı para basar. Bankalarda para bollanınca faiz de ufak ufak aşağıya
5: iner.
8: Düşer. Çünkü banka da elindeki parayı birilerine satmak zorunda. Ama bankalar bunu firmalara vermek istemiyorlar. Sürekli ne yapmaya çalışıyorlar biliyor musun? Kredi kartı kullanımını arttırmanın peşindeler. Limit arttırıyorlar veya geliyorlar bizim okulda öğrencilere kredi kartı dağıtıyorlar. Neden? Parayı anında kesebiliyor.
5: Tabii ki.
8: Ödemediği an hemen anında haciz sistemi başlatabiliyor.
5: Tabii ki.
8: Limitini kendi belirliyor. Alamayacak.
5: Güç onun elinde.
8: Geçen gün bankanın biri neredeyse 300 küsür milyar lira mıydı milyon muydu bilmiyorum bir alacağını onda bir fiyatına
5: varlık yönetim şirketlerine
8: sattı.
5: Tabii ki.
8: Vazgeçti bundan. Nasıl olsa alamayacağım dedi. Hiç değilse bu şirketten alabileceğim meblağı alayım.
5: Tabii vergiden de düşüyor hocam. Yani şimdi finans kurumları çok akıllı hocam. Bankalar gerçekten akıllı. Çok akıllı. 12 yıl ticari kurumsal anlamda yaptı bunu.
8: Evet.
5: Yukarılarda da genel müdürlük taraflarında da gördük göreceğimizi. Bankalar çok akıllı. Bankalar sizden para kazanmayı, bizden para kazanmayı çok iyi biliyorlar. En iyi tüccar onlar hocam.
8: Evet.
5: Etliye sütlüye dokunmadan sizin bütün mal varlığınıza, sizin bütün geleceğinize, çocuklarınızın mirasına kadar
8: konarlar.
5: El koyacak kadar güçlüler.
8: Güçlüler, evet.
5: Çünkü kanunlar ona buna müsaade ediyor. Onlar da bunu çok güzel değerlendiriyorlar. Değerli izleyenler, kıymetli izleyenler. Gerek bireysel anlamda olsun, gerek ticari ve kurumsal anlamda olsun. Bankaların kredilerine burada bir tabir vardır. Bankaya bulaşma, krediye bulaşma diye bir tabir vardır. Siz bankaya, krediye bulaşıyorsanız bunun altından kalkabileceğiniz bir bütçenizin olması gerekir. Bütçeleme teknikleri vardır biliyorsunuz hocam. Siz derslerini de veriyorsunuz.
8: Şu an birçok kişi maalesef sözüne devam ediyor.
5: Estağfurullah.
8: Borcu borçla çevirmenin
5: tabii
8: peşinde.
5: Ki. Şimdi buna döndü. Herkesin şimdi kendi içerisinde organizede çok iyi dostlarımız, arkadaşlarımız var. Şu an bizleri izleyenler de var. Otofinansman dediğimiz kendi işlerinde bir çarp buldular. Bu çarp da artık dişlilerini kırmaya başladı. Ahmet Mehmet'e çekini veriyor, Mehmet Osman'a veriyor, Osman Ayşe'ye, Fatma'ya. Bu şekilde kendi işlerinde bir nevi saadet zinciri gibi, mutluluk zinciri gibi bir zincir kurdular. Bu zincirle bankalardan kredi kullanmalar başladı. Şimdi %50 ortalamayla kredi kullanan bir şirketin bunu geri ödebilmesi için bir yıllık süresi var. Zaten uzun vadeli krediler işte para sıkılaşması vesairesi işte piyasada
8: verilmiyor.
5: Evet. Verilmiyor. Piyasada Hazine Maliye Bakanlığı'nın ve işte Merkez Bankası'nın koymuş olduğu kural ve kaidelerle sıkılaşma politikası noktasında almış olduğu kararlarla insanların para kazanma dertlerini bitirdiler. Evet. O lüks, özür dilerim, dert demeyelim, lükslerini bitirip dert haline çevirdiler. Şimdi %50 faiz ödeyecek olan bir ticari işletme fiyatını, ürettiği üretim ürünün fiyatını kaç lira yapmalı ki o faizi karşılasın, üzerine kâr etsin
8: ve maliyetlerini karşılasın.
5: Maliyetlerini karşılasın, üreten işçinin istihdam ettiği personelinin maaşını ödesin, evine ekmek götürürsün. Şimdi böyle bir durumda bir hesap yaptığınız zaman bir ürünün başa baş noktasını bulabilmek için çok büyük çaba sarf etmeniz gerekiyor.
8: İşte sen kendi ağzınla itiraf ettin enflasyonun önemli sebeplerinden biri.
5: Evet.
8: Türkiye'de enflasyon, atalet diyoruz biz onu, kendini evet. besliyor zaten.
5: Tabii ki besliyor.
8: Enflasyon kendini besliyor, sürekli kendini besliyor. Ve bu ara tabii bu savaştan dolayı da muzdaribiz.
5: İlla ki.
8: Yani petrol tamamen dışa bağımlı olduğumuz için petrol fiyatlarının
5: elektrikte
8: yarattığı...
5: Elektrikte ve petrolde dışa
8: evet,
5: bağımlıyız.
8: Evet, yarattığı bir baskı da var. Maliyet enflasyonu zaten vardı. Bunun üzerine daha büyük bir baskı ortaya çıktı. Ve şimdi finansmana da erişemiyorsun. Serbülent, sen hani bu işin içinde olduğun için söylüyorum. Evet. Teorik değil, sen pratiğin içindesin.
5: Evet hocam.
8: Yalnız yıllarca işte seçim yatırımı olsun dediler. Ekonomide bazı şeylerin iyi görünmesi adına. Biz bazen yani firmalarımızı da düşük faizli krediyle şımarttık.
5: Hocam, yani hepsini için söyleyeyim. Keşke şımartsaydık. O konuda da hani biraz özür dilerim, sözünüzde balla kesmiş.
8: Bunu alışkanlık haline getiren firmalar oldu.
5: Tabii ki. Şimdi şöyle hocam, düşük faizli krediler işte 2020 pandemi süreçlerinde yani %1 ile biz krediler kullandık. Yıllık %8'ler, 9'larda krediler kullandık. Bu kredileri biz ne yaptık, bir de şöyle bir şey var hocam. Biz gittik bu kredilerle altın aldık. Biz bu kredilerle döviz aldık. Biz bu kredilerle gittik arabalar, jipler, villalar, arsalar.
8: Evet, evet.
5: Onları aldık. Kendimize yatırım yaptık. Lüksümüze yatırım yaptık. En basitinden telefonlarımızı değiştirdik. Bunun gibi işler yaptık. Doğal olarak üretime yönlendirilmeyen nefes kredisi adı altında verilmiş olan devletin kurumu olan işte kredi garanti fonunun kefaletiyle krediler verdik. Milyarlarca lira para dağıttık. Bunların hiçbiri üretime yönlenmedi.
8: Hayır.
5: Hep tüketime yönlendi.
8: Evet.
5: Bunu kısıtlayacak herhangi bir önlem almadınız. Verelim gitsin, verelim gitsin, ver kurtul yaptınız. Sonuç bugünlere
8: geldi. Bugüne geldi.
5: O dönemde de söyledik. O dönemde yaptığımız programlarda, işte evde kaldığımız dönemlerde yapmış olduğumuz weblerden, işte Zoom'lardan yapmış olduğumuz eğitimlerde, programlarda hep bunlardan bahsettik. Biz üretmezsek tükeniriz dedik.
8: Evet.
5: Sevgili kardeşim, eski İstanbul Milletvekili Faik Tunay'la birlikte hep bunu söyledik. Üretmezsek tükeniriz Türkiye.
8: Tükendik işte.
5: İşte geldik bugün.
8: Tükendik. Sana bir şey söyleyeceğim. Hatırlıyor musun?
5: Evet.
8: 2010, 11, 12'li yıllarda gazeteler manşet yaptı. 1 TL, 1 dolar 1 TL olacak diye.
5: Evet.
8: Neredeyse oluyordu hatırlarsan.
5: Evet, yaklaşık.
8: 1 lira 14 kuruş oldu. Yani 1 dolar 1 lira 14 kuruşa kadar düştü.
5: Evet.

0: dedi. Der ki tamam, buradan canlanma başladı. Artık kendi yürüsün. Arkadaş biz sürekli sürekli hala aynı şeyi yapıyoruz. Ya biz üniversitelerin Ar-Ge ofislerine, teknolojik yatırımlara, savunma sanayine, eğer imalat sanayine, Çin'den ya da yurt dışından ithal ettiğimiz ürünlerin Türkiye'de üretilmesine yatırım yapsaydık.
1: Bugün çok
0: en önemlisi olur. Bak en önemlisi tarım ve hayvancılığa.
1: Evet.
0: Tarım ve hayvancılığa yatırım yapsaydık ne ette, ne samanda, ne buğdayda.
1: Hocam samanı da ithal ediyoruz.
0: Ya yani. Biz her şeyi ithal ediyoruz ya.
1: Her şeyimiz ithal.
0: Her şey ithal.
1: Her şeyimiz ithal. Bir tek aklımız ithal değil. Allah'a şükürler olsun. Bizler en azından bu noktada sana kendimize bir paye çıkarıyoruz.
0: Buradan şunu da söyleyeyim. Kayseri de parasını çok fazla betona gömen illerden biri.
1: İllaki. Hemen zaten söyleyeyim. Kat noktasında da hani evet, Türkiye'de evet. Birinciyiz.
0: Bakın 2000'li yıllarda Kayseri kişi başına düşen milli gelirde, bu not ettim burada.
1: Evet hocam.
0: 17. sıradaymış.
1: Maşallah.
0: Toplam milli gelir sıralamasında en zengin iller sıralamasında 2000'li yıllarda 2010'lu yıllara kadar 11. sıradaymış. Şu evet. An Kayseri kişi başına düşen milli gelirde 2023'te 23. sıraya gerilemiş.
1: Evet.
0: Şu an 28. sıradayız. Bakın kaçıncı sıradaymışız? 17.
1: Yarı yarıya düşmüş.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Kayseri fakirleşmiş. Başka? Şu an toplam milli gelir hacminde 14. sıradayız. Tekirdağ, Hatay, Antep, Manisa, Konya, Adana. Kayseri'nin önüne geçmiş. Önceden Kayseri bunların önündeymiş. Şimdi onlar Kayseri'ye fark atmış. Kayseri kan kaybediyor. Ha şunu da söyleyeyim. Mesela 2022 pandemi döneminde Kayseri'de ihracat, dış ticaret, ekonomi canlı. Neden? Eve kapanmalar olunca ve o dönemde Ukrayna-Rusya savaşı başlayınca
1: evet.
0: Kayseri'den yurt dışına müthiş soba, doğalgaz ekipmanları falan Avrupa'ya müthiş satış oldu.
1: Evet.
0: Ekonomi canlıydı. Ama şunu söyleyeyim, ilk 8 ayda şu an ulaşılan dış ticaret rakamı 2022'nin rakamını tutmuyor, yetişemiyor.
1: Ne güzel.
0: Yani iyi değil işler, iyiye gitmiyor.
1: Evet.
0: Onu söyleyeyim. Kayseri ekonomik olarak müthiş kan kaybetti.
1: Hocam peki şimdi söylediğiniz tarihlerle karşılaştıralım. İşte 2022 yılı, 2026 yılı. Aradan 4 yıl geçmiş. Şimdi bu 4 yılda bu yaşananları Kayseri'yi yöneten, Kayseri'nin ticaretini yöneten, işte gelelim şimdi işte yarın seçim yapılacak. Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Odası var. Ticaret borsası zaten belirli bir alana işte zirai faaliyet, tarım faaliyeti gösteren ve işte hayvancılık faaliyeti gösteren etçilere yönelik olarak çalışan bir bölüm. Şimdi durum böyle olunca bizim Ticaret Odası ve Sanayi Odası'na karşı bir bu konuyu tartışmaya açıp konuşmaya ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum.
0: Ama
1: çünkü lider olan onlar. Doğru mu hocam?
0: Ya bu sıkıntıları söylemesi gereken kurumlar öncelikle onlar. Onu
1: tabii
0: söyleyeyim.
1: Ki. Evet.
0: Tepe kurumda Türkiye Odalar Borsalar Birliği.
1: Evet. Şimdi onu da oluşturan bunlar çünkü.
0: Evet.
1: Hani alttakiler işte illerdeki ticaret odaları, sanayi odaları, yukarıdaki ticaret odaları, odalar borsalar birliğini oluşturan yer. Doğru evet, mu hocam?
0: Doğru, doğru.
1: Bunlardan gidiyorlar evet, oraya, evet, oradaki evet. Meclisi oluşturuyorlar. Şimdi yani elin parmakları vücudu kolu oluşturuyor netice itibariyle. Şimdi Kayseri Ticaret Odası ve Kayseri Sanayi Odası bizim için Kayseri ticaretini yönlendiren, üyelerine destek olan, destek olmaya çalışan, onların daha böyle gelir elde edebileceği, karlı işler yapabileceği, piyasalara ulaşabileceği, Avrupa'da ihracat yapabileceği, müşterilere ulaşabileceği tarafta. Bir de bu tarafa dönelim, müşteri tarafına dönelim. Avrupa'da herhangi bir ticari işletmenin yatak, baza, başlık, ne bileyim çelik kapı, X, Y, Z hiç önemli değil. Satan, ihtiyacı olan birisinin Kayseri'deki firmaları araştırırken bu firmaların bütün bilgilerine ulaşabileceği bir ekranımız yok.
0: Evet.
1: Yok. Şimdi Kayseri Ticaret Odası'nın bir üyesi olarak söylüyorum. Burada komitelere, üreten firmalara ulaşabilmek adına çaba gösteriyorsunuz. İngilizce sayfaya geçtiğiniz zaman ben Türkçe bilmiyorum. Avrupa'da bir vatandaşım. İsviçreli, Fransız, Alman, Hollandalı

0: diyelim. Girdiğim zaman
1: hiçbir şey yok.
0: Sitede İngilizce açıklama bölümü ya da İngilizceye çeviri yapan bir bölüm yok. Şimdi orada ben ağaç işlerini ya da işte bankalar, finans kurumlarını, ben Avrupa'dan burada Türkiye'de bir hesap açtırmak istediğim zaman 5. komitedeki finansal kurumlar ve bankalar komitesindeki bankaları, oradaki iletişim bilgileri, bankadaki yetkililerin isimlerini görebilmeliyim. Direkt bağlantı kurup buradan işi yürütebilmeliyim. Hani dijitalleşme sadece ticaret odasının sayfasından üye bilgisi içeren bir oda kaydı belgesini almak olmamalı. Yani. Dijitalleşme dediğimiz zaman Kayseri'yi tamamen anlatabilen bir ekran olmalı.
1: Evet.
0: Ve bu sadece bu, reklama dönüşmemeli.
1: Bir şey daha söyleyeceğim. Bu senin söylediğin çok ciddi bir problem. Bu sadece Kayseri'nin problemi değil.
0: Evet.
1: Türkiye'deki bütün illerin, bütün ticaret odalarının, sanayi odalarının derdi olmalı.
0: İşte maalesef. Kimse yani, bizim dertlerimizle dertlenmiyor hocam.
1: Yani bakın
0: maalesef.
1: Çin tehdidi görmüyor musunuz ya? Amerika İran'la savaşıyor diyoruz değil mi?
0: Evet.
1: Venezuela'nın petrolüne kondu. Venezuela petrollerini kime satıyordu? Çin'e.
0: Çin'e satıyor.
1: İran kime satıyor?
0: Evet.
1: İran da Çin'e satıyor. Sınırı zaten ya çok yakınlar.
0: Evet. İşte Çin'i durdurmak istiyor hocam.
1: Evet.
0: Yani şu an bakın, elinde Çin... Amerika'dan sonra, hatta belki de konuşulan rakamlar, Çin çok açık bir ekonomiye sahip olmadığı için bilmiyoruz ama dolar rezervi açısından Çin şu anda dünya lideri bence.
1: Evet, dünya lideri.
0: Evet. Hani açıklamıyorlar.
1: Durdurulabilir
0: Amerika,
1: mi?
0: Amerika prestij kaybettiğini
1: söylüyor. Ben sana şunu söyleyeyim.
0: Tabii ki durdurulabilir.
1: Bakın, gelip gidene sorun. Gelip gidenlere sorun. Yani benim kardeşimin çalıştığı firmanın Çin'le bağlantıları çok iyi. Orada fabrika var. Gider gelir. Abi der, her Çin'e gittiğimde büyük ki bu kadar mı değişir der. Yani nutkum tutuluyor der. Nutku tutulmak.
0: Bunu benim arkadaşım.
1: Kelimesinin, cümlesinin ne anlama geldiğini diyor. Oraya her uçaktan indiğimde anlıyorum. Taksiye biniyorsunuz, şoför yok. Otele giriyorsunuz, resepsiyonda robot var. Girer girmez Tuncay Bey hoş geldiniz diyor. Çünkü kameralar, daha önce gittiyseniz sizi tanıyor.
0: Evet.
1: Yani düşünsenize ya böyle bir şeyi.
0: Ve dil seçenekleri varmış hocam.
1: Bir şey
0: resepsiyonda
1: daha.
0: Yani illa İngilizce, Çince vesaire başka bir dil bilmenize gerek yok. Sizi tanıyor, sizin milletinizi biliyor ve sizin dilinizle size hitap eden, evet, robotlar varmış.
1: Başka bir şey daha söyleyeceğim. Bizim insanımız hep bir konuda yanıltıldı. Şöyle, dediler ki bize, ya teknoloji üreteceksiniz, müthiş teknoloji üretirseniz katma değer üretirsiniz. Bakın buna doğru, altına imzadım. Ama dünyada ekonomisi en büyük ilk 10 ülkeyi sıralayın. Çin, Amerika, Japonya, Almanya, neyse artık. Onlar dünya tarım ve hayvancılık üretiminde de aynı sıralamadalar.
0: Evet, maalesef.
1: Yani bu adamlar biz teknoloji üretiyoruz, mal ve hizmet üretiyoruz deyip tarım ve hayvancılığı asla geri plana atmamıştır.
0: Çünkü
1: önce beslenmen lazım.
0: Önce insan demek.
1: Önce insan ve beslenmen lazım. Önce karnın doyacak. Karnı doymayan, karnı yeteri kadar protein almayan bir milletin kafası da çalışamaz. Onlar bunun farkında. Onlar bunun farkında.
0: Evet. Yani. Şimdi 40 dakikayı bulduk hocam. Son tarafta da yarınki seçimi de konuşarak programımızı sonlandıralım. Bir ticaret odasının başarılı olabilmesi için ya da sanayi odasının başarılı olduğunu gösterebilmesi için neler, hangi şartlar gerekiyor? Yani borçsuz bir odayız demek bir reklam mıdır?
1: Ya şöyle, bilmiyorum ben o kısmı ama üyelerin borçsuzluğu veya borçluluğu önemli.
0: İşte.
1: Eğer sizin üyelerinizin, yani 100 üyenizin 80 tanesi batık kredilere batmış, evet, borçlu. Kimisi konkordata için müracaat etmiş, kimisi iflas istiyorsa yani bu topyekün bir başarısızlık göstergesi.
0: Evet hocam.
1: Yani o yüzden üyeleriniz ne durumda? Bir de bir şey söyleyeceğim. Kayseri'de şöyle bir karmaşa var. İhracat ve ithalat rakamlarını ticaret odası açıklıyor. Sanayi odası açıklar.
0: Evet.
1: Ticaret odaları arkası yazılı çekler, ödenmemiş senetler, açılan kapanan
0: firmalar,
1: iş yeri sayıları.
0: Evet.
1: Ondan sonra KOBİ'lere kullandırılan kredi miktarlarında artış var mı, azalış var mı?
0: Evet.
1: Bunların faiz oranlarında değişiklik var mı, düşüyor mu, artıyor mu? Bunlardan bahseder. Yani çünkü ihracat yapan firmaların büyük bir kısmı tabii ki ticaret odasına da üyelerdir ama
0: asıl onlar faaliyetinde.
1: Tabii sanayici bunlar yani. Ve ciddi şekilde Kayseri'de üretim blokunda sıkıntılar var.
0: Evet.
1: Dövizin baskılanması da çok yanlış oldu. Ben o zaman bir yazı yazmıştım. 2018'de bu Rahip Brunson hikayesi olayları evet, varken hocam. Bir Temmuz sonu Ağustos başında kalktık da dolar kur hareketi evet, oldu ya. Hocam. Dokunmayın, bırakın gidecekse gitsin demiştim. Şu an belki dolar 65-70 lira olurdu ama piyasa buna adapte olmuş olur.
0: Kesinlikle, ve bu kadar büyük problemler yaşamazdı.
1: Şimdi eğer dövizi serbest bırakmaya kalkarsanız tehlikeyi söylüyorum.
0: Eyvah eyvah deriz.
1: Overshooting diye bir şey var. Dövizi evet. kontrolsüz bırakırsanız, hani olması gereken rakam diyelim 80 lira ya.
0: Evet.
1: 380 lira olur. Evet. Bir anda. Sonra geriye gelir ama.
0: Aşağı gelir ama.
1: Onun bir anda yaktı, onu vurması. Yıktı,
0: elimizde kalır.
1: Bir şey daha söyleyeceğim. Onu kontrol edemezseniz Venezuela'daki gibi hiperenflasyon yaşarsınız.
0: Evet, %1500 her 2000.
1: Türkiye bundan korkuyor.
0: Hocam onunla mücadele kolaydır. Ama önemli olan doğru yönetmektir. Liyakatlı insanlar tarafından yönetilmektir. Şimdi hocam biraz önce söylediniz işte o da borçsuz ama üyesi borçlu. Şimdi biz itibardan tasarruf olmaz dedik. Elimizdeki kaynakları hep çarçur ettik. Şimdi odanın da bazı kaynakları var. Kaynaklar nelerdir ticaret odasının kaynakları?
1: Üyelerden
0: aldığı
1: aidatlar. Bazı belgelerden alınan.
0: Bazı ücretler. Belgelerden ücretler. İşte ticari işletmenin, üyenin yapmış olduğu ciro üzerinden alınan munzam aidatlar. Bunlardır zaten odanın gelirleri. Şimdi ben oda olarak borçsuzum, güçlüyüm demek mi? Üyelerin borçlarını, yapmış olduğunuz harcamaların, gereksiz harcamaların bedelleriyle o borçların bir kısmını seçmiş olduğunuz aktif, başarılı bilanço yapısına uygun bir şekilde o borçların kapatılmasına, o borçların mahsup edilmesine yönelik olarak harcamak mı?
1: Ya da üye aidatlarının düşürülmesi evet, mi? Ya da zam yapılmaması.
0: Evet, zam yapılmaması mı? Yani. Ya da faizlerin silinmesi mi? Evet. Şimdi bir aidatı geciktirdiğiniz zaman hemen faiz işliyor. Bunları mı silmeliydik? Hangisini yapmalıydık? Şimdi 8 yıldır mevcut başkan burada görevini yapıyor. Muhalif de bir aday var, Ali Bey. Açıkçası ben buradan net bir şekilde söyleyebiliyorum. Ben Ali Bey'i destekliyorum. Niye? Projeleri var. Neden? Geleceğe uygun bir şekilde yapmış olduğu planlamaları var. 8 yıldır mevcut yönetimin yapmış olduğu herhangi bir proje göremedik. Bir değişiklik göremedik. Yapmaya gayret ettiler mi? Bilmiyorum. Bunu da göremedik. Bir insan bir proje yapacaksa bunun gayretini de bize göstermek zorundadır. Yıllardır, 8-9 yıldır ticaret odası üyesiyim. Ama bir projenin, canlı bir projenin bu memlekette uygulandığına dair herhangi bir emareyle bile karşılaşamadım. Bırak fikri, emaresi bile olmadı. Şimdi kapalı kapılar ardında yapılan işlerin bizlerin de bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Hep bunu söylüyoruz. Yani biz proje için buradayız. Şimdi Ali Bey projelerini açıklıyor. Yapılan açıklamalar gerçekten onur verici, gurur verici. Eğer bu projeler kısmet olur da Sayın Ali Alkan Ticaret Odası Başkanı olursa bu projelerin yerinde yapılıp yapılmadığını denetlemeye kendi adıma söz veriyorum.
1: Evet.
0: Gerçekten bu projeyle geldin mi? Evet geldin. Yaptın mı? Yapacak mısın? Bunu denetlemekle mükellef hissediyorum kendimi. Niye? Bir gönül bağıyla destek veriyorum. Neden? Bu projelerin bu memlekete, bu memleketin tüccarlarına faydalı olacağına adım kadar eminim.
1: Sana bir şey söyleyeceğim. Kayseri'nin bir an önce ticaret ve sanayide dönüşüm başlatması lazım.
0: Evet.
1: Bu iş artık mobilyayla, yatak, yorgan, yastık, bazayla olacak iş değil. Ufkun genişlemesi ve açılması lazım. Ama bunu nasıl yaparsınız? Şimdi yeni nesil sanayici dediğimiz buradaki zengin iş adamlarımızın çoğu çocuklarını Amerika'da, İngiltere'de, şurada burada
0: tabii
1: okuttular.
0: Ki.
1: Onlar geri döndü. Onları ekibinize almalısınız. Ufku geniş insanları. Ve üyelerinizle birlikte bazı şeylere karar vermelisiniz. Yani anlatabiliyor muyum?
0: Tabii
1: geniş
0: ki.
1: Çaplı bir katılım
0: tabii
1: olmalı.
0: Ki. Tabii ki.
1: Onların desteğini almalısınız.
0: Öyle bir lobi kurmalısınız. Lobicilik evet. faaliyeti burada kendi içinizde yapıp da Ankara'ya sesinizi duyuramadığınız bir lobinin bize bir faydası yok.
1: Şunu da söyleyeceğim. Ankara'ya da baskı yapmalısınız.
0: Baskı
1: Ankara'da
0: yapmalısınız.
1: Sizin sesinizi diğer evet. yerlere, hükümete
0: oraya,
1: duyurmalı.
0: Oraya giderken şeker, çikolata, lokum, pastırma, sucuk götürmekle orada herkes hani birbirini ağırlamakla bu işler olmaz.
1: Bakın ben sana bir şey söyleyeceğim. Şu son dönemde yaşanan bu fon olayı var ya.
0: Evet hocam.
1: Hani oraya girmeyelim çünkü akşama kadar televizyonda herkes onu anlatıyor evet. dedik ama
0: parayı iade etmişler diye bir haber çıkmıştı. Para iade edilmemiş hocam.
1: Ya sana bir şey diyeceğim. Sen bankacısın ya.
0: Evet.
1: EFT meblağı günlük 200-300 bin liradır. 2.2 milyar EFT yapılabilir mi?
0: Ve tek seferde.
1: Yapılabilir mi? Söylüyorum sana.
0: Hocam şimdi şöyle. Tabii
1: bir şey daha soracağım. Bu, yapılamaz değil mi?
0: Ya bireysel anlamda eğer ki bankayla konuşmuşsanız sizin yüksek limitli EFT havale limitleriniz olabilir. O normal.
1: Ama sana bir şey söyleyeceğim. 2.2 milyar olmaz.
0: Olmaz. Mümkün değil.
1: Değil. Başka bir şey
0: öyle
1: daha.
0: Öyle bir şey yok. Artı masanın buna el atması gerekir.
1: Ya bir tır paradan bahsediyoruz.
0: Evet. Bir tırdan dolar olarak bir tır hocam.
1: Yani Türk parası olarak birkaç tır. Ne yaptın? Tır. Hazinenin kapısına mı götürdün? Kim gördü?
0: Hiç kimse görmedi. Ya hocam şey zaten bu para dijital bir para. Yani evet. Bu fon için yatırılmış, bankadan işte 163 milyon lira para gönderilmiş. Karşılığında 2.2
1: bizim
0: milyar
1: hırsızımız, lira çekilmiş. Hırsızımız niye bitmiyor ya?
0: Hocam doyumsuz olmamızdan kaynaklı.
1: Bizim biraz kızmasınlar bana ama hane halkımızdan da kaynaklanıyor.
0: Millette.
1: Onun da
0: seçtiklerimizin bakın,
1: sana yanlış. Bir şey söyleyeceğim. Bir daha bir program yaparsak
0: yaparız hocam tabii.
1: Neden bu halde olduğumuzu tartışalım.
0: Evet. Onun için de şöyle birkaç saatlik bir program.
1: Neden bu halde gerekecek olduğumuzu tartışalım. En son okuduğum kitap var. İsmail Cem'in Türkiye'nin Geri Kalmışlığının Tarihi diye bir kitabı
0: hocam.
1: Var.
0: Okudum.
1: Muhteşem bir kitap. Evet. Muhteşem. Onun son sayfalarında bir şey dikkatimi çekti. Edin Koh diye bir Amerikalı profesör. Edin Koh. Evet.
0: 1960'dır kendisi.
1: 1962'de Anadolu'nun kasabalarında lise öğrencileri üzerinde anket yapıyor. Ya 1962'de Amerikalı profesörün burada ne işi var demeyin. Adamlar her şeyi yerinde tespit ediyor.
0: Tabii ki. O yüzden anket, bizi çözmüşler.
1: Ankette para karşılığı milliyetçiliğini satar mısın diye soruluyor. Ve bakılıyor ki Türk gençlerinin liseye giden gençlerin tamamında birinci sırada milli değerler geliyor. Devlet, devletin bekası ve evet, bayrak.
0: Evet.
1: Sürekli şey soruları var o ankette. Maddiyatçılık. O sırada lisede okuyan gençlerin maddiyatçılık kelimesinin ne anlama geldiğini bilmediğini fark ediyorlar.
0: Evet.
1: Ben aç yatarım ama bayrağım ve devletim benim için her şeyden önemlidir. Peki 1962'de bu ankette elde edilen sonuçlardan şu an nereye geldik?
0: Vallahi hocam anında satar giderler.
1: Ha ama
0: şimdi bizim gibi insanlar varken de hocam açıkçası son birkaç dakikamız bizim gibi insanlar varsa Atatürk'ü seven, Türk milletini seven, bayrağına, vatanına, dinine, kitabına bağlı insanlar oldukça bizlerin bu vatandan silinmesi gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Buna kendi adım kadar eminim.
1: Son bir şey söyleyebilir miyim? Sözünü unutma.
0: Tabii ki hocam.
1: Demin söylediğim cümleyi tam bitiremedim. Bu dönüşümün
0: mimarları kimdir?
1: Mimarları bizi kötü yönetenler ve bu ülkenin aydınlarında da bizzat kendim de profesörüm var. Bizim de suçumuz var.
0: Var hocam.
1: Toplumun dönüşümüne biz müdahale edemedik. Yani doğru yerde kalmasına müdahale etmedik. Maalesef. Onu da bir başka programda kaynak göstererek tartışalım.
0: Tabii ki kaynağını gösterelim. Şöyle de söyleyerek bitirelim. Bu vatan, bu millet bizim. Biz buradan vazgeçmiyoruz. Bu ülkeden asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Bu ilden de vazgeçmeyeceğiz. Bu ili yönetenlerin değişmesi için, iyi yönde değişmesi için. Şahıslarla herhangi bir problemimiz yok bizim. Ne vali beyle, ne belediye başkanlarıyla, ne odaların başındaki başkanlarla, hiç kimseyle şahsi bir problemimiz yok bizim. Sadece yapılan işin doğruluğu, dürüstlüğü ve bu memlekete, bu millete
1: katkısı
0: yönündedir. Kim doğru iş yapıyorsa Allah ondan razı olsun, bizler de razı olur, hakkımızı helal ederiz. Ama kim sadece koltuk derdindeyse, sadece o koltuğu korumak derdindeyse, sadece kendi cebini, kendi kesesini, kendi etrafındaki, lobisindeki insanları düşünerek hareket ediyorsa da Allah onların müstehakını versin. Beddua etmem. Çünkü tutar. Onu bildiğim için Allah herkesin kalbinin ekmeğini yiyeceği bir hale getirsin. Bunu söylüyorum ve yarınki seçimlerde de doğru olanın, dürüst olanın, iyi olanın, bu memlekete faydalı olacak olanın kazanmasını dileyerek sizleri, hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Gelecek hafta belki aynı konukla, belki de farklı bir konukla karşınızda olacağız. İyi günler diliyorum. Hayırlı işleriniz olsun.
2: Radar analiz sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
4: Yerelden haberleri aktarıyorum. Kocasinan Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkları baştan aşağı yeniliyor. Mezarlıkların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
5: Hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşerilerim. Hemşerilerimiz de diğer kırsal mahallelerimiz gibi yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar, ziraatle uğraşıyorlar. Allah bereket versin, Allah kolaylıklar versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerin bu şekilde köy kimliği üzerinden tarımla, ziraatla, hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de destekliyoruz. Ama bunun yanında da belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsinde harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz. Bu noktada bu bölgedeki ve Kocasinan sınırları içerisindeki bütün kırsal mahallelerimizin de artık sezon itibariyle yaklaştığımız kış ayları vesilesiyle sezon sonundayız ve ihtiyaçları da teker teker tamamlamaya çalışıyoruz.
4: Manisa'nın ilçesi Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş, emekleriyle hayatını kazanan madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması, hiçbir emekçinin hayatının ihmaller nedeniyle tehlikeye atılmaması en temel sorumluluğumuzdur diyerek açıklama yaptı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tuncay Çelik, Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin yüksek talep değil, maliyet artışları ve kamu harcamaları olduğunu belirterek şunları söyledi.
1: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
0: evet, kemer sıkın
1: diyorsunuz. Biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
0: evet,
1: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır, yani tasarruf yap, birikim yap. Ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
0: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
1: Olmuyormuş demek ki.
0: Evet.
4: Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Erciyes'teki otel arsasını ihale ile satışa çıkardı. Kayseri'de tüp fiyatlarına dün gelen zammın ardından yine bir zam daha geldi. Bununla birlikte büyük tüpün fiyatı 1650'den, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kış aylarında yoğun ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nin 2026 sezonu sefer tarihi açıklandı. Tren 21 Aralık tarihinden itibaren yola çıkacak. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
4: Günün özetiyle birlikteyiz. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Teknofest'te öğrenciyken kazandığı ödülle ilk prototipini geliştiren genç mühendis Yaren Özdemir, 3 yılın sonunda kurduğu girişimleriyle yerli teknolojisini Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Koca Sinan Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkları baştan aşağı yeniliyor. Mezarlıkların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
5: Hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşerilerim. Hemşerilerimiz de diğer kırsal mahallelerimiz gibi yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar, ziraatle uğraşıyorlar. Allah bereket versin, Allah kolaylıklar versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerin bu şekilde köy kimliği üzerinden tarımla, ziraatla, hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de destekliyoruz. Ama bunun yanında da belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsinde harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz. Bu noktada bu bölgedeki ve Kocasinan sınırları içerisindeki bütün kırsal mahallelerimizin de artık sezon itibariyle yaklaştığımız kış ayları vesilesiyle sezon sonundayız ve ihtiyaçları da teker teker tamamlamaya çalışıyoruz.
4: Manisa'nın ilçesi Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş, emekleriyle hayatını kazanan madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması, hiçbir emekçinin hayatının ihmaller nedeniyle tehlikeye atılmaması en temel sorumluluğumuzdur diyerek açıklama yaptı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Çelik, Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin yüksek talep değil, maliyet artışları ve kamu harcamaları olduğunu belirterek şunları söyledi.
1: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
0: evet, kemer sıkın.
1: Kemer sıkın diyorsunuz, biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
0: evet,
1: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır, yani tasarruf yap, birikim yap. Ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
0: İtibardan tasarruf olmaz.
1: Olmuyormuş demek ki.
0: Evet.
4: Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Erciyes'teki otel arsasını ihale ile satışa çıkardı. Kayseri'de tüp fiyatlarına dün gelen zammın ardından yine bir zam daha geldi. Bununla birlikte büyük tüpün fiyatı 1650'den, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kış aylarında yoğun ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nin 2026 sezonu sefer tarihi açıklandı. Tren 21 Aralık tarihinden itibaren yola çıkacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
6: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestraları programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Antonio Salieri'yi konuk edeceğiz.

Salieri 18 Ağustos 1750'de İtalya'nın Legnago kentinde dünyaya geldi. Müzik eğitimine küçük yaşta başladı. Önce ağabeyinden ardından dönemin önemli hocalarından ders aldı. Ailesini genç yaşta kaybettikten sonra çeşitli koruyucuların himayesinde Venedik'e geçti ve burada müzik eğitimini geliştirdi. Daha sonra besteci Florian Leopold Gassmann tarafından fark edilerek Viyana'ya götürüldü. Gassmann, Salieri'nin eğitimini bizzat üstlendi ve onun saray çevresiyle tanışmasını sağladı. Bu dönem Salieri'nin kariyerinde bir dönüm noktası oldu. 1766'dan itibaren İmparatorluk Sarayı'nda düzenlenen müzik etkinliklerinde yer alan Salieri, kısa sürede dikkatleri üzerinde topladı. Sanatçı Christoph Gluck ve Matas Tasio gibi önemli isimlerle tanışarak sanat çevresini genişletti. Bu yıllarda ilk sahne eserlerini bestelemeye başladı ve opera alanında hızla yükseldi.

1770'lerden itibaren Salieri, Viyana'da art arda operalar yazdı ve kısa sürede Avrupa çapında tanınan bir besteci haline geldi. Armida ve La Fiera di Venezia gibi eserleri büyük bir başarı kazandı. Yenilikçi sahne anlayışı, farklı türleri birleştiren yaklaşımı ve güçlü dramatik diliyle dikkat çekti. 1744'te İtalyan opera topluluğunda önemli bir görev üstlendi, aynı dönemde öğretmenlik yaptı ve saray müziğiyle ilgilendi. 1778-1780 yılları arasında İtalya'ya giderek La Scala için eserler besteledi ve Avrupa'daki ününü daha da arttırdı. 1780'lerden itibaren Viyana'ya dönen Salieri, hem Alman Singspiel geleneğinden hem de Fransız opera reformu çizgisinde önemli eserler verdi. Les Danaides ve Tarare gibi operaları Paris'te büyük başarı kazandı ve Avrupa opera sahnesinde güçlü bir etki yarattı.

Mozart ve Da Ponte gibi isimlerle aynı dönemde çalışan Salieri, Viyana müzik hayatının merkezinde yer aldı. Hem İtalyan hem Alman opera geleneğini etkileyen önemli eserler üretti. 1788'den sonra hayatının büyük bölümünü Viyana'da geçirdi ve İmparatorluk Şapeli'nin şefliğini üstlendi. Sanatçı, Aksur Red Ormus gibi eserleriyle uluslararası ününü devam ettirdi. Ancak 2. Josef'in ölümünden sonra saray içindeki etkisi giderek azaldı. 1790'lardan itibaren siyasi çalkantılar ve değişen müzik zevkleri onun kariyerini etkiledi. Buna rağmen öğretmenlik yapmaya ve dini eserler bestelemeye devam etti. Beethoven, Schubert ve Liszt gibi önemli bestecilere hocalık yaptı.

1792'de siyasi konumu zayıflayınca Salieri, İtalyan operasının direktörlüğünden ayrıldı. Ancak İmparatorluk Sözleşmesi gereği 1804'e kadar yeni operalar bestelemeye devam etti. Bu dönemde yazdığı Palmira, Regina di Persia, Caser in Pharmacusa ve Shakespeare'in The Merry Wives of Windsor oyunundan uyarladığı Falstaff çokça ilgi gördü. Son operası, sömürge dönemi Virginia'sında geçen Almanca Die Neger ise 1804'te sahnelendi ve başarısız oldu. Opera sahnesinden çekildikten sonra Salieri, müzik anlayışının değiştiğini ve artık yeni dönemin estetik anlayışına uyum sağlayamadığını düşünüyordu. Aynı yıllarda Avusturya'nın savaşlarla sarsılması, Fransız devriminin yarattığı siyasi çalkantılar ve peş peşe yaşadığı kişisel kayıplar da onu derinden etkiledi. Nitekim daha sonra akılcı ve ustaca sadeliğin yerini tuhaflık ve türlerin karışımı aldı sözleriyle dönemin müzik anlayışını eleştirecekti. O, sahneden ayrılsa da üretmeyi bırakmadı. İmparatorluk şapelindeki görevini sürdürürken çok sayıda ayin, ilahi ve kutsal eser besteledi. Bu dönemde 1805'te tek oğlunu, 2 yıl sonra ise eşini kaybetti.

Salieri konserler yönetmeye ve Viyana'nın müzik yaşamında etkin rol almaya da devam etti. Haydn'ın Yaratılış Oratoryosu'nun seslendirildiği tarihi konserde bulundu, Beethoven'ın bazı önemli eserlerinin ilk seslendirilişini de yönetti. Son yıllarında yazdığı eserler daha çok dini müzikler, vatansever kantatlar, öğrencileri için hazırladığı eğitim amaçlı parçalar ve ev ortamında seslendirilmek üzere bestelediği şarkılardan oluştu. 1815 tarihli La Folia teması üzerine yazdığı 26 orkestra varyasyonu ise orkestrasyon ustalığının en önemli örneklerinden biri kabul edildi. Salieri, Beethoven, Schubert, Liszt, Casimir gibi birçok önemli bestecinin yarı sıra dönemin önde gelen şarkıcılarını da yetiştirdi. Maddi durumu yetersiz olan öğrencilerinden hiçbir ücret almaması, kendisine gençliğinde destek olan hocası Leopold Gassmann'a duyduğu minnetin bir göstergesiydi. Kasım 1823'te bir intihar girişiminde bulunan sanatçı, yaşamının son dönemini ağır sağlık sorunları ve bunama içinde geçirdi. 7 Mayıs 1825'te 74 yaşında Viyana'da hayatını kaybetti. Anma töreninde yıllar önce bestelediği Do Minör Requiem ilk kez seslendirildi. Mezarı üzerindeki şiir ise öğrencilerinden Joseph Wilk tarafından kaleme alındı.

Tüm bunların yanında 18. yüzyıl Viyana'sında Mozart ve Salieri arasındaki ilişki tarih boyunca çok tartışılan bir konu olmuştur. Mozart, Viyana'da çalıştığı yıllarda hem kendisi hem de babası Leopold Mozart, mektuplarında Salieri ve çevresindeki İtalyan bestecilerin Mozart'ın bazı görevlere gelmesini ve operalarının sahnelenmesini zorlaştırdığını düşünmüştür. Bu mektuplarda Salieri'nin saray çevresindeki güçlü etkisi sık sık vurgulanmıştır. Mozart bazı yazışmalarında da İtalyan ekolünün saraydaki hakimiyetinden rahatsızlık duyduğunu dile getirmiştir. Zamanla bu durum, Mozart'la Salieri arasında bir rekabet anlatısına dönüşmüştür. Hatta 19. yüzyıldan itibaren yayılan söylentiler, Salieri'nin Mozart'ı kıskandığı ve ona karşı engellemeler yaptığı iddialarını güçlendirmiştir. Bu hikaye özellikle edebiyat ve sinema eserleriyle daha da popüler hale gelmiştir. Ancak modern araştırmalar bu düşmanlık anlatısının büyük ölçüde abartıldığını göstermekte. Çünkü Mozart ve Salieri'nin doğrudan birbirine düşman olduğuna dair kesin bir kanıt yoktur. Aksine iki besteci arasında karşılıklı saygı ve zaman zaman işbirliği de olmuştur. Birlikte aynı çevrelerde bulunmuşlar, hatta bazı müzikal projelerde dolaylı ya da doğrudan temas etmişlerdir. Salieri'nin Mozart'ın bazı eserlerini desteklediğine dair kayıtlarda bulunmaktadır. Sonuç olarak Mozart ve Salieri hikayesi kesin bir düşmanlıktan çok Viyana Sarayı'ndaki güç dengeleri, kültürel rekabet ve sonradan büyütülen efsanelerin birleşiminden oluşmaktı. Ve bugün bu ilişki gerçeklerden ziyade müzik tarihinin en güçlü mitlerinden biri olarak hatırlanmaya devam etmekte.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Teknofest'te öğrenciyken kazandığı ödülle ilk prototipini geliştiren genç mühendis Yaren Özdemir, 3 yılın sonunda kurduğu girişimleriyle yerli teknolojisini Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Kocasinan Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkları baştan aşağı yeniliyor. Mezarlıkların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşerilerim.
3: Hemşerilerimiz de diğer kırsal mahallelerimiz gibi yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar, ziraatle uğraşıyorlar. Allah bereket versin, Allah kolaylıklar versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerin bu şekilde köy kimliği üzerinden tarımla, ziraatla, hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de destekliyoruz. Ama bunun yanında da belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz. Bu noktada bu bölgedeki ve Kocasinan sınırları içerisindeki bütün kırsal mahallelerimizin de artık sezon itibariyle yaklaştığımız kış ayları vesilesiyle sezon sonundayız ve ihtiyaçları da teker teker tamamlamaya çalışıyoruz.
1: Manisa'nın ilçesi Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş, emekleriyle hayatını kazanan madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması, hiçbir emekçinin hayatının ihmaller nedeniyle tehlikeye atılmaması en temel sorumluluğumuzdur diyerek açıklama yaptı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tuncay Çelik, Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin yüksek talep değil, maliyet artışları ve kamu harcamaları olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
5: evet, kemer sıkın.
4: Kemer sıkın diyorsunuz, biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
5: evet,
4: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır, yani tasarruf yap, birikim yap, ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
5: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
4: Olmuyormuş demek ki.
5: Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Erciyes'teki otel arsasını ihale ile satışa çıkardı. Kayseri'de tüp fiyatlarına dün gelen zammın ardından yine bir zam daha geldi. Bununla birlikte büyük tüpün fiyatı 1650'den, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kış aylarında yoğun ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nin 2026 sezonu sefer tarihi açıklandı. Tren 21 Aralık tarihinden itibaren yola çıkacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
6: 38 saniyede bugün.
1: Soma'da maden kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kayseri-Ankara yolunda aracın direğe çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Büyükşehir Zabıtası Eylül ayında 1133 denetim gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Erciyes'teki otel arsasını ihaleyle satışa sundu. Kayseri'de üst üste gelen zamlarla büyük tüp 1650 TL'ye, küçük tüp ise 370 TL'ye çıktı. İşkur Kayseri 6 Ekim Salı günü 13.30'da 5 firmanın katılımıyla engellilere özel toplu iş görüşmesi gerçekleştirecek.
6: "38 Saniyede Bugün"
7: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
8: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklerde Tuğçe Kandemir Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Zelişah ve Mustafa, Musti Kusti, Doğu Demirkol, ayrıca tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri.
9: Bu hafta Kayseri'deki etkinliklere müzik keyfiyle başlıyoruz. Pop müziğin sevilen sesi Tuğçe Kandemir en popüler şarkılarıyla 2 Ekim günü saat 21'de sahne alıyor. Büyüleyici mum ışığı atmosferiyle öne çıkan Candles and Echoes gösterisi 1 Ekim günü saat 20.15'te müzikseverlerle buluşuyor. Doyasıya bir müzik ziyafeti vaat eden Zelişah ve Mustafa konseri ise 1 Ekim günü saat 20'de dinleyicileriyle buluşacak. Mizah ve kahkaha dolu stand-up gösterilerinde ise üslubuyla fark yaratan Doğu Demirkol 2 Ekim günü saat 20.30'da seyircisine neşeli anlar yaşatırken Musti Kusti yeni gösterisiyle 30 Eylül tarihinde Kayseri sahnelerinde olacak. Tiyatro sahnelerinde ise adeta bir edebiyat ve sahne şöleni var. Türk edebiyatının unutulmaz klasiği Kırk Mansolu Madonna 28 Eylül günü saat 20.30'da perdelerini açacak. Geleneksel ile moderni harmanlayan eğlenceli tiyatro oyunu Düğün ya da Davul 1-2-3 Ekim tarihlerinde, oyunculuk performanslarının öne çıktığı Tirat Gecesi ise 3 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Tolstoy'un dünyaca ünlü ölümsüz eseri Anna Karina 4 Ekim tarihinde, Reşat Nuri Güntekin'in duygu yüklü başyapıtı Çalı Kuşu ise yine 4 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Komedi türünde Deli Bayramı tiyatro oyunu ise izleyenleri kahkahaya davet ederken, Gece Yarısı Kütüphanesi oyunu ise 4 Ekim'de sahnede Kayserililerle buluşacak. Son olarak gizem ve gerilim dolu Kütüphanedeki Ceset oyunu tiyatro severlerle buluşuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise korku türünde Üç Harfliler Mühür, aksiyon türünde İsyan, komedi türünde Damat Mektebi, animasyon ve macera türünde Kristal Gezegen Yeni Dünya, komedi ve aile türünde Kahraman Köpek Charlie, aksiyon ve macera türünde Avengers Endgame Encore, çocuklar için Prenses ve Şövalye Yaşam İksiri ve Kar Topu oyunları sizlerle birlikte olacak.
8: Bu haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
7: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Teknofest'te öğrenciyken kazandığı ödülle ilk prototipini geliştiren genç mühendis Yaren Özdemir, 3 yılın sonunda kurduğu girişimleriyle yerli teknolojisini Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Kocasinan Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkları baştan aşağı yeniliyor. Mezarlıkların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşerilerim.
3: Hemşerilerimiz de diğer kırsal mahallelerimiz gibi yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar, ziraatle uğraşıyorlar. Allah bereket versin, Allah kolaylıklar versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerin bu şekilde köy kimliği üzerinden tarımla, ziraatla, hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de destekliyoruz. Ama bunun yanında da belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz. Bu noktada bu bölgedeki ve Kocasinan sınırları içerisindeki bütün kırsal mahallelerimizin de artık sezon itibariyle yaklaştığımız kış ayları vesilesiyle sezon sonundayız ve ihtiyaçları da teker teker tamamlamaya çalışıyoruz.
1: Manisa'nın ilçesi Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş, emekleriyle hayatını kazanan madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması, hiçbir emekçinin hayatının ihmaller nedeniyle tehlikeye atılmaması en temel sorumluluğumuzdur diyerek açıklama yaptı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tuncay Çelik, Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin yüksek talep değil, maliyet artışları ve kamu harcamaları olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
5: evet, kemer sıkın.
4: Kemer sıkın diyorsunuz. Biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
5: evet,
4: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır, yani tasarruf yap, birikim yap, ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
5: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
4: Olmuyormuş demek ki.
5: Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Erciyes'teki otel arsasını ihale ile satışa çıkardı. Kayseri'de tüp fiyatlarına dün gelen zammın ardından yine bir zam daha geldi. Bununla birlikte büyük tüpün fiyatı 1650'den, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kış aylarında yoğun ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nin 2026 sezonu sefer tarihi açıklandı. Tren 21 Aralık tarihinden itibaren yola çıkacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
2: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Kalaylı Koz Ahmet Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Molu köyünde 1635 yılında dünyaya gelen Ahmet Paşa'nın hikayesi, Anadolu'nun sade bir köyünden Osmanlı Sarayı'nın en yüksek mertebelerine uzanan inişli çıkışlı bir yolculuktur. Babası kalaycılık yaptığı için Kalaylı Ahmet diye anılan Ahmet, daha sonraları sarayda kısa bir süre koz bekçileri odasında bekletildiği için halk arasında Kalaylı Koz lakabıyla da meşhur olacaktı. Genç yaşta Kayseri'den ayrılarak İstanbul'a gitti. Sarayda görev almak onun için büyük bir fırsattı. Önce Mabeyinci Yusuf Ağa'nın yanında bulundu. Ardından Kızlar Ağalığı değişince kahveci başılığa getirildi. Saray görevlilerinin ardından Saka başılıkla birlikte Cidde'ye hacca gitme fırsatı buldu. Orada tam 7 yıl beylerbeylik yaparak Cidde valisi olarak görev aldı. Tahsili yoktu ama devrin şartlarını iyi biliyordu. Osmanlı bürokrasisinin kapılarının çoğu para ve doğru ilişkilerle açılabiliyordu. Bu yolla Van valiliğini elde etti. Çok geçmeden vezirlik payesiyle birlikte kaptanı derya makamına yükseltildi. Ancak bu parlak dönem uzun sürmedi. Kısa bir süre sonra görevden alındı ve Bozcaada'da da ikamete mecbur edildi. Ahmet Paşa için düşüş hiçbir zaman kalıcı olmadı. Valide Gülnüz Sultan'ın desteğiyle yeniden devlet kademelerinde yükseldi. Trabzon, Sivas ve Kıbrıs valilikleri, ardından da Sadaret Kaymakamlığı görevleri geldi. Azak seferinde kaybolması onun hakkındaki söylentileri artırsa da yine de affedilmeyi başardı ve Kandiye valiliğine tayin edildi. Nihayet 1704 yılında Osmanlı tahtının en yüksek makamlarından biri olan sadrazamlığa yükseldi. Fakat bu görevde de talihi yaver gitmedi. Onun ardından sadrazam olan Baltacı Mehmet Paşa'nın entrikaları yüzünden makamında sadece 3 ay kalabildi. Azledildi, Limni'ye sürüldü. Sonraki yıllarda kaderi hep aynı şekilde tekrar etti. Hanya, İnebahtı, Kandiye, Trabzon gibi görevlerle yeniden yükseldi. Ardından hakkındaki şikayetler yüzünden tekrar sürgün edildi. İnebahtı muhafızı olduğu sırada 1715 yılında 80 yaşında hayata veda etti. Ahmet Paşa çağdaşlarının gözünde kibirli, azametli ve kendini fazlasıyla öven bir kişilikti. Öyle ki 3. Ahmet'in tahta çıkışında kendi payı olduğunu iddia etmiş, hatta daha önceki padişah 2. Mustafa'yı tahttan indiren ünlü Edirne vakasını da kendisinin düzenlediğini söylemekten geri durmamıştı. Bu büyüklenmeleri dönemin şairlerinin kalemine de konu oldu. Onun kibriyle alay eden dizeler yazıldı. Hayatı boyunca sürgün ile saray, valilik ile azil arasında gidip gelen Kalaylı Koz Ahmet Paşa, Osmanlı tarihine hem talihli hem talihsiz bir devlet adamı olarak geçti. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
1: Kayseri'de iz bırakanlar.
3: Çocuklarımıza söz verdik. Lösemi tedavisinde yakaladığımız %94 tedavi başarımızı %100'lere çıkarmak için çok çalışacağız. Atamıza söz verdik. Onun devrim, ilke ve eserlerine sahip çıkarak ülkemizi yeniden kuruluş raylarına oturtmak için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kısacası, söz konusu sağlık ve vatansa, gerisi teferruattır. Bu amaçla 3 Ekim Cumartesi günü saat 15'te Anıtkabir'de atamızın huzuruna çıkıyoruz. Ülkesini ve lösemili çocuklarımızı seven herkesi aramıza bekliyoruz. Lösev hayat verir.
1: Sağlık Rehberi.
4: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde kanser, kaçınılmaz bir hastalık gibi görünse de riski azaltmaya yardımcı olan birçok faktör bulunuyor. Kanser riskini düşürmek denilince akla ilk olarak sigara ve alkol kullanımından uzak durmak ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı alışkanlıkları geliyor. Türkiye'de 2008 ile 2025 döneminde kadınlarda tütün ve tütün ürünlerinin kullanım oranı %15,2'den %20,6'ya yükseldi. Erkeklerde ise bu oran %47,9'dan %46'ya geriledi. Küresel bir araştırmaya göre yüksek ekran süresinin çocuklar üzerindeki etkisi, ebeveyn davranışları ve erken doğuma kadar, hatta kimi durumlarda bu etkenlerden daha belirleyici bir rol oynuyor. Güney Koreli bilim insanlarının geliştirdiği yeni yapay zeka modeli, bireylerin yaşını retina görüntülerinden yaklaşık 2,5 yıllık bir hata payıyla tespit etmeyi başardı. Yeni bir araştırma, yalnızlık ve sosyal izolasyon yaşayan kişilerin hastalıklardan uzak geçirecekleri birkaç yılı kaybedebileceğini gösteriyor. En büyük farkın ruh sağlığında ortaya çıktığı ve bazı katılımcılarda bu sürenin yaklaşık 6 yıla ulaştığı kaydedildi. Veriler, erkeklerin yalnızlıktan kadınlara oranla daha fazla etkilendiğini ortaya koyuyor. Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde yayımlanan güncel bir çalışma, sürekli devam eden stresin kalpte yapısal değişiklikler yaratarak sağlığı daha büyük bir riske atabileceğini gösteriyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre yürütülen işitme tarama programları kapsamında son 2 yılda 1.756.000 bebeğe tarama yapıldı. 24.000 bebek ise ileri tanı merkezlerine sevk edildi. Eş zamanlı olarak 81 ilde ilkokul 1. sınıf öğrencilerine uygulanan okul çağı çocuklarda işitme tarama programı çerçevesinde son 2 yılda 2.129.000 çocuk taramadan geçirildi ve 118.000 çocuk kulak burun boğaz hekimlerine yönlendirildi. 91.8 Radyo Radar'da haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Sağlık Rehberi. Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Teknofest'te öğrenciyken kazandığı ödülle ilk prototipini geliştiren genç mühendis Yaren Özdemir, 3 yılın sonunda kurduğu girişimleriyle yerli teknolojisini Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Kocasinan Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkları baştan aşağı yeniliyor. Mezarlıkların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşerilerim.
3: Hemşerilerimiz de diğer kırsal mahallelerimiz gibi yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar, ziraatle uğraşıyorlar. Allah bereket versin, Allah kolaylıklar versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerin bu şekilde köy kimliği üzerinden tarımla, ziraatla, hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de destekliyoruz. Ama bunun yanında da belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz. Bu noktada bu bölgedeki ve Kocasinan sınırları içerisindeki bütün kırsal mahallelerimizin de artık sezon itibariyle yaklaştığımız kış ayları vesilesiyle sezon sonundayız ve ihtiyaçları da teker teker tamamlamaya çalışıyoruz.
1: Manisa'nın ilçesi Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş, emekleriyle hayatını kazanan madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması, hiçbir emekçinin hayatının ihmaller nedeniyle tehlikeye atılmaması en temel sorumluluğumuzdur diyerek açıklama yaptı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tuncay Çelik, Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin yüksek talep değil, maliyet artışları ve kamu harcamaları olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
5: evet, kemer sıkın.
4: Kemer sıkın diyorsunuz. Biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
5: evet,
4: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır, yani tasarruf yap, birikim yap, ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
5: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
4: Olmuyormuş demek.
5: Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Erciyes'teki otel arsasını ihale ile satışa çıkardı. Kayseri'de tüp fiyatlarına dün gelen zammın ardından yine bir zam daha geldi. Bununla birlikte büyük tüpün fiyatı 1650'den, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kış aylarında yoğun ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nin 2026 sezonu sefer tarihi açıklandı. Tren 21 Aralık tarihinden itibaren yola çıkacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
6: Kültür Panorama.
7: Kültür Panorama'dan herkese merhaba. Abdülhak Şinasi Hisar, 14 Mart 1887'de İstanbul'da Rumeli Hisarı'nda bir yılda dünyaya geldi. Doğduğu ev, onun bütün edebiyatının özeti gibidir. Boğaza bakan, geçmişin sessiz ihtişamını taşıyan, zamana direnen bir mekan. Hisar'ın yazarlığı da tıpkı bu yolu gibidir. Modernleşen dünyaya sırtını dönmeden fakat geçmişin zerafetini kaybetmeden var olma çabasıdır. Babası Mahmut Celaleddin Bey, Osmanlı basın hayatının önemli isimlerinden biridir. Annesi Nehir Hanım ise Osmanlı bürokrasisinin köklü ailelerinden birine mensuptur. Abdülhak Şinasi'nin ismi bile bir kültür tercihinin göstergesidir. Tanzimat'ın akılcı ve aydınlanmacı yüzü, Şinasi ile romantik ve estetik duyarlılığı temsil eden Abdülhak Hamit Tarhan'ın adlarının birleşiminden doğar. Bu isim, onun edebiyatındaki ikili yapıyı da haber verir. Akılla hatıra, düşünceyle hayal. Çocukluğu Rumeli Hisarı, Büyükada ve Çamlıca'da geçer. Bu mekanlar, onun eserlerinde yalnızca fon değil, başlı başına birer karakterdir. Hisar için İstanbul, yaşayan bir varlıktır. Şehirle kurduğu ilişki bir tarihçinin değil, bir hatıra insanının ilişkisidir. Paris, modernliğe yakın, ruhen mesafeli. 1898'de Galatasaray Sultanisi'ne giden Hisar, 1905'te ailesine haber vermeden Paris'e gider. Bu kaçış bir başkaldırıştan çok bir arayıştır. Paris'te École Libre des Sciences Politiques'e devam eder. Ancak Paris onu bir batıcıya dönüştürmez. Aksine batıyı yerinde görmüş olmanın verdiği bilinçle doğunun ve Osmanlı kültürünün kaybolan değerlerine daha sıkı sarılmasına yol açar. Paris yıllarında Yahya Kemal Beyatlı, Ahmet Rıza, Prens Sebahattin gibi isimlerle temas halindedir. Özellikle Yahya Kemal'le kurduğu dostluk, onun estetik düşüncesini derinden etkiler. Batı romanını okur. Proust, Anatole France ve Maurus Barres'i benimser ama taklit etmez. Onlardan zamanı bir bilinç meselesi olarak ele almaya öğrenir. Dönüş ve sessiz memuriyet. İkinci meşrutiyetin ilanından sonra Türkiye'ye döner. Hayatının büyük bölümünü özel şirketlerde, bankalarda ve daha sonra Dışişleri Bakanlığı'nda memur olarak geçirir. Bu memuriyet, onun yazarlığını besleyen bir arka plan gibidir. Görünmez, sessiz ama süreklidir. Hisar hiçbir zaman edebiyat çevrelerinin gürültülü figürü olmaz. Yazarlığı bir meslekten çok, bir iş disiplini olarak yaşar. 1948'de İstanbul'a döndüğünde, Ayaspaşa'da Boğaz'ı gören bir apartmana yerleşir. Bu manzara, onun için yalnızca bir seyir değil, geçmişle kurulan son bağlardan biridir. Edebiyat anlayışı, hatıranın romanı. Abdülhak Şinasi Hisar'ın edebiyatı temelde hatıra edebiyatıdır. Ancak bu, basit bir nostalji değildir. Onun metinlerinde hatıra, estetik bir filtreden geçirilmiş bilinçtir. Geçmişi yüceltmez ama bugün de kutsamaz. Zaman, Hisar için doğrusal değil, daireseldir. En önemli eseri Fahim Bey ve Biz. Bu anlayışın zirvesidir. Fahim Bey, hayata tutunamamış, hayalle yaşayan, gerçeklikle mesafeli bir figürdür. Aslında Fahim Bey, yalnız bir birey değil, çöken bir medeniyetin zarif ama çaresiz temsilcisidir. Hisar'ın Biz diye andığı anlatıcıysa, bu kayboluşun tanığıdır. Roman, bir olay örgüsünden çok bir ruh halidir. Hisar'ın bu eseri, roman yerine hikaye olarak nitelemesi, tür anlayışındaki özgürlüğün göstergesidir. Çamlıca'daki eniştemiz ve Ali Nizami Bey'in alafrangalı ve şehli ile Doğu-Batı çatışmasını karikatürize etmeden ince bir ironi ile ele alır. Hisar, ne körü körüne alafrangalığı savunur ne de dogmatik bir gelenekçidir. Onun derdi dengeyi kaybetmiş insan tipidir. Boğaziçi mehtapları, Boğaziçi yılları ve geçmiş zaman köşkleri yalnızca İstanbul kitapları değildir. Osmanlı hayat tarzının son estetik envanteridir. Hisar, bu eserlerde mimariyi, insan ilişkilerini, sohbeti, zamanı ve sessizliği anlatır. Boğaziçi, onun için bir coğrafyadan çok bir ruh halidir. Bu kitaplar, modernleşme sürecinde kaybolan incelik kavramının edebiyattaki son büyük kayıtlarıdır.

0: incelikle kaydı geçirmiş olmasıdır. Onun eserleri bağırmaz, ikna etmeye çağırmaz, okuru yavaşlatır ve tam da bu yüzden kalıcıdır. Kültür Panorama burada sona erdi.
1: Kültür Panorama. 38 saniyede bugün.
2: Soma'da maden kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kayseri-Ankara yolunda aracın direğe çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Büyükşehir Zabıtası Eylül ayında 1133 denetim gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Erciyes'teki otel arsasını ihaleyle satışa sundu. Kayseri'de üst üste gelen zamlarla büyük tüp 1650 TL'ye, küçük tüp ise 370 TL'ye çıktı. İşkur Kayseri 6 Ekim Salı günü 13.30'da 5 firmanın katılımıyla engellilere özel toplu iş görüşmesi gerçekleştirecek.
1: Müzik Radarı.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Teknofest'te öğrenciyken kazandığı ödülle ilk prototipini geliştiren genç mühendis Yaren Özdemir, 3 yılın sonunda kurduğu girişimleriyle yerli teknolojisini Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Kocasinan Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkları baştan aşağı yeniliyor. Mezarlıkların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşerilerim.
3: Hemşerilerimiz de diğer kırsal mahallelerimiz gibi yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar, ziraatle uğraşıyorlar. Allah bereket versin, Allah kolaylıklar versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerin bu şekilde köy kimliği üzerinden tarımla, ziraatla, hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de destekliyoruz. Ama bunun yanında da belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz. Bu noktada bu bölgedeki ve Kocasinan sınırları içerisindeki bütün kırsal mahallelerimizin de artık sezon itibariyle yaklaştığımız kış ayları vesilesiyle sezon sonundayız ve ihtiyaçları da teker teker tamamlamaya çalışıyoruz.
1: Manisa'nın ilçesi Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş, emekleriyle hayatını kazanan madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması, hiçbir emekçinin hayatının ihmaller nedeniyle tehlikeye atılmaması en temel sorumluluğumuzdur diyerek açıklama yaptı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tuncay Çelik, Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin yüksek talep değil, maliyet artışları ve kamu harcamaları olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
5: evet, kemer sıkın.
4: Kemer sıkın diyorsunuz, biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
5: evet,
4: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır, yani tasarruf yap, birikim yap, ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
5: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
4: Olmuyormuş demek ki.
5: Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Erciyes'teki otel arsasını ihale ile satışa çıkardı. Kayseri'de tüp fiyatlarına dün gelen zammın ardından yine bir zam daha geldi. Bununla birlikte büyük tüpün fiyatı 1650'den, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kış aylarında yoğun ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nin 2026 sezonu sefer tarihi açıklandı. Tren 21 Aralık tarihinden itibaren yola çıkacak. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
6: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
7: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
8: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı birlikte ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız Muzaffer İlkar olacak.

1904 yılında İstanbul'da doğan İlkar'ın babası Ali Cemalettin Bey, annesi Şefika Hanım'dır. Sanatçının müziğe ilgisi ilkokul çağında başlar, küçük yaşlarda nota ve solfej bilgilerini öğrenir. 1923'te Eyüp İlkokulu'ndan, 1930'da Kadıköy Lisesi'nden mezun olur ve Kadıköy Şark Musiki Cemiyeti'ne girer. Burada tanıştığı Cemal Reşit Rey'in öğrencisi ve İstanbul Radyosu piyanisti Fulya Akaydın'dan dersler alır. Onların teşvikiyle 1931 yılında İstanbul Radyosu'na ses sanatçısı olarak girer.

Sanatçı İstanbul Radyosu'ndayken Leon Hancıyan, Bagos Efendi, Doktor Hamit Bey, Reşat Erer, Mesut Cemil ve Kanuni Vecihe Derya'nın öğrencisi oldu. Tambur çalmasını öğrenmekle birlikte enstrümanını sahnede kullanmadı. Ekonomik sorunlar nedeniyle İstanbul Radyosu yayına ara verince İstanbul'daki iş yerini kapattı. 1938 yılında Ankara Radyosu'nun açılmasıyla birlikte Ankara'ya geldi.

Nuri Halil Poyraz, Refik Fersan, Ruşen Ferit Kam ve Mesut Cemil gibi müzisyenlerden Ankara Radyosu'nda dersler alan İlkar, aynı zamanda geçimini sağlamak için de ticaretle uğraşıyordu. Ankara'ya geldiği yıl Zeynep Dizen'le evlenen sanatçının bu evlilikten Ayla ve Pelin adlı iki kızı oldu.

Sanatçı Ankara Radyosu'nda makam, üslup ve nazariyet bilgilerini ilerlettikten sonra Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi ve 3 yıl boyunca Cevat Memduh Altar, Ulvi Cemal Erkin ve Saadettin İkesus'tan Batı müziği dersleri aldı. 1955 yılında Ankara Radyosu Türk Müziği Şefliği, 1964 yılında TRT Türk Müziği Müdürlüğü görevine getirildi. Sanatçı 1975 yılında yaş sınırından TRT'den emekli oldu.

Muzaffer İlkar, eserleri bir zamanlar radyolarda ve plaklarda en fazla çalınan bestecilerin başında gelirdi. Besteciliği 1929 yılında Nihavend makamındaki Bu Aşkın Namesi'yle Coşmuştu Gönül şarkısıyla başladı. Pek çok eseri Türk müziğinin popüler parçaları arasına girdi. TRT kayıtlarına göre arşivlerde 100 kadar bestesi var. Yılmaz Öztuna, Türk musikisi sözlüğünde İlkar'ın 9 saz semaisi ve 198 şarkı bestelediğini belirtir. Sanatçı, 27 Şubat 1987 günü yaşlılığa bağlı sebeplerle İstanbul'da 83 yaşında hayatını kaybetti.

Şimdiki sanatçımız Mualla Mukadder Atakan. Mualla Mukadder 27 Şubat 1924'te Çanakkale'de doğdu. İlkokulu Çanakkale'de okuyan Mukadder'in babası gümrük müfettişi, annesi ise müzik öğretmeniydi. Anne ve babasının müziğe olan ilgisi Mualla Mukadder'in de müziğe yönelmesini sağladı ve küçük yaşlarda müzik bilgisi edindi.

Sanatçı 1940 yılında henüz İstanbul'da talebeyken Üsküdar Halk Evi'nde gittiği bir düğünde istek üzerine bestekar Selahattin Pınar'ın bestesi olan Gönül Yarasından Acı Duyanlar şarkısını okumuş ve sesinin güzelliğiyle takdir toplamıştır. Sanatçı sesinin güzelliğiyle olduğu kadar kendi güzelliğiyle de ön plana çıkıyordu. Sanatçı ısrarlar üzerine birkaç şarkı daha okumak zorunda kalmış, geniş takdir toplayan bu başarısı kendisini cesaretlendirmişti.

Talebeliğinin yanı sıra müzik dersleri de almaya başlayan ve ut çalmayı öğrenen Mualla Mukadder, okulunu bitirerek 1943 yılında İstanbul Konservatuvarı'na girdi. Bir vesileyle gittiği Tokatlıyan Oteli'nde verilen bir baloda ünlü bestekar Muhlis Sabahattin Ezgi'nin dikkatini çekti ve konserlere çağrılmaya ve cazip teklifler almaya başladı. Bu sayede sanatını daha da ilerletti ve Kıbrıs'ta verdiği konserlerle ünü yayılmaya başladı. Bu sıralarda evlendiği eşi Burhan Atakan kendisine büyük destek oldu.

Mualla Mukadder'in hedefi İstanbul Radyosu'nda görev almaktı. Ve bu hedefine 23 Ekim 1949 gecesi verdiği ilk konserle erişti. İkinci konseri ise bir vapurda verdi. Bu konseri dinleyen dönemin meşhur plak şirketi sahibinin sesi firmasının şefi Mihran Bey, sesini çok beğenerek Mualla Mukadder'le 3 yıllık bir anlaşma imzaladı. Sesini plaklar vasıtasıyla geniş bir kitleye duyurmasıyla ünü doruğa erişti. Başarılarla dolu bir müzik hayatının ardından sanatçı TRT'den emekli oldu ve 15 Eylül 1997'de 73 yaşında hayatını kaybetti.

Dönemin önemli besteci ve icracılarından dersler aldıktan sonra müziğini icra etmeye başlayan Özden Ses, belli mekanlarda konserler verdi ve TRT'nin ses sanatçı sınavına girerek bunu kazandı. TRT Ankara Radyosu'nda ses sanatçısı olarak uzun yıllar görev yaptı. 1939 yılında, evlenmesinden 2 yıl sonra Beklerim Her Gün adlı ilk plağını çıkardı. Sanatçı aynı zamanda 1940 yılında da beste yapmaya başladı. İçin.

Sanatçı göğüs kanseri nedeniyle tedavi görmekteyken 3 Temmuz 2008'de hayatını kaybetti. Mehmetçik Vakfı, eserlerinin telif hakkını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Semahat Özdenses'in mezarını defnedildiği Pendik Kurtköy Şehli Mezarlığı'nda yaptırdı.

0: düşmem giden yer bilmiyor acak ne işte.
1: Sekiz saniyede bugün.
2: Soma'da maden kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Kayseri-Ankara yolunda aracın direğe çarpması sonucu bir kişi yaralandı. Büyükşehir Zabıtası Eylül ayında 1133 denetim gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Erciyes'teki otel arsasını ihaleyle satışa sundu. Kayseri'de üst üste gelen zamlarla büyük tüp 1650 TL'ye, küçük tüp ise 370 TL'ye çıktı. İşkur Kayseri 6 Ekim Salı günü 13.30'da 5 firmanın katılımıyla engellilere özel toplu iş görüşmesi gerçekleştirecek.
1: "38 Saniyede Bugün"
3: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Teknofest'te öğrenciyken kazandığı ödülle ilk prototipini geliştiren genç mühendis Yaren Özdemir, 3 yılın sonunda kurduğu girişimleriyle yerli teknolojisini Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Kocasinan Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkları baştan aşağı yeniliyor. Mezarlıkların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşehrilerim.
3: Hemşehrilerimiz de diğer kırsal mahallelerimiz gibi yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar, ziraatle uğraşıyorlar. Allah bereket versin, Allah kolaylıklar versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerin bu şekilde köy kimliği üzerinden tarımla, ziraatla, hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de destekliyoruz. Ama bunun yanında da belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz. Bu noktada bu bölgedeki ve Kocasinan sınırları içerisindeki bütün kırsal mahallelerimizin de artık sezon itibariyle yaklaştığımız kış ayları vesilesiyle sezon sonundayız ve ihtiyaçları da teker teker tamamlamaya çalışıyoruz.
1: Manisa'nın ilçesi Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş, emekleriyle hayatını kazanan madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması, hiçbir emekçinin hayatının ihmaller nedeniyle tehlikeye atılmaması en temel sorumluluğumuzdur diyerek açıklama yaptı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Çelik, Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin yüksek talep değil, maliyet artışları ve kamu harcamaları olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
5: evet, kemer sıkın.
4: Kemer sıkın diyorsunuz. Biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
5: evet,
4: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır, yani tasarruf yap, birikim yap. Ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
5: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
4: Olmuyormuş demek ki.
5: Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Erciyes'teki otel arsasını ihale ile satışa çıkardı. Kayseri'de tüp fiyatlarına dün gelen zammın ardından yine bir zam daha geldi. Bununla birlikte büyük tüpün fiyatı 1650'den, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kış aylarında yoğun ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nin 2026 sezonu sefer tarihi açıklandı. Tren 21 Aralık tarihinden itibaren yola çıkacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
0: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Teknofest'te öğrenciyken kazandığı ödülle ilk prototipini geliştiren genç mühendis Yaren Özdemir, 3 yılın sonunda kurduğu girişimleriyle yerli teknolojisini Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Kocasinan Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkları baştan aşağı yeniliyor. Mezarlıkların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşerilerim.
3: Hemşerilerimiz de diğer kırsal mahallelerimiz gibi yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar, ziraatle uğraşıyorlar. Allah bereket versin, Allah kolaylıklar versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerin bu şekilde köy kimliği üzerinden tarımla, ziraatla, hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de destekliyoruz. Ama bunun yanında da belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsinde harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz. Bu noktada bu bölgedeki ve Kocasinan sınırları içerisindeki bütün kırsal mahallelerimizin de artık sezon itibariyle yaklaştığımız kış ayları vesilesiyle sezon sonundayız ve ihtiyaçları da teker teker tamamlamaya çalışıyoruz.
1: Manisa'nın ilçesi Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş, emekleriyle hayatını kazanan madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması, hiçbir emekçinin hayatının ihmaller nedeniyle tehlikeye atılmaması en temel sorumluluğumuzdur diyerek açıklama yaptı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Tuncay Çelik, Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin yüksek talep değil, maliyet artışları ve kamu harcamaları olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
5: evet, kemer sıkın.
4: Kemer sıkın diyorsunuz, biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamın, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
5: evet,
4: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır, yani tasarruf yap, birikim yap, ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
5: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
4: Olmuyormuş demek ki.
5: Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Erciyes'teki otel arsasını ihale ile satışa çıkardı. Kayseri'de tüp fiyatlarına dün gelen zammın ardından yine bir zam daha geldi. Bununla birlikte büyük tüpün fiyatı 1650'den, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kış aylarında yoğun ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nin 2026 sezonu sefer tarihi açıklandı. Tren 21 Aralık tarihinden itibaren yola çıkacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: hafta Kayseri'deki etkinliklerde Tuğçe Kandemir Kayseri'ye geliyor. Bunun yanı sıra Zelişah ve Mustafa, Mustek Husti, Doğu Demirkol, ayrıca tiyatro oyunları ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'deki etkinliklere müzik keyfiyle başlıyoruz. Pop müziğin sevilen sesi Tuğçe Kandemir en popüler şarkılarıyla 2 Ekim günü saat 21'de sahne alıyor. Büyüleyici mum ışığı atmosferiyle öne çıkan Candles and Echoes gösterisi 1 Ekim günü saat 20.15'te müzikseverlerle buluşuyor. Doyasıya bir müzik ziyafeti vaat eden Zelişah ve Mustafa konseri ise 1 Ekim günü saat 20'de dinleyicileriyle buluşacak. Mizah ve kahkaha dolu stand-up gösterilerinde ise üslubuyla fark yaratan Doğu Demirkol 2 Ekim günü saat 20.30'da seyircisine neşeli anlar yaşatırken Mustek Husti yeni gösterisiyle 30 Eylül tarihinde Kayseri sahnelerinde olacak. Tiyatro sahnelerinde ise adeta bir edebiyat ve sahne şöleni var. Türk edebiyatının unutulmaz klasiği 40 Mansolu Madonna 28 Eylül günü saat 20.30'da perdelerini açacak. Geleneksel ile moderni harmanlayan eğlenceli tiyatro oyunu Düğün ya da Davul 1-2-3 Ekim tarihlerinde, oyunculuk performanslarının öne çıktığı Tirat Gecesi ise 3 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Tolstoy'un dünyaca ünlü ölümsüz eseri Anna Karina 4 Ekim tarihinde, Reşat Nuri Güntekin'in duygu yüklü başyapıtı Çalı Kuşu ise yine 4 Ekim'de sizlerle birlikte olacak. Komedi türünde Deli Bayramı tiyatro oyunu ise izleyenleri kahkahaya davet ederken, Gece Yarısı Kütüphanesi oyunu ise 4 Ekim'de sahnede Kayserilerle buluşacak. Son olarak gizem ve gerilim dolu Kütüphanedeki Ceset oyunu tiyatro severlerle buluşuyor. Bu hafta vizyona giren filmlerde ise korku türünde Üç Harfliler Mühür, aksiyon türünde İsyan, komedi türünde Damat Mektebi, animasyon ve macera türünde Kristal Gezegen Yeni Dünya, komedi ve aile türünde Kahraman Köpek Charlie, aksiyon ve macera türünde Avengers Endgame Encore, çocuklar için Prenses ve Şövalye Yaşam İksiri ve Kartopu oyunları sizlerle birlikte olacak. Bu haftanın etkinlikleri bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
2: Müzik her yerde. Haber Radyo Radar'da. Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Teknofest'te öğrenciyken kazandığı ödülle ilk prototipini geliştiren genç mühendis Yaren Özdemir, 3 yılın sonunda kurduğu girişimleriyle yerli teknolojisini Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Kocasinan Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkları baştan aşağı yeniliyor. Mezarlıkların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşerilerim. Hemşerilerimiz de diğer kırsal mahallelerimiz gibi yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar, ziraatle uğraşıyorlar. Allah bereket versin, Allah kolaylıklar versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerin bu şekilde köy kimliği üzerinden tarımla, ziraatla, hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de destekliyoruz. Ama bunun yanında da belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz. Bu noktada bu bölgedeki ve Kocasinan sınırları içerisindeki bütün kırsal mahallelerimizin de artık sezon itibariyle yaklaştığımız kış ayları vesilesiyle sezon sonundayız ve ihtiyaçları da teker teker tamamlamaya çalışıyoruz.
1: Manisa'nın ilçesi Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş, emekleriyle hayatını kazanan madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması, hiçbir emekçinin hayatının ihmaller nedeniyle tehlikeye atılmaması en temel sorumluluğumuzdur diyerek açıklama yaptı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Çelik, Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin yüksek talep değil, maliyet artışları ve kamu harcamaları olduğunu belirterek şunları söyledi.
3: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
4: evet, kemer sıkın.
3: Kemer sıkın diyorsunuz, biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
4: evet,
3: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır, yani tasarruf yap, birikim yap. Ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
4: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
3: Olmuyormuş demek ki.
4: Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Erciyes'teki otel arsasını ihale ile satışa çıkardı. Kayseri'de tüp fiyatlarına dün gelen zammın ardından yine bir zam daha geldi. Bununla birlikte büyük tüpün fiyatı 1650'den, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kış aylarında yoğun ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nin 2026 sezonu sefer tarihi açıklandı. Tren 21 Aralık tarihinden itibaren yola çıkacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
0: Müzik Radarı.

Müzik her yerde, haber radyo radarda. Radyo Radar 91.8.

0: Oldu galiba.
1: Müzik her yerde, haber radyo radarda. Radyo Radar 91.8.

0: dur bitmez gidene.
1: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti ile birlikteyiz. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Teknofest'te öğrenciyken kazandığı ödülle ilk prototipini geliştiren genç mühendis Yaren Özdemir, 3 yılın sonunda kurduğu girişimleriyle yerli teknolojisini Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Kocasinan Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkları baştan aşağı yeniliyor. Mezarlıkların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşerilerim.
3: Hemşerilerimiz de diğer kırsal mahallelerimiz gibi yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar, ziraatle uğraşıyorlar. Allah bereket versin, Allah kolaylıklar versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerin bu şekilde köy kimliği üzerinden tarımla, ziraatla, hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de destekliyoruz. Ama bunun yanında da belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz. Bu noktada bu bölgedeki ve Kocasinan sınırları içerisindeki bütün kırsal mahallelerimizin de artık sezon itibariyle yaklaştığımız kış ayları vesilesiyle sezon sonundayız ve ihtiyaçları da teker teker tamamlamaya çalışıyoruz.
1: Manisa'nın ilçesi Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş, emekleriyle hayatını kazanan madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması, hiçbir emekçinin hayatının ihmaller nedeniyle tehlikeye atılmaması en temel sorumluluğumuzdur diyerek açıklama yaptı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Çelik, Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin yüksek talep değil, maliyet artışları ve kamu harcamaları olduğunu belirterek şunları söyledi.
4: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
5: evet, kemer sıkın.
4: Kemer sıkın diyorsunuz. Biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
5: evet,
4: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır, yani tasarruf yap, birikim yap, ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
5: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
4: Olmuyormuş demek ki.
5: Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Erciyes'teki otel arsasını ihale ile satışa çıkardı. Kayseri'de tüp fiyatlarına dün gelen zammın ardından yine bir zam daha geldi. Bununla birlikte büyük tüpün fiyatı 1650'den, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kış aylarında yoğun ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nin 2026 sezonu sefer tarihi açıklandı. Tren 21 Aralık tarihinden itibaren yola çıkacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
6: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
0: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin taslak üzerinde çalışılmış ve nihai halinin verilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara gerekli talimatlar iletilmiştir denildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kafkasya'nın güvenliğinin Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın güvenliğinden ayrı düşünülmeyeceğini söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Gürcistan Eğitim, Bilim ve Gençlik Bakanı, Türkiye ile Gürcistan arasında eğitim alanında işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi KİİPA Türk Grubu Başkanı Fatih Dönmez, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi, Ekonomi ve Kalkınma Politikası Komisyonu'nun 67. toplantısı için gittiği Bulgaristan'da temaslarda bulundu. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 81 ilde düzenlenen gıda güvenliği operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 61 milyon lira olan sahte, taklit ve tahşiş edilmiş ürün ele geçirildi. Yapılan operasyonlarda 73 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Teknofest'te öğrenciyken kazandığı ödülle ilk prototipini geliştiren genç mühendis Yaren Özdemir, 3 yılın sonunda kurduğu girişimleriyle yerli teknolojisini Avrupa pazarına ihraç etmeye hazırlanıyor. Kocasinan Belediyesi Mezarlık Müdürlüğü kırsal mahallelerde bulunan mezarlıkları baştan aşağı yeniliyor. Mezarlıkların toplumun geçmişiyle bağ kurduğu özel mekanlar olduğunu ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
2: Hayırlı günler diliyorum kıymetli hemşerilerim. Hemşerilerimiz de diğer kırsal mahallelerimiz gibi yoğunlukla çiftçilikle uğraşıyorlar, ziraatle uğraşıyorlar. Allah bereket versin, Allah kolaylıklar versin. Özellikle bölgemizdeki kırsal mahallelerin bu şekilde köy kimliği üzerinden tarımla, ziraatla, hayvancılıkla uğraşmalarını hem önemsiyoruz hem de destekliyoruz. Ama bunun yanında da belediye olarak imkanlar ölçüsünde her türlü altyapıları ile ilgili, yapılması gereken belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, kırsalın kendi özelinde yapılacak çalışmaların hepsini de harfiyen takip ediyoruz, yerine getiriyoruz. Bu noktada bu bölgedeki ve Kocasinan sınırları içerisindeki bütün kırsal mahallelerimizin de artık sezon itibariyle yaklaştığımız kış ayları vesilesiyle sezon sonundayız ve ihtiyaçları da teker teker tamamlamaya çalışıyoruz.
1: Manisa'nın ilçesi Soma'da 5 kişinin hayatını kaybettiği maden ocağı faciasına ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Zeki Gümüş, emekleriyle hayatını kazanan madencilerimizin güvenli koşullarda çalışması, hiçbir emekçinin hayatının ihmaller nedeniyle tehlikeye atılmaması en temel sorumluluğumuzdur diyerek açıklama yaptı. Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Tuncay Çelik, Türkiye'de enflasyonun temel nedeninin yüksek talep değil, maliyet artışları ve kamu harcamaları olduğunu belirterek şunları söyledi.
3: Makam arabaları, odalar, inşaatlar, şuralar, buralar, yani o kadar çok kamu harcaması var ki. Bir taraftan hane halkının tüketimini kısmasını bekliyorsunuz. Hane halkı,
4: evet, kemer sıkın
3: diyorsunuz, biraz tasarruf yapın diyorsunuz. Öbür taraftan siz bununla tamamını, yani 180 derece tezat politikalar uyguluyorsunuz. Devlet bu kadar çok harcama yaparsa,
4: evet,
3: bir taraftan bana diyorsunuz ki lütfen biraz param varsa bankaya faize yatır, yani tasarruf yap, birikim yap. Ama sen benim yaptığım birikimleri, benden topladığım vergileri, her şeyi harcıyorsun.
4: İtibardan tasarruf olmaz hocam.
3: Olmuyormuş demek ki.
4: Evet.
1: Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde bulunan Erciyes'teki otel arsasını ihale ile satışa çıkardı. Kayseri'de tüp fiyatlarına dün gelen zammın ardından yine bir zam daha geldi. Bununla birlikte büyük tüpün fiyatı 1650'den, küçük tüp ise 370 TL'den satılacak. Kış aylarında yoğun ilgi gören turistik Doğu Ekspresi'nin 2026 sezonu sefer tarihi açıklandı. Tren 21 Aralık tarihinden itibaren yola çıkacak. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken, bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

suskun. Aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun. Ne zaman